0: العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل حين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
1: هل تدرون كم بين السماء والأرض بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكسف كل سماء 500 سنة وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأصلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش علاه وأسفله كما بين السماء والأرض والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. Bu uzun hadis-i şerifin şöyle cümle cümle kelimelerini söyleyelim. Hel tedrüne kem beyne semai vel ard. Gök ile yerin arası ne kadar mesafedir biliyor musunuz ashabım diye sordu Peygamber Efendimiz. Sonra kendisi cevabında buyurdu ki beynehuma mesiretü 500 senetin gök ile yerin arası 500 yıllık mesafedir. Gök ile yerin arası 500 yıllık mesafedir. Ve min külli semain ila semain mesureti 500 senetin. 7 kat sema var. Ve lekad zeyyenne semaat dünya bi masabi. Yani seb'a semavatin tibaka. Muhterem ayetlerde de geçiyor. 7 kat sema var. Bir semadan öteki semaya kadar da 500 senelik yoldur buyurdu. Ve kesfu 500 yıllık yani gidiş mesafesidir. Ve kesfü külli semain 500 senet. Her semanın kalınlığı 500 senelik yoldur buyurdu. Ve fevkas sema-i sabiati, 7 kat sema böyle tamam olduktan sonra sema 7. semanın üstünde bir bahr vardır ki, deniz vardır ki, bahrun beyne a'lahu ve esferihi, bu denizin bu deryanın yukarısıyla aşağısı arasındaki mesafe kema beyne semai vel ad yerle gök arası kadar. O kadar büyük mesafedir. Sümme fevka zâlike semaniyetü ev'alin. Bunun üzerinde efendim 8 tane efendim arşı taşıyan melek vardır. Bunların üstünde arşullahı taşıyan, Allah'ın arşını taşıyan 8 tane melek vardır. Bunlar şeklen efendim keçi şeklinde diye şey yapılmış şerhte efendim çünkü ev'al kelimesi ve'al kelimesinin cem'i oluyor. Efendim o şerefli melekler vardır. O meleklerin kulaklarıyla dizleriyle tırnakları arası yine sema ve arz arası kadardır. Sümme fevka zâlikel arşu. Bunun üzerinde arş vardır. Yani 8 melek, Kur'an-ı Kerim'de de 8 meleğin arşı alayı taşıdığı bildiriliyor. Yani bir, o meleklerin azameti hakkında çok şeyler var. Bunun üzerinde arş vardır. A'lâhu ve esveluhu kemâ beyne semâi vel ard. Yukarısıyla aşağısı arası yerle gök kadardır. Vallahu subhanehu ve teâlâ fevka zâlike. Allah-u Teala Hazretleri arş-ı aladadır. Arşındadır, onun üstündedir. Ve leyse yehfa aleyhi min amali beni Adem'i Adem'e şey'un. Adem oğullarının amellerinden hiçbir şey ona gizli kalmaz. Ne yapsalar kullar hepsine agahtır, hepsine vakıftır. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Şimdi bu tasvirde bu yerlerin, göklerin azameti hakkında yani ashab-ı kiramına bilgi vermiş oluyor Peygamber Efendimiz. İnsan yani bu hadisi şerifleri şöyle Allahu Ekber dediği zaman düşünmeli. Yani Allah en büyüktür diyorsun. Büyüklüğünü anlamak için şu yerlerin, göklerin azametini bir düşünüvermek lazım. Bir insan bir füzeye binse, bu Amerikalıların bilmem kimden attığı gökyüzüne füzeye binse, efendim o ışık hızıyla böyle devam etse, bu bizim dünyamızın bulunduğu sistem, güneş sistemi denilen sistemi 20 bin yılda geçer diyorlar. Yani ömrü yetmez. O hızla böyle süratle gittiği halde ömrü yetmez de tozu bile kalmaz da ondan sonra ancak bu güneş sisteminden çıkıyor. Bu güneş sisteminin ötesinde daha nice sistemler var, nice yıldızlar var, nice şeyler var. Bu yıldızların hepsi birinci semada. Hepsi birinci semada. Ondan sonra 6 kat sema daha var. Onun üstünde bir bahir var, deniz, derya var. Onun üstünde arşın melekleri var. Onun ötesinde Allahu Teala Hazretleri'nin efendim işte arşı alası orada. Onun üstünde Allahu Teala Hazretleri. Bu azameti düşününce insanın aklı gider yani. Allahu Ekber, Allah uluların ulusudur. Onu anlar. Şeyde ayet-i kerimede buyuruluyor ki bir ayet-i kerimede ve ma kaderullaha hakka kadrihi. Bu kullar öyle cahil ki, öyle idraksiz ki, öyle aciz ki, öyle anlayışsız ki Allah'ı hakkıyla anlayamadılar. Azametini anlayamadılar. Azametini idrak edemediler. Kibriyasını idrak edemediler. Vel ardu cemi'an kabdatuhu yevmez kıyameti ve semavatu matviyyatun bi yeminihi. Şu yeryüzü Allahu Teala Hazretlerinin kabzayı kudretinde bir avuç içinde gibidir. Efendim bütün bu semalar da 7 kat sema da efendim elinde dürülmüş gibidir yani katlanmış gibidir. Bu kadar azamet sahibi yaratıcılarını anlayamadılar. Bu kadar azamete, kudrete, kibriyaya sahip Allahu Teala Hazretlerine insan nasıl asi gelir? Nasıl emrinden dışarı çıkar? Nasıl efendim ona layık kulluk etmeye çalışmaz? Bizim halimiz nedir? Yani nasıl kullarız? Akıl almaz. Çok cahiliz. Yani çok cahilliğimizden böyle yapıyoruz. Yoksa biraz izanımız olsa, biraz irfanımız olsa her şeyi bir tarafa atarız. Allahu Teala Hazretlerine güzel kulluk etmek için koşturur dururuz sağa sola. Allah bize imanın neşesini, zevkini ihsan eylesin. Hellen tefa'tum bi cildiha innema hurrime ekluha. Bu sayfanın sonundaki hadisi şerif efendim şöyle. Peygamber Efendimiz ölmüş bir kuzu gördü, koyun gördü bir kenarda. Terk edilmiş. Öldü diye bir kenara terk edilmiş. Oradaki insanlara diyor ki derisinden faydalansaydınız ya, niçin derisinden faydalanmadınız? Etini yemek haram kılınmıştır diyor. Yani ölmüş hayvan kes, postundan, derisinden faydalan. Yani kendisi ölünce eti haram oluyor, yenmiyor. Eti haram oluyor, yenmiyor. Çünkü o ölmesi hastalıktandır. Ölünce mikroplar şeyleri sarmıştır. Bizim dinimizde kesilmeden kendisi öldü mü yenmez. Yenmez ama eti haram kılınmıştır. Cildi, derisini soyarsın, postunu kullanabilirsin demiş, buyurmuş. Yani ziyanı sevmediği için ve yanlış bir anlayışı izale etmek için bak bunun eti yenmez ama derisinden faydalanabilirsiniz diye talim buyurmuş. Öbür sayfanın başındaki hadisi şerif helakü ümmeti fi selasin fil asabiyeti vel kaderiyeti ve rivayeti min gayri sebtin. Ebu Katade Hazretlerinden İbn Abbas Hazretlerinden radıyallahu anhum ecmain rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetimin helaki 3 şeydendir. 3 şeyi yaparlarsa helak olurlar. Onlardan birisi nedir? Birisi el asabiyetü. Asabiyette helak olurlar. Asabiyet dediğimiz nedir? İnsanın akrabalık, kavim, kabile gayreti gütmesi. Ben filanca kabiledenim, sen falanca kabiledensin. Ben şu ırktanım, sen bu ırktansın. Ben filanca yerliyim, sen filanca yerlisin. Bizim taraf, sizin taraf, taraf tutuyor. Efendim, İslami şuurla, kardeşlik şuuruyla hareket etmiyor. Zümre taassubu gidiyor. Bir zümreye bağlanıp, öteki zümrenin nahak yere aleyhinde çalışıyor. İşte bu helak eder. Çünkü Allahu Teala Hazretleri Müslümanları umumen kardeş etmiştir. İster zenci olsun, ister çekik gözlü olsun, ister kısa boylu olsun, ister uzun olsun, ister Arap olsun, ister Acem olsun, ister efendim Kürt olsun, ister Çerkes olsun, ister Türk olsun, hepsi kardeştir. İslam kardeşliği bu. Lafla da olmaz bu. Hakikaten insan buna inanıp kardeşliğin gereğini yapması lazım. Böyle yapmayıp da herkes bir tarafa çekince işte ondan helak olurlar. Çünkü batıl bir yola yapışmış olurlar. O batıl yola yapıştıklarından dolayı Allah'ın rızasından uzak düşerler. Gazabına uğrarlar. Parça parça olurlar. Ümmetleri parçalanır. Başka devletler tepelerine çöker. İstisna istismar ederler, canlarını yakarlar, efendim mahvederler. Şimdi de öyle olmuyor mu? Şimdi de olan başka bir şey değildir. Yani Efendimizin söylediği şeylerden bir tanesi. Bunun mukabili nedir? Müslümanların efendim zümre taassubuna kapılmadan efendim birlik ve beraberlik şuuruna sahip olmasıdır. Kardeşliğini idrak etmesidir.

hizmet ehli olacak. Sen o gruptansın, ben bu gruptanım. Senin hocan şöyle, benim hocam böyle. Senin hocanın kavuğu daha büyük, benimkinin bilmem şeyi şöyle. Ne oluyor ya? Allah-u Teala Hazretleri razı gelmez. Bütün Müslümanlar kardeştir. İnnemel müminüne ihbetin. Lafla değil. Allah-u Teala Hazretlerini aldatamayız. Yani kardeşmiş gibi davranıp da arkasından kuyusunu kazmakla bu hakiki kardeşlik olmadığı için ecir kazanamayız. Bütün Müslümanları seveceğiz. Hepsini kardeş belleyeceğiz. Hanımlarını kız kardeşimiz belleyeceğiz. Yaşlıysa teyzemiz belleyeceğiz. Küçük yaştaysa kızımız belleyeceğiz. Onun yerine koyacağız. Koruyacağız, kollayacağız. Efendim erkeklerini yaşlıysa dedemiz diyeceğiz. Yakın yaştaysa amcamız diyeceğiz. Eşitimizse kardeşimiz diyeceğiz. Küçüğümüzse yeğenimiz diyeceğiz. Hepsini hoş göreceğiz. Hepsini koruyup kollamaya çalışacağız. Efendim anladım da onlar eğri yolda gidiyorlar hocam. Onlar yanlış yolda gidiyorlar. Ha. Şimdi bu çok mühim. Yani eğri yolda gidince herkes çekiyor kılıcı, çekiyor tabancayı veyahut açıyor ağzını, yumuyor gözünü. Yani eğri yolda gidiyor diye bir cesaret geliyor. Yani ben dinden dolayı ona düşmanlık ediyorum diye. İçine bir cesaret geldiği için ver yansın etmeye mazereti var. Elinde kağıdı var. Çünkü o eğri yolda gidiyor diyor. Öyle değil kardeşlerim. Kimin doğru yolda, eğri yolda gittiğini Allah bilir. Bak günahkarı ayıplamanın bile ne hallere uğradığını biliyoruz. Şimdi o kardeşimiz eğri yolda gidiyorsa doğru yola çekmeye çalışırsın. Doğru yola gelmesine çalışırsın. Ama hüsnü zan edersen görürsün ki belki senden çok daha iyi tarafları vardır. Ne biliyorsun, belki geceliğin kalkıyor yana yakıla gözyaşı döke döke Allah'a güzel ibadet ediyor da Allah'ın rızasını kazanmış. Ne biliyorsun, belki senin haberin olmadan bir yerlerde şu hayrı yapıyor, bu hayrı yapıyor da söylersem cevabı kaçmasın diye söylemiyor. Hüsnü zan edeceksin. Bir kusuru varsa kusurunu da örteceksin. Dinimiz öyle şey yapıyor. Şimdi öyle yapmayınca tabii Müslüman ama kimsenin kimseye sevgisi yok yani. Olmaz. Şimdi bir insan yanlış yoldaysa defterden silecek miyiz? İmam Gazali Hazretleri diyor ki hayır. İçki içiyor hocam, defterden sileyim. Hayır. Ne yapacaksın? Asıl işte o zaman senin yardımına ihtiyacı var. Çünkü o içki içerse, o kumarı oynarsa, o zinayı ederse cehenneme gidecek. Cezasını çekecek ya. Cehenneme gidecek. Onun cehenneme gitmemesi için sen etrafında dönüp dolaşıp onu kurtarmaya çalışacaksın. Şurada yangın çıksa, efendim içeride çocuklar bağırışmaya başlasa, mahallenin yiğitleri aman şunun ateşin içinden şey yapayım, şu çocukları kurtarayım der. Paldır küldür merdivenlerden çıkar, pencereden itfaiye atar onu, kendisi de sonra atlar, kurtarmaya çalışır. E böyle bir kardeşi yangından kurtarmaya çalışıyorsun da, cehennem yangınından öteki Müslüman kardeşini kurtarmaya niye çalışmıyorsun? Gidiyor işte, cehenneme doğru gidiyor. Bu kafayla giderse dost doğru cehennem. Bu yolun sonu cehenneme çıkar. Besbelli biliyorsun gittiği istikametten. Eyvah, tutturduğu istikamet tam cehennem ateşine doğru. Önüne geç. Efendim çare düşün. Usul araştır. Efendim onu doğru yola çekmeye çalış. Demek ki yanlış yola gittiği zaman sana daha çok ihtiyacı var. Doğru yola gidiyorsa senin ona ihtiyacın var. Doğru yola gidiyorsa çünkü Allah'ın sevdiği kulları sevmenin faydası var. Sen onun elini bırakma, eteğini bırakma, sana dua etsin. Senin kusurların düzelir. O bakımdan doğru da olsa, eğri de olsa adamları şeyden, defterden silmek yok. Yani silmeye mazeret yok işin aslında. Ama bizim nefislerimiz bize yanlış işi hap gibi yutturuyor. Üstünü şekere bulaştırıp zehri bize böyle hap gibi yutturuyor da biz din namına birbirimize düşmanlık ediyoruz. Din namına. Şimdi sorsan İslam'ı koruyorum der. Ama ölen bizim kardeşlerimiz. Devam edip duruyor, dünya bozulacak yani. Dünyayı alt üst edecekler yani, Orta Doğu mahvolacak. Hala devam ediyorlar. Hiçbirisi ötekisinin şeyinden vazgeçmiyor. O bir numune yani. Bizim memleketimizdeki haller de onun küçük modelleri, farklı değil. Yani incelerseniz görürsünüz. Aynı mahallede, aynı apartmanda komşulara bakın. Efendim kardeşlere bakın. Babası öldü, miras paylaşılacak şimdi. Seyret bakalım kardeşler. Seyret bakalım. Kardeşlik kaldı mı? O ondan mal kaçırır. O ondan mal kaçırır. O fazlasını almak ister. Berikisi fazlasını almak ister. Birisinin vefatı oldu. Gittik başınız sağ olsun diye. Beni yakaladı ya, hocam diyor vebal sizin diyor, size devrettim diyor, babamız öldü diyor, taksimi sana ait, kaç senedir diyor ondan önce vefat etmiş bilmem hangi yakınları için, hala diyor malı taksim edemedik diyor, mahkemelik olmuşlar, 5 sene geçmiş aradan, efendim hala malı taksim edememişler, hala ortada iş, birisi yanaşmıyor, ötekisi yanaşmıyor. Nerede kaldı Müslüman? Herkes haram yiyor yani, gözünü kırpmadan
haramı yiyor. Onu sen orada yemeye hakkın yok ki, o dükkanın gelirini, o şeyin kirasını, öteki işi yapma.

Akıyor. Yani şeytan bizi bir türlü aldatıyor. Yani biz Müslümanları bir türlü aldatıyor. Herkesin işini, yuvasını yapıyor yani. Kendisine cehenneme arkadaş etmeye çalışıyor. Allah bizi şeytana uymayanlardan eylesin. Dünyanın fani menfaatleri dolayısıyla hak yoldan, eğri yola sapanlardan etmesin. Evet, cebin biraz para görür ama haram para. Haram olduktan sonra insan para kazanmak zor değil. Haram olduktan sonra para kazanmak çok kolay. Helal para kazanmak zor. Yoksa haram para zor değil. Çekersin tabancayı, bir banka soyarsın, dünyanın parasına sahip olursun. Yakalanmazsan yaşadın. Filancayı aldatırsın, falancayı aldatırsın, namusunu satarsın, ırzını satarsın, haysiyetini satarsın. Alkışlarlar, gazetelere boy boy resmini koyarlar. Efendim bilmem, Türklerin içinde gezer adam. Efendim bilmem, envai çeşit nimetler, yazlıklar, kışlıklar ama Allah sevmez. Ahireti mahvolur. Firavunlar gibi yaşar ama firavunların sonu gibi olur. Allah bize işte onlara tenezzül etmeyen bir İslami haleti ruhiye nasip eylesin. Demek ki bir zümre taassubu bu ümmeti mahveden şeylerden birisi olarak bildirilmiş Peygamber Efendimiz tarafından. Allah bizi bundan korusun. Bütün kardeşlerimize karşı içimizde sevgi nasip eylesin. Gelelim ikinci şeye. Vel kaderiyye. Kaderiyye de mahvedecek insanları, ümmetimi. Ne demek? Yani Allah bir şey takdir etmemiştir. Efendim ben nasıl istersem efendim istediğimi yaparım. Her şey bana şeydir filan diye Allah'ın hükmünü, kudretini reddetmek oluyor. Yani Allah'ın, onun için bizim amentümüzde ne var? Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi. Ve bil kaderi. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hepsi Allah-u Teala Hazretlerinin takdiriyle. Bizim neyimiz var? Bir irade-i cüz'iyemiz var. Hayrı seçmeye çalışırız. Takdir Allah'ındır. Onun emriyle yaşıyoruz. Onun emriyle ölüyoruz. Onun emriyle başımıza bu hadiseler geliyor. Hepsi Allah'tan. İşte onu inkar etti mi insan, o zaman mahvolur. Onun için Allah'ın kudretini bilin. Allah'ın her şeyin sahibi olduğunu bilin. Ona güzel kulluk etmeye çalışın. Kaderi inkar etmeyin. Üçüncüsü, ve rivayeti min gayri sebtin, asılsız, sabit olmamış şeyleri rivayetten helak olacak. Bu ne olur? Bu ne netice doğurur? Asılsız şeyler söyledi mi din bozulur. Ayete uymuyor, hadise uymuyor. Herkes bir yol tutturmuş, kendi yolunca gidiyor. Hepsi de bir felsefe bulmuş kendisine. Yani mesela yaygın bir felsefe söyleyeyim. Efendim, zaman sana uymazsa sen zamana uy mesela. Hepinizin duyduğu bir felsefedir bu. Hacı efendi niye böyle yaptın? Zaman sana uymayınca sen zamana uy. Nereden çıkarttın bu felsefeyi? Nerede var bu? Hangi ayette geçiyor? Hangi hadiste geçiyor? Efendim işte bilmem Mısır ulemasından fetva vermişler de filanca şey helalmiş. Kur'an-ı Kerim'de Allah haram diyor. Nereden çıkarttın sen bunu? Efendim şu farzı yapmamak lazımmış bu devirde. Nereden çıkarttın? Sure var hakkında. Yani asılsız esassız bir laftan farzlar çiğneniyor, haramlar yeniliyor, yutuluyor. Efendim din rayından çıkıyor. İslam o halde ne olacak? Esassız, asılsız, temelsiz sözlere itibar etmeyeceğiz. Dinimizin aslına, özüne sarılacağız. Şimdi millet boyuna fetva veriyor, yalan yere, yanlış yere yani. Harama helal demek için fetva veriyor, helali de haram demek için veya efendim yanlış göstermek için fetva veriyor. Olmaz. Her şeyin delilini göstereceksin. Bizim Ankara'da çok alim hocamız var, bembeyaz sakallı, yaşlı, ihtiyar, sakin, şöyle dursa sabaha kadar gık demeden durur. Böyle sessiz durur. Sorursan, sorduğun zaman da sabaha kadar konuşur. O kadar da ilmi var yani. Ama sorulmazsa konuşmaz. Şimdi bir yerde bir söz açılmış. Ben yoktum o zaman da anlatıyorlar. Efendim birisi, hani bazısının ilmi dolma tüfek gibi ağzından doluyor. Şeyle, harbiyle biraz sıkıştırıyorsun. Tetiği çektiği zaman pat bir defa patlıyor. Bir defalık ilmi. Bazısının da makineli tüfek gibi maşallah. Tetiği çektikçe yani arkası geliyor. Var yani. İlmi çok. Şimdi o dolma tüfek gibi olan bir şeyler söylemiş. Söylemiş. Bu da alim. Dayanamamış. O kadar sabırlı olmasına rağmen şöyle dizi üstüne doğrulmuş. Peki ama delilin ne demiş? Delilsiz olmaz ki. Yani bu kadar yalan yanlış şeyler söylüyorsun. Delilin ne? Delilsiz olmaz. Her şeyin bir aslı esası delili olacak. Kur'an'dan ve hadisten şeyi olacak. Büyüklerimiz hep ona göre yapmışlar. Efendim bak ben mezhep tanımam.
Sen mezhep tanımayacak kadar alim misin? İmam-ı Azam'dan fazla bilgin mi var? İmam Şafii Hazretlerinden fazla bilgin mi var? Ahmed İbni Hanbel Hazretleri 35 bin hadisi şerifi koca kitabına yazmış 5 ciltlik. O kadar hadise mi vakıfsın? Ömrünü o kadar böyle o yolda mı geçirdin? Arapçanın inceliklerini çok mu iyi biliyorsun? Yok. Hepsinden yaya. Hepsinden sıfır. Mezhep tanıma. Mezhep tanımazsan sen bilirsin. Bu kafayla gidersen çok yanlış yola gidersin. Yani o adamlar büyük alim insanlar. Delilleriyle konuşmuşlar hep. Kitaplarını aç. Baştan aşağı sayfalar sayfası hep delil, mantık, muhakeme, hukuk. Sen onu nasıl inkar edersin? İşte ümmet ne zaman helak olacak? Asılsız rivayetlere tabi olduğu zaman. Efendim bilmem ne helvacı babanın kabri etrafında 7 defa dolaşırsan, fukaraya helva verirsen çocuğun olmuyorsa çocuğun olur. Kim söylemiş? Nereden çıkmış? Efendim filanca yerdeki evliyaya mum yakarsan şöyle olurmuş. Bilmem boğazın bilmem hangi tarafında telli baba varmış, tel takarsan şu olurmuş bilmem ne. Nereden çıktı? Her şey Allah'tan. Onun için bu ümmetin helaki ilimden ayrılıp asılsız rivayetlere tabi olduğu zamandır. Onun için biz hadis okuyoruz burada. Onun için Kur'an-ı Kerim'i öğrenin diyoruz. Onun için fıkıh öğrenin diyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bizi yanlış yollara saptırmasın. Hak iş yapıyorum derken batıl işlerle ömür tüketip de yalan yanlış yollara gidenlerden eylemesin. Pusulasını şaşırıp da oho adam yönünü dönmüş bir tarafa gidiyor. Şey diyor ki Gülistan'da Şehzadi, Hacı Efendi korkarım ki sen bu gidişle Kabe'ye varamayacaksın. Neden? Yönün Türkistan'a doğru dönmüş diyor. Şiraz'da Türkistan arka taraf demek. Yani o tarafa dönmüş, o tarafa gidiyor adam. Hicaz o tarafta değil ki. Bu yana döneceksin. Yani yol gitmek, yol gitmek bir mana ifade etmez. Yön yanlışsa yol gitmek insanı haktan daha da uzağa götürür. Yönün doğru olacak. Doğru yolda yürüyeceksin. Onun için sırat-ı müstakim demiş. Onun için sebilur reşat demiş. Müstakim yol, doğru yol. Reşadet yolu, hak yol diye şeylerimiz, kitabımız bize bildirmiş. Allah bizi doğruyu görmeyi, doğruya yürümeyi, doğru yönde olmayı, doğru iz üzere, doğru yol üzere olmayı nasip eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Dilimiz pek çok kişi için yalnızca gündelik anlaşma aracı. Bazı aydınlarımız içinse bu dille bilim yapılmıyor, sadece bakkaldan alışveriş yapılabiliyor. Ne yazık ki böyle korkunç bir algı ve her vesileyle insanımızın bilinçaltına bu pompalanmakta. Yani Türkçe güçlü bir dil değil ve işte böyle edebi ve edebiyat dili, sanat dili olamaz. Kamuoyunu yönlendiren, bilgilendiren en önemli basın yayın araçlarının pek çoğunda da Türkçenin doğru kullanılmadığını görüyoruz. Hatta bir duyarlılık bile söz konusu değil. Sokak Türkçesi sanki böyle çok revaçta, işte argo ifadeler, bozuk bölge ağızları, sosyetik bozuk konuşmalar, televizyon ve radyoları şu an işgal etmiş durumda. Mesela bugün insanın da Türkçe sevgisi, ana dil duygusu, dil bilinci ve duyarlılığı yeterince var mı diye bir sormak lazım. Oysa dil düşünceyi geliştiriyor ve biçimlendiriyor ki

0: sosyal yapının iç dokusunda da ana dil var. Oysa bugün Türkçe giderek zayıflıyor, güdükleşiyor, yanlış telaffuzlar yaygın. Vurgu ve tonlamalar dikkatinizi çekiyor mu? Hatta konuşurken yapılan jestler ve mimikler bile Türkçe ile örtüşmüyor. Zaman zaman böyle bir yabancılık hissi yaşıyorum o tavırlarda. Hani Türkçe, Türk İngilizce gibi konuşuluyor kaygısını zaman zaman yaşıyorum. İnsanımız öncelikle doğru konuşma, düzgün yazma ve duygu ve düşünceleri net anlaşılır bir şekilde anlatma konusunda eğitmemiz lazım. Yıllardır fark ettiğim bir şey var. Bir algı yanlışı var diye düşünüyorum. Kültürlü olmanın son basamağında çok iyi yazacağımız, çok iyi konuşacağımız zannediliyor. Oysa kültürlü olmanın ilk basamağında çok iyi konuşmalıyız, çok iyi yazmalıyız. Yani dili yazarken ve konuşurken çok iyi kullanmalıyız. Kelimesi olmayan insanın muhakeme gücünü de elinden alırsınız. Kelime arttıkça insanın muhakeme gücü buna bağlı olarak tabii artacaktır. Düşünmeye karar verme noktasında güçlenecektir. Ne yazık ki günümüz gençliğine baktığım zaman görsel araçların artması, televizyonlar, internet bağlantıları, şunlar bunlar derken çocuklarımız okumaktan gerçekten alıkonuldu. Ne yazık ki okumayan ve buna bağlı olarak da tabii kültürel gelişimini tamamlayamayan bir nesil görüyorum. Bu evet gerçekten endişe verici bir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve

0: verdiklerine şükredesiniz.
1: Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek

zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Sadece şu iki kimseye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri, Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle bizim başımıza gelenleri de bilen, bildiren, gelmeyenleri de bilen, bildiren, gelecekleri de ileride olacakları da söyleyen Resulümüz buyuruyor ki مَلْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِهِ اِلَّا شِفْهِ الْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ Kabri içinde meyyit, ölü, kabrin içindeki ölü, denize düşmüş, batmış ve imdat isteyen, boğulmak üzere olan bir insan gibidir. Kabrin içine konulan insan. Denize düşmüş, imdat isteyen, yüzme bilmeyen, boğulmak üzere olan, çırpınan bir insan gibidir kabrin içindeki ölü. يَنْتَزِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبِنْ وَاُمِّنْ Babasından dua bekler, anasından dua bekler, oğlundan dua bekler, ev sadıkın sıkatın, samimi arkadaşından dua bekler. فَيْزَا لَحِكَتُ Ötekiler dua eder de, o umdukları kimseler ona dua eder de, o dua ona erişirse, كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Dünyadan da, dünyanın içindeki şeylerden de ona daha sevimli gelir o dua. O ölüye, o yapılan şey. Ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içinde ne varsa hepsinden daha sevimli gelir o yapılan dualar. Ve innallaha azze ve celle le yudhil ala ehlil kubri min dua ehlil dünya emsal el cibal. Allahu Teala Hazretleri kabirdeki insanlara ehli dünyanın hayatta olan yaşayan insanların dualarından efendim dağlar gibi rahmet ihsan eder. O dualar üzerine. Dağlar gibi ecir, sevap, rahmet ihsan eder o ölüye. Ve inne hediyetel ahyai ilel envar ölülere yaşayanların hediyesi nedir? Muhakkak ki ölülere yaşayanların hediyesi onlara istiğfar etmektir. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affediver demektir. Ve sadakatu anhum onların namına sadaka yapı vermektir. Hayır vermektir, para vermektir, çeşme yaptırmaktır. Ne kadar güzel teşbih etmiş Efendimiz. Denize düşmüş, yardım bekleyen, boğulmak üzere olan insan gibi. Onun için geçmişlerinize iyilik etmek istiyorsanız bu hadis-i şerife çokça dikkat edin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi 107.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: La tecidan

بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Cihanı hiçe satmaktır, adı aşk. Döküp varlığı gitmektir, adı aşk. Elinden şekeri ayrağa sunup, avuyu kendi yutmaktır, adı aşk. Bela yağmur gibi gökten yağarsa, başını ana tutmaktır, adı aşk. Bu alem sanki ottan bir denizdir. Ana kendiyi atmaktır, adı aşk. Var eşref olduğu bil hakikat, vücudu fani etmektir, adı aşk.

Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Akrem Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akrem Mobil hattımız 501-630-3030.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi asitli içecekler biraz geniş bir alanı kapsıyor işin açığı. Mesela limonata yapıyorsunuz. O da bir asitli içecek, içerisine limon sıkıyorsunuz. Limonun içerisinde asit var. Bununla beraber mesela aldığınız bir sade soda, o da asitli içecek sayılabilir. Yani içindeki karbondioksit gazından dolayı bir miktar asit var, kabul edilebilir. Dolayısıyla bizim gıdalarla ilgili, içeceklerle ilgili daha net bir ayrım yapmamız lazım. Ama merak ettiğiniz noktaya doğru çok net bir takım şeyler söyleyeyim. Şimdi değişik asit türleri var. Bunlardan en zararlısı fosforik asit ki sadece kolalarda var. Kolalardaki fosforik asit vücudumuzdaki fosfor dengesini bozuyor ve kemiklerdeki kalsiyum ve

0: ve içindeki şeker miktarı ve türünden kaynaklanıyor. Yani kolanın içerisindeki asit çok zararlı. Kola o yüzden çok zararlı. Başka zararları da var. Diğer asit içecekler ise asitlerden dolayı veya içerisindeki gazdan dolayı değil, içerdiği katkı maddeleri ve şeker miktarı ve türünden dolayı zararlı diyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

bir şey atmayacaksınız sokağa. Kibrit çöpü atmayacaksınız. Ne olacak kibrit çöpünden demeyeceksin. Eviniz de temiz olacak, sokağınız da temiz olacak, üstünüz de temiz olacak, şehriniz de temiz olacak. Temizlik timsali olacağız. Temizlikte numune-i imtisal olacağız. Parmakla gösterilen şehir olacağız. Müşarun ileyhi bil benan. Parmakla gösterilen şehir olmamız lazım temizlikte. Parmakla gösterilen ülke olmamız lazım. Pırıl pırıl, şıkır şıkır, şırıl şırıl, ışıl ışıl. Böyle olması lazım.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Akra.

Habibi Hak, Kerim-i Şan Muhammed Mustafa, Nazenin-i Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Cennet gülüsün, Lima Allah bülbülü, canlara canan, cihana can Muhammed Mustafa. Nuri alem, fahri adem, seyyidül kevneynsin, iki alemde şehri şahan Muhammed Mustafa. Bu yenfavsun mutayyeb etti nasut ehlini, doldu alem rafile reyhan Muhammed Mustafa. Zatını meddah olan ol Hazreti Hak olacak, nice bülsün kadrini insan Muhammed Mustafa. Ümmet üzre ulu minnettir vücudun nimet, cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa. Al üne ashabuna, ezvacuna, etbauna, hazır olsun Ravza-i Rızvan Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma, Rabb-ı İzzet hakkı için, ey Nebiler hizmine sultan Muhammed Mustafa.

Allah'ım, yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Günümüzde en çok dikkatimi çeken şey söze saygının olmaması. İnsanlar dinlemeyi unuttu gibi bir düşünceye kapılıyorum zaman zaman. Herkes birazdan konuşuyor. Topluluğun içerisinde eskiden çok zarif bir şekilde biri konuşurdu, herkes dinlerdi ve sıralı söz alırdı, konuşurdu. Konuşma budur yani. Fakat bugün herkes konuşuyor ve dinlemeyi başaramıyor. Yani dinlememek. Sonra aile ortamında hitaplar noktasında bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Hitabınız sizin yetiştirilme biçiminizi söyler. Aynı zamanda hitabınız insanların sizle arasındaki mesafesini belirler. Bu hitaplarımız ve dinleme tarzımız ciddi anlamda bugünlerde erozyona uğramış vaziyette. Hiçbir şey için bence geç değildir. Yani dikkat edebiliriz bazı şeylere. Kız çocukları çok önemli. Çünkü yarının neslini yetiştirecek olan insanların çok iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Bu açıdan eğitimlere katılmak ve bu konuda çok güzel eğitimler var. Önce bir beden dili ve imaj yönetimi eğitimi. Sonrasında nezaket ve görgü kuralları demek istemiyorum. Sosyal davranış kuralları eğitimiyle bu eğitimi bütünlüyorum. Çünkü aslında nezaket her şeyimizde görülmeli. Kılığımızda, kıyafetimizde, oturmamızda, kalkmamızda, konuşup yeme içmemizde. Dolayısıyla böyle uzun süreli eğitimlerle anneler ve ülkenin hanımları ve genç kızlarımız eğitilebilir. Bir ailede anne ve kız çocuğu o ailenin prensiplerini ve o ailenin görgüsünü söyler. Hatta şu cümleyi ben çok severim. Çocuktan al haberi. Çocuklara baktığımız zaman o ailenin nezaketi, görgüsü, oturması, kalkması, her şeyi görünür. Çünkü çocuk kendini gizlemeyi bilmez. Bilhassa kız çocukları ve anne diyorum. Yani kadın nesli aslında hem mensup olduğu aileyi temsil noktasında çok büyük bir sorumluluğa sahiptir. Hem de kadınlarımız bizim medeniyetimizi ve toplumumuzu temsil ettiği için çok çok önemli bir rolü vardır ve görevi vardır. Bunun bilincinde olarak yaşamak zorundayız.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşı Makra hep yanımda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada halqi. Subhanallah rida nefsi. Subhanallah zinata arşi. Subhanallah midada kalimatihi.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra.

Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

sadakayla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen kişiyi mezara kadar 3 şey takip eder. İkisi geri döner, biri onunla beraber kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli ise onunla beraber kalır. Veren el, alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar. Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz.

Peygamber Efendimiz etrafındaki kimselere sormuş. Eyyül halki a'cebu ileyküm imanen. İmanı bakımından sizden en çok şaşırdığınız, en çok hayret ettiğiniz, efendim en yüksek

imana sahip, en hayranlık duyulacak imana sahip kişi, mahlukat kimdir diye sormuş. Peygamber Efendimiz böyle sorardı. Sorardı, sorulu cevaplı olunca daha iyi öğretilir diye böyle öğretirdi İslam'ın inceliklerini. Sormuş, demişler ki ya Resulallah, melekler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna ve hum inde rabbihim. Onlar Rablarının huzurunda inanmasınlar da ne yapsınlar? Melekler niçin inanmasın? Mümkün mü inanmamak? Elbette inanacaklar. O şaşılacak bir şey değil. Onun üzerine demişler sen nebiyyun, peygamberlerdir. Buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna vel vahyu yenzilu aleyhim. Onlar niye iman etmesinler? Vahiy kendilerine iniyor. İnanmaz mı peygamberler? O da normal. Kalu fenahnu. O zaman bizleriz ya Resulallah demişler. İman bakımından en böyle hayranlık duyulacak, beğenilecek insanlar bizleriz. Demiş ki ve ma lekum la tu'minuna ve ene beyne azhurikum. Ben sizin karşınızdayken siz nasıl olur da inanmazsınız? Ben mucizeler gösterip duruyorum. Tebliğ ediyorum ahkamı ilahiyi. Nurumu saçıp duruyorum üzerinize. Pırıl pırıl aydınlatıyorum ortalığı. İnanmayıp da ne yapacaksınız? O zaman tabii bilememişler. Böyle sıraladıkları halde şey yapmayınca. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz iman cihetinden insanların en şaşılacağı, en hayran olunacak insanlar şunlardır ki grubu şudur ki لَقَوْضُنْ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي benden sonra dünyaya gelirler. Bu dünyaya benden sonra gelirler yaşamaya. يَجِدُونَ سُحُفًا فِيهَا كِتَابٌ sayfalar bulurlar içinde yazılar olan. يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا içindekilere iman ederler. Asıl iman bu. Kıymetli iman bu diye bizlere dokunuyor bu güzel şeyin. Bu sözün bir ucu bize geliyor elhamdülillah. Sıkı durun, sevinçli olun, hiç tasalanmayın, gam keder çekmeyin, elhamdülillah doğru yoldayız. Elhamdülillah çok çok faziletli bir durumdayız. Elhamdülillah eğer iman eder de Allah-u Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek bize hiç kimse erişemez. Bizim kazandığımız mertebeleri kimse kazanamaz. Şu dünyanın iki para etmez metaına aldanmaz. Allah-u Teala Hazretlerine has halis kulluk etmeye bakın. Kur'an-ı Kerim'e bağlanın, çok büyük şerefe sahibiz. Çok büyük şerefe. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benim kardeşlerim, geçen haftalar okuduk ya, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Yok diyor, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edenlerdir diyor. Sizlere kardeşim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden gelen ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övrünü...

0: Güler'e mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
1: Bu isimle mi dövüşeceksin?
0: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
2: Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Sen ziyade oldu günah. Estağfirullah el gafur. Destim tehi, rüyum siyah. Estağfirullah el gafur. Fikrim kamu, tül emel. Şulim batalet hem kesel. Gitti ömür, yok bir amel. Estağfirullah el gafur. Nisyan ile kaldım zelil, isyan ile oldum alil. Erham li abdike ya celil. Estağfirullah el gafur. Ya Rabbi, her işim hata, ma beyne her biri gata. Mustafiriyim eyle ata. Estağfirullah el gafur. Lütfeyle göster yolumu, asan edip eşgalimi. Bir düşmüşem al elimi.

kibir ile yolda kalmışım. Benlik bir bal bulmuşum. Bahri kusura dalmışım. Estağfurullah el gafur. Ey dil, nedendir bu ate? Müşkil işin malum bite. Yuşun asam kalbin ame. Estağfurullah el gafur. Emireye deyip veli, onun için oldun kulu. Serhoş musun yahut deli? Estağfurullah el gafur. Sende nedir bu düğün himen? Eylemedi bunu ümem. Hakkı işit olmasam. Estağfurullah el gafur. Değil misin ey nefs ya esed? İşin gazap hakka haset. Sanma ebeddir bu ceset.

verme kendimi. Estağfurullahel-Gafur. Ey kutbu alem şeyhima, aynayı alemnuma, şaştım yolum ey rehnuma. Estağfurullahel-Gafur. Ya Rabbena, ya Rabbena. Ey lütflek aybun lena ve rahmlek zembun lena. Estağfurullahel-Gafur. Kuluna etmezsen ya nur için sa'd ahva, affeyle cürmün ya ilah. Estağfurullahel-Gafur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhametli.

merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten mühimindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen

0: övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike alayya ve abu'u bi zenbi. Fagfir li fe innehu la yagfiru zhunube illa ent.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: اللهم her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: اللهم her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allahım cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allahım cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel selci vel barad.
0: Allahım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt, ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehu d-din ve lev karihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil Esmaul Husna fed'uhu biha.
1: El-Esmaul Husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. El-mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. El-khaliqul bari'ul musawwir. El-Gaffarul Kahharul Vahhabur Razzakul Fettahul Alimul Kabid El-Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'iz El-Muzillus Semi'ul Basirul Hakemul Adl El-Latiful Khabirul Halimul Azimul Gafurul Şekurul Ali El-Kabirul Hafizul Mukitul Hasibul Celilul Kerimul Rakib المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah, ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende

0: yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fe la tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin

0: rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek. وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetiydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
3: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
4: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhî. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve habibühü ve resûlühü. Allahümme fasalli ve sellim ve barik ala hada nebiyyil karim ve rasulü seyyidü senel azim zil kalbir rahim seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in.
5: İttekullah fîmâ melekün eyman. Elinizin altında olan hizmetkarlarınız, çocuklarınız, hatta herkes, aileleriniz falan, bunlar hakkında da Allah'tan korkunuz. Bunların da hukuklarına riayet ediniz. Hizmetkardır diyerekten onu efendim atıvermeyiniz. İdiğiniz

giydiriniz, giydiğinizden de giydiriniz tabiri de var. Binaenaleyh o fakir senin eline düşmüş, sen onun sayesinde işlerini görüyorsun, rahat ediyorsun. Binaenaleyh ona bakmamak da haksızlık oluyor. Bazı ittekullah zayıfeyn, iki zayıf mahluk var. Bazı bunlar hakkında Allah'tan çok korkuyor. Birisi elmerhül ermile, dul kadınlar. Kocası yok, ölmüştür, dul kalmıştır. Bunlar hakkında bir. Ve sabiyyil yetim, bir de yetim çocuktur ki hamisi yoktur, kapıda kimse yoktur. Bunlar cemiyete maddir. İttekullah, yine Cenab-ı Peygamber'e bakın ne güzel. İttekullah, Allah'tan korkun. Ve sallu hamsek, beş vakit namazını doğru, dürüst kılınız. Şimdi Ramazan'da hep müsalli alhamdülillah. Fakat Ramazan bitince ne hikmetse, Ramazan bitince namaz bitiyor. Bu bir sene değil. Senelerden beri bir görüle göre artık bellenmiş bir şey. Ramazan biter, namazlar da bitiyor bakıyor. Ya sen namazı kılıyordun Ramazan'da, efendim niçin gelmiyordun? Yeter şu kadar. Ve sallu hamsikum ve sumu şehr. Ramazan ayında orucunu tutunuz. Ve ettu zekate envalim. Bak ne kadar. Allah'a olan vazifelerimizi yaptık, orucumuzu tuttuk, namazımızı kıldık. Fakat ve ettu zekate envalim. Mallarınızı zekatını da verin ama. Yani mahlukuna da Allah'ın şefkatini unutmayın. Bunlar da şefkatin, merhamet edin. Merhamet edin, acıyın. Ve eddû zekâten var ki ve atî'û zân. Soruyor. Hoca efendi, ben sordum. Dedim ki, ben zekat nasıl vereceğim? Dedi ki, tarlan ne kadarsa hesap et, evin ne kadarsa hesap et, ne kadar bunlar para tutuyorsa onların parasını, zekatını vereceğim. Öyle şey yok ya. İnsan soracağı şeyi de yerinden öğreniyor. Öyle herkese sorarsan olmaz işte. Tarlanın zekatı çıkan mahsulundandır. İşte ölçülünü verirsin olur. Ya adı vergisini veriyorsun. Vergisini hesap edebilirsin. Ne kadar zekatın verir. Mahsulüne kadar. Evinin zekatı yoktur. Evin olursa ona zekat düşmez. Bunun zekatı misafirhanedir. Evine misafir götürürsün, gidirirsin, içirsin. Evin zekatı öyle. Zekat birikmiş para bir senelik üzerinden geçmiş. Bunun parasını vereceksin. Kırk da birisini vereceksin. Yoksa benim evim 10 tane evim olur da şu kadar milyon eder, bunların zekatı çok paralıdır. Burada bir ilavalardan demiş ki وَعُدُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ Rabbinizin beytini de ziyaret ederseniz bir de وَاَدُّوا زِكَاتِكُمْ تَيِّبَةً بِهَا Zekatı verirken de sevinç ve sürurla sevgiyle şu kardeşime Allah'ın bana vermiş olduğu servetinden şu kardeşime ben bunu veriyorum candan verirken seve seve تَيِّبَةً بِهَا İçiniz sevinç içinde, sürur içerisinde olurdu değil. Öyle vereceksin. O zaman cennet tarafının cennetine girersiniz duyurmuş. اِتَّقُوا اَذَا الْمُجَاهِد۪ينَ ف۪ي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Bu geniş bir manaya sahip. Allah yolunda çalışan herkes var işte. Herkes Allah yolunda ne kadar çalışıyorsa çalışsın. Yine buyurun. اِتَّقُوا زَلَّتَ الْعَالِ Hepimiz hatadan salim olamayız. Evliya da olsak kurtulamayız. Ne de olsak peygamberler müstesna. Herkes bugün bekeyi bakarsın bir restoran bir bozulmuştur. Yaramazlık yapar elinden, dilinden, bir şeyden fenalık sadır olur. Beşeriz. Beşeriyet itibariyle insanlarda kusur olmadan olsun olmaz. Kusur olur. Fakat bu kusur hacıda da olur, hocada da olur. Herkes olur. İttekû zelletel âlim. Âlim dedi bir kusur olduğu vakitte bunu ifşa etmekten Allah'tan korkun. İfşa etmeyiniz o âlimin hatasını. Korkunuz. Söylemeyiniz onu, yaymayınız etrafa. Çünkü ben tazru keyyetim. Bu derhal bakacaksın, tövbe edecek. Bu hatasına tövbe edeceğini bekleyin. Tövbe ederse ne âlim? Kurtarı yıkayın. Binaenaleyh bir hata etti diyerekten bunun hatası üzerinde durmayın, tövbesine bakın. Yine buyuruyor, اِتَّقُوا فَرَازِتَ الْمُؤْمِنِ Müminde bir feraset vardır. O müminin ruhu bir idrak sahibidir ki, ona feraset diyorlar. Bundan korkunuz. Çünkü اِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Allah'ın nuru ona sirayet etmiştir. Bu nur ile bakar o. Bu nur ile baktığı için karşısındakinin içine vakıf olur. İçine vakıf olunca onun karşısındaki terbiyesizliğinden dolayı mesul olur. Binaenaleyh müminlerin ferasetinden korkunuz.

0: onların yanında edeplerinizi muhafaza ediniz demektir. Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben Cenab-ı Peygamber buyurdu. İttakillah ya Fatıma. Ey kızım Fatıma. Bakın değil mi? Kızına söylüyor Cenab-ı Peygamber. Ey kızım Fatıma. İttakillah. Allah'tan kork. İttakillah. Allah'tan kork kızım. Fatıma. Yeni yeni kitaplar çıkıyor. Hazreti Fatıma'nın hakkında, Hazreti Ayşe'nin hakkında, Hazreti Hatice'nin hakkında birçok kitaplar var. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Her ne kadar kim yazarsa yazsın. Bunlarda faydalar çoktur. Hazreti Fatıma'yı biliyorsunuz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in biricik kızıdır. Bunu çok isteyenler oldu, hiçbirisine verdi. En nihayet Hazreti Ali Efendimiz, amcasının çocuğuna verdi. Amcasının çocuğuna verdi ama ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir şey var, çeliz denilen şeyi yapacak, ne de damat olan Hazreti Ali Efendimiz'de kızda çelizlik verecek şey. Hiçbir şey. İki tarafta darlık içerisinde. Hazreti Ali Efendimiz'in bir oku varmış. Harplerde kullandıkları Hüseyin Esri'de. Bunu götürmüş, yahut kılıncı oku galiba, mezada vermiş, düğün şeysi hazırlayacak. Hazreti Osman görmüş, almış onu. Ne kadar para verdiyse vermiş, okunu da kendisine iade etmiş. Al bundan düğünün masrafını yapmış. Cenab-ı Peygamber buna işte bir sofra tertip ettirmiş. Ekmek, işte o zamanki çorba neyse ben, onunla Hazreti Fatıma gelin oluyor. Neleri var Hazreti Fatıma'nın? Şöyle entarisi, böyle entarisi, şöyle çenizlik. Yok yok hiç şey. Altına yiyecek bir film parçası, bir destesi, bir bardağı, buna benzer birkaç parçadan ibaret. Şimdi bugün bizim en fakir bir ailenin kızına bak, en fakir. Ne sandıklar dolusu eşyalar, ne sandıklar dolusu çenizler. Bunu komşuya, aman yardım edelim ya filan gitsin kızı gelin oluyormuş diyerekten fakir fukara yardım edilir. Şu da saltanattan gider kocasının evine, kocası da birçok masraflara girer. Adamın hali tükenir, çok borçlara da girer. Ne o düğün yaptı, ondan sonra belini bir türlü düzeltemez zavallı. Allah affet tuttularımızı. Biz Müslümanız ama Müslümanlığa uyamıyoruz. Her akşam okuyoruz Mezun Efendi. Rabbena amenne bime enzelte ve tebe'ne Resul diyor. Allah'ın indirdiğine iman ettik ve Resul'e de uyduk diyor. Hangisi de öyle ki? Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben Cenab-ı Peygamber buyurdu. Ey kızım! Ve etti farayadata Rabbik. Rabbinin emrettiklerini tut kızım. Bize ahasti medzi'aki. Yatacak zamanın geldi. Uyuyacaksın. Fesebbihi selaten ve selasin. 33 kere Cenab-ı Hakk'ı tesbih et de öyle yat. Öyle hemen uykun geldi de yatırmayın. 33 defa bak. Fesebbihi selaten ve selasin. 33 kere Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Subhanallah, Rabbil Alemin. Elhamdülillah, Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Can inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Haberimiz olmadı demeyin, Akra dinleyin.

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akradaşım, yoldaşım.

malikel mülk. Ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı. Sen melikler melik, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu medheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Kilye-i Şerifler, Naat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: Onu da karar veremediğinde aklına danış demiyor, kalbine danış buyuruyor. Dolayısıyla seçim ve karar merkezi kalp. Yani akıl, evet, dini mükellefiyetin esası ama iman dediğimiz hadise kalpte gerçekleşiyor. Kalbin tatmininde gerçekleşiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, nasıl diriltiyorsun ya Rabbi ölüleri diye sorduğunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam, yoksa inanmadın mı hitabına karşılık, kalbim tatmin olsun diyor. Bilimin sorusudur. Nasıl sorusudur? Nasıl da doğrudan akılla ilgilidir. Ama bir kanaat ve bir karar ve bir işi bir yere bağlama söz konusu olduğunda burada kalp devreye giriyor. Çünkü seçim ve karar merkezidir. Kalb ile ikrardır mesela. İman kalb ile ikrardır. Akılla tasdik değil. Kalb ile tasdiktir. Akli mükellefiyeti yoksa kişinin dini mükellefiyeti de yok. Ama iş İmana geldiğinde iman akılda bitmiyor ki pek çok müşrik aslında Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin aklen doğru olduğuna bir kanaatleri var belki ama imanın merkezi kalp olduğu için o bir üst idrak, üst algılama, üst biliş merkezi olduğu için işte oraya, kalbe henüz imanları girmemiş oluyor. Gazali aklı vezire benzetir, kalbi padişaha benzetir. Duyuları da vezirin askerlerine benzetir. Yani beş duyu sağlam olduğu takdirde, beş duyunun sağlamlığı selametine bağlı o orantıda bilgiler gelir. Gelen bilgileri akıl tasnif eder, kıyas eder, analiz eder, sentezler, çıkarımda bulunur, sebep-sonuç bağlantıları üzerinde gerekli çıkarımlarını yapar, gerekli akıl yürütmelerini yapar ama karar merkezi olmadığı için bunu karar merkezine, yani padişaha arz eder der Gazali. İş orada biter çünkü. Vezirin görevi sadece padişahın karar vermesini sağlayacak olan doneleri hazırlamaktır der. Seçim ve karar tamamen kalpte olur der. En önemli kararlarımız aslında o istifti kalbek. Yani kalbimize danışarak aldığımız şeyler. Yani aslında kalbin karar vermesinde aklın devre dışı kalmadığını asla, bütün akıl süreçlerinin sonunda işin orada neticelendiğini söylemek mümkün.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır.

0: Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

0: Akra dinliyorsunuz. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra, Akra, Akra,
3: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 22 Eylül 2026 Salı sabahını gösterirken biz de yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz.

Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisi ve duasıyla sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız, güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağımız programımıza sizler de dilerseniz mesajlarınıza katılabilirsiniz. 0501 630 3030 Akra mobil hattına mesajlarınızı bekliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Bakalım neler var paylaşımlarda. Daralan gönüllere ilahi ferahlık başlığıyla Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve daralan gönüllere ferahlık veren ayetlerle bir yolculuğa çıkalım notunu gördüğümüz bir video içerik var. Ve bir diğer paylaşım ise bu sabahki son paylaşım ise dostlar ağaç gölgesi gibidir şeklinde karşımıza çıkıyor Akra Medya. Sosyal medya hesaplarında göz atabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz sizler de. Bu arada güzel bir haberi de paylaşalım. Başlarken Akra Medya'nın mobil uygulaması yenilendi. Sağduyu'nun Sesi Akra Medya'nın mobil uygulaması yeniliklerle yayında. Kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunacak olan mobil uygulamada pek çok yenilik yer alıyor. Yine Akra'nın zengin medya arşivlerinin yanı sıra haber içeriklerine, görsel ve video galerilere, namaz vakitleri, kıble bulucu, hicri takvim, hava durumu gibi hayatı kolaylaştıran araçlara ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Yenilenen Akra Medya mobil uygulamasında belirlenen konuma göre namaz vakitleri ve kıble uygulamasına internet olmadan erişebilirsiniz. Kıble bulma özelliği yeni arayüzüyle artık daha işlevsel olarak kullanılıyor. Hem konum hem de favori şehir

Şehir seçme özelliğiyle farklı şehirlerin namaz vakitlerini, hava durumlarını sisteminize, uygulamanıza kaydedebilir ve buradan kolaylıkla erişebilirsiniz. Namaz vakitleri bildirimleri artık eklenebiliyor. Bu vakitlerin olduğu kısma girdiğinizde sağ üst köşedeki bildirim ikonunu açarak buradan istenilen sürelerde hatırlatma yapabilirsiniz. Ezan vakti anında 5 dakika, 10 dakika evvel hatta 1-2 saate kadar bu süreyi kendiniz uygun bir şekilde ayarlayabilir. Hemen altında bildirim bölümünde Akren'in özel melodileriyle dilediğiniz bildirim sesiyle bu özelliği aktif olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda profil ayarları bölümünden uygulamayı açık ya da koyu tema seçenekleriyle kullanma imkanınız var. Geliştirilen medya işlevleriyle farklı hızlarda dinleme, medya sıralama, kalınan yerden dinlemeye devam etme gibi özellikler de kullanılabiliyor. Hatta canlı yayını geri alarak kaçırdığınız programları tekrar dinleyebiliyorsunuz. Mobil uygulamadan dinlediğiniz medyaları farklı cihazlara aktarabiliyorsunuz ve üyelik ayarları da daha pratik bir şekilde kullanılabiliyor. İşte yeni özellikler böyle. Akrem Medya'nın yenilenen mobil uygulamasıyla namaz vakitleri artık daha pratik olarak takip edilebiliyor. Cihazın konum ayarlarına göre bulunduğunuz noktanın namaz vakitlerini takip edebileceğiniz gibi favoriyle ekleyeceğiniz diğer şehirlerin vakitlerini de uygulama üzerinden görebilir. Ayrıca internet bağlantısı olmadan vakitleri görebilirsiniz. Ve az evvel de paylaştığımız gibi bildirimleri açarak vakti kaçırmadan dilediğiniz şekilde hatırlatmalarla takip edebilirsiniz. Akrem Medya mobil uygulamalarını iOS ve Android cihazlarınıza güncelleyerek tüm bu yenilikleri hemen deneyimleyebilirsiniz ve değerlendirmelerinizi lütfen bizlerle paylaşın. 0501 630 3030 Akrem Mobil hattına bekliyoruz. Sayeder'den dijital farkındalık projesi, dijital teknolojilerin günlük yaşamın her alanındaki etkisi artarken bilinçli teknoloji kullanımı ve çocuklara doğru rehberlik edilmesi de önem kazanıyor. Sağlık ve Yaşam Derneği Sayeder bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla iki etkinlik düzenledi. İlki cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilen sosyal medya ve içerik üretim atölyesiydi. Sayeder gönülleri ve üniversite öğrencilerinin katıldığı atölyede içerik avcılığı, hikaye anlatımı, metin yazarlığı, görsel dil, dijital medya ve içerikle yapay zeka destekli içerik üretim konuları ele alındı. Gün boyu süren uygulamalı çalışmalarda katılımcılar ekipler halinde çalışarak içerik önerileri geliştirdi. Programın ikinci etkinliğinde ise Doçent Doktor Mehmet Dinç, "Dijital çağda ebeveyn olmak" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Programda çocukların ekran kullanımına yön vermeden önce ebeveynlerin kendi dijital alışkanlıklarını değerlendirmelerinin önemine dikkat çekildi. Çocukların ve gençlerin güçlü yönlerini keşfedebilmesi, bu yönlerin desteklenmesi ve gelişim dönemlerine özgü ihtiyaçların anlaşılması da öne çıkan başlıklar arasındaydı. Doçent Doktor Dinç ayrıca bireyin çevresindeki insanların etkisiyle şekillenen yansıyan benlik kavramına değindi. Çocukların sağlıklı gelişimde yetişkinlerle kurulan derin ve anlamlı ilişkilerin önemine vurgu yapıldı. Dijital farkındalık projesiyle dijital dünyanın imkanlarından bilinçli şekilde yararlanılması ve özellikle çocukların dijital yaşamına doğru rehberlik edilmesine yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Tam da bu konuya atıf yapan bir haber var sırada. Ailelere dijital uyarı başlığıyla ihmal mesafeye dönüşüyor uyarısıyla. Çocuklara yönelik şiddet, ihmal ve istismarı araştırma komisyonunun raporunda ebeveynlerin rolü ve görevlerine dikkat çekildi. Raporda çocukların dijital dünyayla olan ilişkilerinde ebeveynlerin ilk ve en etkili rehberler olduğu belirtilerek birçok ebeveynin dijital teknolojileri olan mesafesi, bilgi eksikliği ya da zaman yetersizliği nedeniyle etkin bir gözetim sağlayamadığı aktarıldı. Bu durumun
çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği siber zorbalık, uygunsuz içerik gibi tehditlere karşı savunma

masız kalmasına neden olduğu kaydediliyor. Yani anne babalarının da en az çocukları kadar dijital bilgiye sahip olması gerekiyor. Ebeveynlerin dijital teknolojilere yönelik tutumlarının çocukların bu araçlara yüklediği anlamı doğrudan etkilediği vurgulanan raporda, aşırı serbestlik, çocukların sınırsız ve kontrolsüz şekilde internete maruz kalmasına, aşırı kısıtlayıcılıksa, çocukların dijital ortamlarda yasakları aşmak için gizli yollar aramalarına neden olabilir. Bu nedenle ideal yaklaşım çocukla birlikte dijital dünyayı keşfetmeye dayalı, açık iletişime dayanan ve rehberlik edici bir strateji geliştirmektir denildi. Yine raporda dijital bağımlılığın aile içi ilişkilere etkileri de ele alınmış. Şu notlar var. Ebeveynlerin çocuklarının dijital aktivitelerini, ekran sürelerini ve güvenliklerini denetlememesi veya kendi dijital bağımlılıkları yüzünden çocuklarıyla kurdukları bağ koparması olarak tanımlanan dijital ihmalin zamanla aile bireyleri arasında dijital mesafeye dönüştüğü belirtildi. Aile içinde geçirilen zamanın yerini dijital cihazların aldığı modern ev yaşamlarında hem ebeveynler hem de çocuklar birbirlerinden duygusal olarak uzaklaşabiliyorlar. Dijital mesafe adı verilen bu olgu, özellikle ebeveynlerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesi, iletişimi ertelemesi ve sorunları çevrim dışı ortamda çözmemesiyle ilişkili deniliyor. Bu mesafenin korunması tabii iletişimin de daha güçlü olmasıyla alakalı bir durum ve aşırı kullanım söz konusuysa bunun da sınırlandırılması gerektiği hatırlatılmış. Peki nasıl olacak? Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selman Kamer, öğrencilerin dijital platform ve cihazları kullanma sürelerinin okul dönemlerinde kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini dile getiriyor. Ailelerin bu cihazları tamamen ortadan kaldırmasının doğru olmadığını söyleyen Kamer, tamamen ortadan kaldırdığımızda öfke patlamaları, aile içi çatışmalar veya iletişim problemleri yaşanabiliyor. Bunun dijital jetlag diye bir kavramı da var. Pat diye kesmek yerine aşamalı olarak kesmek en mantıklısı. Çocuklarınıza bırak derken karşılarına geçip bu cihazları ve platformları yoğun şekilde kullanıyorsanız bunun da bir anlamı yok diyor.

Ağaçlandırmada dikkat edileceklerle alakalı bir haber var sırada. Elbette ki özellikle fidan dikilmesi, ağaç dikilmesi, bunların korunması büyük önem taşıyor. Ancak doğru zamanda, doğru yerde iyi yapılması da asıl önemli olan. Yani herhangi bir boş araziye fidan dikimi adı altında gelişi güzel dikim yapılması sadece o gün yapılan kıymetli bir eylem oluyor. Faaliyet oluyor. Daha sonra bu fidanların bakımı yapılmadığında ya da doğru bir tür tercih edilmediyse çok da fayda sağlamıyor ve istenilen verim elbette elde edilemiyor. Ağaçlandırma doğanın korunmasında tabii ki önemli bir araç. Ancak her bozkır alanın ağaçlandırılması doğal denge açısından olumlu sonuç vermeyebilir. Yapılan bir araştırmada Konya Kapalı Havzası'ndaki ağaçlandırılmış ve doğal bozkır alanları karşılaştırılmış. Yaklaşık 3 yıl süren çalışmalarda bitkiler, kuşlar ve kelebekler incelenmiş. Buna göre ağaçlar büyüdükçe özellikle açık alanlara uyum sağlayan bozkır bitkilerinin çeşitliliği azalabiliyor. Yoğun gölge oluşturan çam ve sedir ağaçlandırmalarının etkisi daha belirgin görülürken ağaç türlerinin çeşitlendirilmesi biyoçeşitlilik üzerinde beklenmeyen olumsuz bir durum oluşturabiliyor. Kelebeklerin bazı türleri ağaçların gölgesinden faydalansa da beslendikleri ve üredikleri bitkilerin azalması kelebek çeşitliliğini etkileyebiliyor. Kuş çeşitliliğinde de artış görülebilirken geniş açık alanlara ihtiyaç duyan bozkır ve çayır kuşları bölgeden uzaklaşabiliyor. Bu nedenle bir bozkır alan görüldüğünde ilk refleks ağaçlandırma olmamalı uyarısı yapılmış. Özellikle nadir ve bozkırlara özgü türlerin bulunduğu alanlarda doğal habitat korunmalı, ağaçlandırma yapacak.

Sıcak bölgelerde ise yerel ekosisteme uygun türler ve dikim yöntemleri tercih edilmeli. İşte bu bilgileri paylaşan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, bu hassasiyetle ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Gelişi güzel bir dikim yapılması yerine her ağaç türü hangi bölge için ihtiyaçsa bu alanlar tercih edilerek buna göre doğru noktalarda doğru türler dikilmiş oluyor. Özellikle eğitim öğretim yılı başlarken okula dönüşüm meyvesi hangisi şeklinde bir kampanya da başlatılmıştı. Bu kampanyada zeytin ve Antep fıstığı fidanları bağışlanabiliyor ki zeytin doğal biyoçeşitliliğe katkısıyla Antep fıstığı da yetiştiği yörede tarım ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya destek olmasıyla tercih ediliyor. Bu kampanyada belirlenen noktalar için dilediğiniz türü seçerek bağışta bulunabiliyorsunuz. Sadece bu değil, bunun gibi pek çok kampanya var. ÇEKUT'un çalışmalarıyla ağaçlandırmada sayı kadar doğru türün doğru bölgede toprakla buluşturulması da önemli mesajı veriliyor ve buna göre kampanyalar hazırlanıyor. Dikiliağacımvar.com sayfası üzerinden sizler de dilediğiniz bölge ve türlerde fidan bağışında bulunabilirsiniz.

Yeni bir eğitim dönemi başlarken akran zorbalığı da özellikle son yıllarda karşımıza çıkan tablolardan biri oldu. Okulların açılmasının üzerinden kısa bir zaman geçmiş olsa da çocuğun okula gitmek istememesi her zaman tembellik ya da naz anlamına gelmiyor. Bu isteksizlik okul koridorlarından yetişkinlerin duymadığı bir probleme de işaret ediyor olabilir diyen Profesör Doktor Vesile Alkan Korkmaz, çocuklukta yaşanan zorbalığın etkilerinin okul döneminde sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekmiş. Travma alanında yapılan araştırmalarda bu deneyimlerin yetişkinlikte görülebilen yüksek kaygı, özgüven kaybı, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğuyla ilişkilendirildiği belirtiliyor. Peki bu durum nasıl tespit edilebilir ve neler yapılmalı, neler, hangi yöntemler uygulanmalı? Evvela şu sorulara dikkat. Sana zorbalık mı yapıyorlar gibi doğrudan ve yanıtı sınırlayan bir soru yerine şu soruları sorabilirsiniz. Bugün okulda seni en çok ne zorladı? Teneffüste kimlerle vakit geçirdin? Okulda kendini rahat hissetmediğin bir yer var mı? Sınıfta seni üzen bir davranış yaşandı mı? Bir arkadaşın böyle bir şey yaşasa ona nasıl yardım ederdin? Yarın okulda bir şey değiştirebilseydin neyi değiştirirdin gibi sorular, açık uçlu sorular yöneltilmiş. Ve şu cümleleri asla kurmayın. Sen de karşılık verseydin, biraz güçlü ol, çocuklar kendi arasında halleder. Bizim zamanımızda da bunlar vardı. Bunda ağlayacak ne var? Sen ne yaptın da sana böyle davrandılar? Boş ver, yakında geçer. İşte bunlar yerine sana inanıyorum, bu senin suçun değil ve bunu birlikte çözebiliriz mesajları verilmeli, öğretmenlerle, okul yönetimiyle iletişimde olunmalı tavsiyelerini görüyoruz. Belirtilerse şöyle, hadi bu iletişim kurulamıyorsa da, sorulamadıysa da, daha önce severek gittiği okula aniden gitmek istememesi, özellikle okul sabahlarında karın veya baş ağrısının yaşanması, mide bulantısı, iştahsızlık veya uyku sorunları, pazar akşamları belirgin biçimde kaygılanma, okula gitmemek için sık bahane üretilmesi, içe kapanma, sık ağlama, öfke patlamaları yaşanması, arkadaşlarından ve okulda yaşananlardan söz etmek istememesi, harçlığın ya da eşyaların sık sık kaybolması, okul servisine binmek, teneffüse çıkmak veya kantine gitmeyi istememesi, telefona mesaj geldiğinde huzursuz olması, ders başarısında ani düşüş görülmesi en ciddi belirtiler arasındadır diyor.

8.49 oldu saatlerimiz değerli dinleyenlerimiz. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan, hemen bakalım. Tokat'tan yolda, işte, evde, her yerde olan tüm arkadaşlarımıza selam ve dua ile Alpay.

0: Ersan Kuşakoğlu yazmış. Teşekkür ediyoruz. Biz de selam ediyoruz kendisine. Başka kimler var bakalım. Hayırlı sabahlar Hakkı ailemize. Güne hep güzel başlıyoruz. Sizi yolda kızımla birlikte dinliyoruz. Ayşe, Eda ve annesi Meral'den okul yolundan Ankara'dan selamlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletelim bizlerde. Hayırlı yolculuklar ve başarılar, kolaylıklar diliyoruz kendilerine. İstanbul'dan gelen mesajlardan biri de hayırlı sabahlar tüm arkadaşlara Erkan ve Sevde ismiyle gelmiş. Teşekkür ediyoruz onlara da. Günümüz aydın, sabahımız bereketli olsun değerli Akra ailesi diyor. Emrah Bey Kilis'ten bu mesaja ulaşmış programımıza. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sakarya'dan Gülay Öztürk, Rabbim dualarımızı tüm hayırlı amellerimizi kabul eylesin. Devamlı dinliyoruz. Sizleri her zaman yazmak için fırsat olmasa da Akra'yı takip ediyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine de. Yeni güne Akra'yla başlamak çok güzel. Hayatımıza dokunmamız da öyle. Akra'ya ve arkadaşlara selam ve sevgiyle. Karaman'dan Ali Yumru. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayınız efendim. İyi ki sizler de akradaşımızsınız diyelim ve mesajlarınızı paylaşmaya birazdan devam edelim. Ama siz de yazın lütfen 0501 630 3030'a bekleriz.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: pazartesiden perşembeye saat 10.10'da sizin için seçilmiş eserleriyle kulağınızdan gönlünüze Akra'da.
1: Akra. Yol durumu.
2: Efendim saatimiz 9'a yaklaşıyor ama trafik yükü İstanbul için halen devam ediyor gibi görünüyor. Ayrıntılarını şimdi öğreneceğiz. Bunun için de Büşra Pişkin hattımızda. Merhaba Büşra Hanım, hayırlı sabahlar.
3: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
2: Teşekkür ediyoruz. Sanki dün sabaha göre daha yoğun bir trafik var gibi, ayrıntılar için söz sende.
3: Evet, İstanbul trafiğiyle sanki pazartesi gününü bugün yeni yaşıyormuşuz gibi. %67 seviyelerine seyrediyor şu anda trafik yoğunluğu. Köprülerde gidişli dönüşlü, yani her iki yaka içinde yoğun olduğunu söyleyebiliriz baştan. Özellikle de Anadolu yakasında ciddi bir yoğunluk var. %78 seviyelerine seyrediyor. Avrupa yakasında ise %62 seviyelerine seyrediyor trafik yoğunluğu. Tabii baktığımızda Anadolu yakasında Esenkent'ten itibaren başlayan yoğunluk Yeni Sahra'ya kadar devam ediyor. Avrasya Tüneli'nin bağlantı noktasına kadar da ciddi bir yoğunluk var. Avrasya Tüneli'ne bağlandıktan sonra ve sonrası açıklayabiliriz. Tabii tem otoyoluna, bağlantı yoluna ise Samandıra gişeleri öncesinde ciddi bir yoğunluk var. Aynı yoğunluk Finanskent bölgesine doğru, Ataşehir'e doğru devam ediyor. Bu noktada biraz kademeli olarak azalıyor, ancak yine tabii köprü bağlantısı için Küçükçamlıca civarında yine artıyor trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken. Ve köprü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Aynı yoğunluk köprü üzerinde devam ediyor ve köprü çıkışında da devam ediyor. Köprü çıkışından sonra ise yol açılıyor diyebiliriz. Çavuşbaşı'ndan itibaren bir başlangıç gösteren trafik yoğunluğu var çok ciddi bir şekilde. Çamlık Karşıya güzergahında devam edip Beykoz Kavacık bölgelerini etkileyerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktasının ciddi yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Aynı yoğunluk köprü üzerinde de devam ediyor ve köprü çıkışına

0: itibaren yol açık diyebiliriz. Tabii baktığımızda sahil yolundaysa trafiğin yer yer yoğun olduğunu ancak kimlere nispeten Deyüz Karayolu ve TEM'e göre açık olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlere de bakacak olursak eğer Zeytinburnu güzergahında başlayan bir yoğunluk var Kartaltepe itibariyle. Bu yoğunluk köprü bağlantı noktasına kadar ciddi bir şekilde devam ediyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bağlanırken. Köprü üzerinde hafif devam eden yoğunluk köprü çıkışı itibariyle rahatlıyor ve yol nispeten açılıyor diyebiliriz. Yine tabii Deyüz Karayolu'nda küçük yalı itibariyle başlayan yoğunluk Cevizli'ye kadar devam ediyor. Tabii tam otoyoluna baktığımızda ise Mevlana Akşemsettin civarında başlayan ciddi bir yoğunluk var. Yine Serantepe İşici istikametine doğru devam ediyor. Bir nispeten kademeli olarak azalsa da köprüye bağlanırken yine Konaklar civarında Urmumcu Kavşağı üzerinde yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Köprü bağlantı noktası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için ciddi yoğun, köprü üzerinde de ciddi bir yoğunluk var. Evet, tabii köprü çıkışında da bu yoğunluk Kavacık Küçük Su Caddesi civarına doğru devam ediyor. Tabii İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra bazı önemli duyuruları da paylaşacak olursak Deyüz Arzular Gümüşpala Küçükçekmece yönünde meydana gelen trafik kazası sebebiyle ciddi bir yoğunluk var. Büyükdere Caddesi Sanayi Mahallesi Maslak yönünde de yine sağ şeritte trafik kazası sebebiyle bir yoğunluk var. Yine tabii İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre de yol çalışması yapılan bazı güzergahları paylaşacak olursak İzmir-Aydın Otoyolu güzergahında, Ankara-Niğde Otoyolu güzergahında, Çatalca-Büyükçekmece yolu üzerinde, Amasya-Turhal yolu güzergahında ve Iğdır-Tuzluca şehir merkezi yolu çevrelerinde yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak olan sürücülerimizin yol şartları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yüz genelindeki önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %67 seviyelerinde devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
1: Biz de aynı temellerle dinleyicilerimize paylaşmış olduk bilgileri. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Yol durumu bilgilerini aktardıktan sonra bir araya gidelim. 3 ay molası. Ardından tekrar buradayız. Bekliyoruz mesajlarınızı 0501 630 30 30'a. Güne merhaba devam ediyor Akra'da.

0: Fıkra.
1: ...90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Güne merhaba programı devam ediyor.
2: Efendim yeniden birlikteyiz. 9.03 saatlerimiz. Mesajlarınız da ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler yazmışlar bizlere. Bursa'dan Tevfik Deker ulaşmış. Rabbim rızasına uygun bir ömür yaşamayı bizlere nasip eylesin. İyi insanlarla, güzel insanlarla hepimizi karşılaştırsın duasını iletmiş. Efendim devam edelim şöyle bir göz atmaya. Akramiyet uygulamasına dair değerlendirmeleri görüyoruz. Teşekkür ederiz. Komor Adaları'nın başşehri Moroni'den tüm akre dostlarına gönüller dolusu selam, muhabbet ve dualar. Gıyasettin Karatepe Bey ulaşmış. Teşekkür ediyoruz. Selam ve hürmetlerimizi iletelim bizler de. Tuğçe Hanım akre en iyi yol arkadaşım diyor. Amasya'dan herkese selamlar demiş mesajında. Efendim Cemile Hanım ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Hayırlı yayınlar. İnşallah afiyettesiniz. Selam ve saygılar sunuyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey Adıyaman'dan yazmış. Ailemizi severek akramızı takip ediyoruz. Tüm akra ailemize selam ve dua ile hayırlı günler diyor. Biz de selamlarımızı iletelim kendilerine ve ailelerine. Manisa'dan Uğur Bey'in mesajını gördük. Erol Bey Konya'dan ulaşmış. İstanbul'dan Memduh Zeynep ve Seyide imzası.

adıyla hayırlı sabahlar, günün bereketi ayrı üzerimize olsun mesajını da aldık. Teşekkür ediyoruz dinleyenlerimize. Birazdan paylaşmaya devam edeceğiz yine. Karadeniz'de, Trabzon ve Rize'de geçtiğimiz hafta sonu ve önceki günlerde çok şiddetli yağışlar meydana geldi. Bölgede afet sonrası tespit çalışmaları devam ediyor. Tabii Rize, Karadeniz, Trabzon yılın büyük bir bölümünün yağışlı geçtiği bir iklime sahip. Genellikle havanın kapalı olduğu bol yağış alan yerlerden biri. Tabii bu yağışın bereketiyle yetişen ürünler de var. Zorlu şartlarda devam eden hasatlar da var. Bu kez çay hasadına ilişkin fotoğraflar ve havadan çekilen görüntüler düşmüş ajanslara. Rize'de yaşanan heyelan, sel ve taşkınlar sonrası suların çekilmesiyle bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. İyidere ilçesinde afetin yaraları sarılırken çay üreticilerinin heyelanı bölgedeki çay hasadı da havadan görüntülenmiş. Oldukça zor bir coğrafyada bir yandan da bu çalışmalar devam ediyor. Kolaylıklar dileyelim. İstanbul için de AKOM'dan şiddetli yağış uyarısı geldi. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde yeni bir serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle halihazırda 26-28 derece aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6 ila 8 derece birden azalarak sonbahar değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak geçişlerin yaşanabileceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesinde beklenen kuvvetli yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenirken Avrupa yakası, Boğaz çevresiyle Anadolu yakası genelinde metrekare başına 30 ila 60 kilogram ağırlığında yağışlar düşebilir. Kuvvetli yağış geçişlerinin yarın akşam saatlerine kadar İstanbul'da etkili olması bekleniyor. Karadeniz'in nemli havasını bölgeye taşıyan Poyraz nedeniyle nem miktarının özellikle maksimum seviyelere çıkması, atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin deniz ve karanın sıcak olması nedeniyle yıldırım, şimşek, fırtına ile birlikte gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülebilir. Bu sebeple ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarılar görüyoruz. Özellikle Marmara bölgesi ve İstanbul için bu kuvvetli uyarı var. Ve gün içerisinde de yurdun büyük bir bölümünde de yine yağışlar görülebilir. Öyleyse yeri gelmişken ona da şöyle bir göz atalım. Marmara'nın yanı sıra Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında, Kuzey Ege kıyılarında, Doğu Anadolu'da saatte 40 ila 60 kilometre şeklinde esmesi bekleniyor. Yine Karadeniz hattı boyunca aynı zamanda Akdeniz'de, Doğu Anadolu'da, Adana, Osmaniye çevrelerinde, Hatay'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağışlar görülebilir bugün ve yarın için. Pek çok ille dair yapılan uyarılar bu şekilde. Diğer haberlerle devam edelim. Göz muayenesi başarıyı artırıyor. Çocukların tahtayı görememesi, okurken zorlanması ya da sık sık eşyalarına çarpması bazen isteksizlik, dikkatsizlik, sakarlık gibi yorumlanabilir. Ancak bu davranışların ardında başka sebepler de olabilir. Profesör Doktor Mehmet Baykara, buna rağmen göz kontrolünün okula uyumun bir parçası haline getirilmesi gerektiğini söylemiş. Daha önce hiç göz muayenesi olmamış çocuklara dikkat çeken Baykara, görme sorunları çocuğun okul başarısını, ders çalışmasını, günlük yaşamını etkileyebilir. Özellikle yalnızca bir gözle bulunan görme kusurlarının aileler tarafından fark edilmesi zor. İyi gören gözün diğer gözdeki sorunu gözlemesi çok gördüğümüz bir durum, gizlemesi görünen bir durum. Daha doğru bir ifadeyle tek gözde yüksek hipermetropi varsa çocuk diğer gözüyle görmeye devam ettiği için aile bir problem olduğunu anlamayabiliyor. Bu sebeple çocukluk döneminde belirlenmezse göz tembelliğine yol açabiliyor. Şu belirtilere dikkat: televizyona, tablete veya kitaba gereğinden fazla yaklaşması,

Tahtayı görmekte ya da uzaktaki yazıları seçmekte zorlanması, gözlerini kısarak bakması veya bir gözünü kapatması, başını sürekli bir tarafa eğerek bakması, gözlerinde içe ya da dışa doğru kayma görülmesi, sık sık gözlerini ovuşturması veya aşırı kırpıştırması, okurken satır atlaması, çabuk yorulması ya da okumaktan kaçınması, baş ağrısı veya göz yorgunluğundan yakınma, sık sık düşme, eşyalara çarpma, mesafeleri ayarlamakta zorlanma, işte bunlar ciddi belirtiler. Göz muayenesi herhangi bir problem olmasa da erken yaşlarda ihmal edilmemeli diyor.

Çorum'da Hitit'in başkenti Hattuşa'da bulunan çivi yazılı tablet parçasının Kadeş Barış Anlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğu belirlendi. Tarihi keşfin bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik hükümleri içerdiği ortaya çıkarıldı. Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Boğazköy Hattuşa Ören yerinde yürütülen kazılarda dünya diplomasi tarihinin önemli belgelerinden Kadeş Barış Anlaşması'na ait yeni bir tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Büyükkale'de sürdürülen kazılarda anlaşmanın eksik kalan diğer parçalarının da bulunması hedefleniyor.

Dünya genelinde yaklaşık 57 milyon kişinin demansla yaşadığına yönelik çarpıcı bir veri var ki Alzheimer hastalığının da bu vakaların yaklaşık %60 ila 70'ini oluşturduğu düşünülüyor. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Yasemin Gömceli, Alzheimer hastalığında her yıl yeni vakalar görüldüğünü, unutkanlık gibi belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini ifade ediyor. Bunun için neler yapılmalı? Yani bunu önlemeye çalışmak anlamında aslında her şeyin ilk tedbiri olarak paylaşılan fiziksel aktivite. Yanı sıra dengeli beslenme, tansiyon, kan şekeri, kolesterolün kontrol altında tutulması, Alzheimer riskinin azaltılmasında önem taşıyor. Sosyal ve zihinsel aktivitelerin sürdürülmesi, kaliteli uyku, stres yönetimi, işitme ve görme sorunlarının ihmal edilmemesi ve kafa travmalarından korunulması da öneriliyor. Bu alışkanlıklar arasında düzenli kitap okumak öne çıkıyor. İngiltere'de 55 yaş ve üzerindeki yaklaşık 6 bin kişinin 5 yıl boyunca takip edildiği bir araştırmada düzenli kitap, gazete veya dergi okuyanlarda zihinsel gerileme riskinin daha düşük olduğu görülmüş doğal olarak. Araştırmacılar düzenli okuma alışkanlığının Alzheimer riskinde yaklaşık %33'lük bir azalmayla ilişkili olduğunu bildiriyor. Yine korunmada tek bir yönteme odaklanmak yerine hareketli yaşam, dengeli beslenme, kaliteli uyku, sosyal ve zihinsel aktivitelerle düzenli sağlık kontrollerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar acaba doğru mu? Bir paylaşım birden fazla etkileşim aldığında, elden ele dolaştığında genellikle doğruluğu kontrol edilmiyor. Hayatın içinde önemli bir argüman olan eleştirel düşünme ve aldığımız bilginin kritik analitik süreçten geçirilmesi, doğruluğunun sorgulanması kritik önem taşıyor. İlginç bir haber var. Bugün baktığımızda yine sosyal medya mecralarında böyle güzel tasarımlarla gördüğümüz afili cümleler gerçekten acaba altındaki isme mi ait? Bazen herhangi bir söz çok popüler bir şaire atıfla onun sözüymüş gibi paylaşılabiliyor. Haberin başlığı da peki şairin haberi var mı şeklinde. Sosyal medya yanlış alıntıların en çok yayıldığı alanlardan biri haline geldi. Hatta ayetlerden hadis-i şeriflere, şair ve yazarlardan tarihi şahsiyetlere kadar pek çok söz farklı isimlere mal edilerek geniş kitlelere ulaşıyor. Zamanla gerçekmiş gibi kabul gören bu paylaşımlar hem bilgi kirliliğine hem de kültürel ve manevi mirasın yanlış aktarılmasına neden oluyor. Bu durumun en dikkat çeken örnekleri özellikle edebiyat alanında görülüyor. Ünlü

Bunu paylaşan kişilerin de doğruluğunu kabul etmeden, öyle olduğunu zannederek bunu paylaşması. Yanlış atıflar yalnızca bilgi kirliliği oluşturmuyor, aynı zamanda yazarların, şairlerin fikri mirasına da zarar veriyor. Tabii günümüze bilgiye ulaşmak kolay, her yazarın üslubunu öğrenmek zor ama imkansız değil. Özellikle bilgiye bu kadar hızlı ulaşılabildiği bir dönemde bir yazarın, şairin sözlerini bulup doğrulamak da çok kolay, diyor konunun uzmanları.

0: Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor efendim. Biz de paylaşmayı sürdürelim. Son dakikalarda Rabbim tüm Müslüman hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar nasip eylesin. Sizlere de kolaylıklar demiş Ayşe Hanım. Biz de amin diyerek eşlik edelim bu duaya. Hayırlı sabahlar. Akra yayın hayatına başladığı ilk yılından bu yana dinleyen bir dinleyici olarak nice yıllar birlikte olmak dileğiyle tüm arkadaşlara selamlar, sevgiler. Denizli'den Mehmet Faruk Altınkaynak yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. Bize selam ve hürmetlerimizi iletelim. Ankara Gölbaşı'ndan Sema Çekiç. Tüm arkadaşlara selam olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederiz derken yine Ankara'dan bir başka dinleyicimiz Sibel Ünlü ulaşmış. Bugün Ankara'dan yoğun bir mesaj var, katılım var. Efendim Afra Nur Deker, yurt içi ve yurt dışındaki tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza Bursa'dan selamlar ve dualar diyor. Ve bir başka dinleyicimiz Ali Bey'in mesajını da gördük. O da selamlarını iletmişler bizlere. Pek çok şehirden güzel katılımlar vardı bu sabah. Bu güzel dualarınız ve mesajlarınız için bizler de çok teşekkür ediyoruz. Gününüzün hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyoruz efendim. Gün boyunca hem programlarla ilgili hem de yenilenen Akra Medya uygulaması ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi bekliyoruz. 0501-630-3030'a.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle. Dolar 48.82, avro 56 lirada, altının gramı ise 6.781 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Birazdan günün sohbetini dinleyebilirsiniz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çuşan toplumdaki yanlışları düzeltmeyi anlatıyor. En güzel rehber 9.50'de, son peygamber ve İslamiyet 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10.15'te, sesli kitap programımızı okudukça 10.50'de, radyo tiyatrosu 11.15'te yayına gelecek. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından evlilik okulu programı var, çocuklara sorumluluk yaklaşımı üzerine konuşulacak. Saat 15'te Hadisler Deryası yayına geliyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin anlatıldığı edebiyatımızda Kur'an kıssaları 16.30'da, hat sanatı ve geleneksel sanatlarımızın konuşulacağı ses, söz, sanat 17.10'da, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotka hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Şehri İstanbul 22'de, Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yelesi geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göğünür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan ab hayat içmiş gibi.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd eder.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki eyyüma kavmin umule fihim bil maasi hum e'azü ve ekseru lem yugayyiru illa ammehumullahu bi'ikabih sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Birinci hadisimiz bu. Metnini teberrüken mübarek metnini okuduğumuz Peygamber Efendimizin mübarek sözü. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde eyyüma kavmin umile fihim bil maasi herhangi bir kavim ki içinde günahlar işleniyor bu kavmin. Yani bir topluluk, insan topluluğu, bir şehir, bir kasaba, bir grup, bir zümre, efendim bir millet içinde günahlar işleniyor. Efendim hüm e'azü ve ekseru halbuki Müslümanlar, Allah'tan korkan insanlar daha izzetli orada ve daha sayıca çok. Lem yugayyiru daha sayıca çok oldukları halde, izzetli, itibarlı oldukları halde, efendim güçlü, kuvvetli oldukları halde durdurmuyorlar bu günah işlemesini, efendim engellemiyorlar, değiştirmiyorlar durumu. Ne olur ceza olarak illa ammahumullahu bi ikabihi Allahu Teala Hazretleri o kavme azabı umumi indirir. Yani sadece o günahı işleyenleri cezalandırmaz. Günahı işleyenleri durdurması gereken, durdurmaya gücü yeten insanlar durdurmamışsa azabı, gazabı, cezayı, ikabı onlara da şamil kılar. Onları da cezalandırır. Yani ceza hepsinin üstüne umumi olarak gelir. Ama adamcağız camide namaz kılıyor. Evinde Kur'an okuyor. Efendim o gün oruçlu veya abdestli. Azap şehrin üstüne umumi olarak iner. Felaket, bela, musibet, Allah'ın kahrı, gazabı hepsinin üstüne umumi olarak gelir. Neden? Evet o namazı, niyazı, ibadetli ama öteki kötülerin kötülük yapmasını engellemediği. İşte bundan dolayı. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, tabii radyo kurduk. Biz radyoda söylüyoruz. Siz dinleyiciler dinliyorsunuz. Efendim hep hatırıma gelir. Dükkanlarda anneannevi bir levha vardır. Müşteri veli nimetimdir diye. Yani insanın veli nimeti, yani kendisine nimet veren, yetiştiren, besleyen, çok iyilik yapmış insanlar demek veli nimet. Müşteri veli nimetimdir diyor dükkanın sahibi. Tabii müşteri olmasa dükkan çalışmayacak. Siz dinleyiciler de tabii veli nimetimizsiniz. Bizi dinliyorsunuz elhamdülillah. Vaazımızı dinleyen Müslüman kardeşlerimiz veli nimetimiz, bizim sözlerimizi dinliyorlar. Ama bu sözlerden tabii istifade etmek ve onları uygulamak lazım. Efendim Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri sadece dinleyip beğenmek için değil, anlayıp uygulamak için aynı zamanda. Şimdi bunun için söylüyorum. Ülkemiz efendim %99'u Müslüman olan mümin insanlardan müteşekkil olduğu daima söylenen, yani gerçek Müslüman sayısı hakikaten çok yüksek olan, sayıca Müslümanların çok fazla nispette olduğu efendim Müslüman bir ülke Türkiye. Evet, yani İslam ülkelerinin efendim baş tacı ettikleri, böyle sevgiyle baktıkları, takdirle izledikleri insanlar, yani Müslüman. İyi Müslüman. Tabii Müslüman ne demek? Allah'a inanmış Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e efendim bağlanmış, Allah'ın kitabına tabi, Allah'ın ahkamını uygulamaya çalışan insanlar. Şimdi insanın bir iyi insan olması var. Kendisi şahsen iyi insan. İbadetini yapıyor, vazifelerini, dini vazifelerini yapıyor. Kötülük yapmıyor, ahlakı güzel. Bir de çevresine karşı vazifeleri var. İçinde yaşadığı topluma karşı, cemiyete karşı vazifeleri var. İslam dini bir toplum dinidir. Yani efendim din bir duygu, ona kimse ilişmez. İşte bir dağın köşesine gitsin, dindarlığını yapsın filan. Böyle bir şey yok İslam'da. Efendim İslam topluluğa karşı vazifeler yüklüyor Müslümanların üzerine. Toplu yaşamayı, toplum halinde, cemiyet halinde yaşamayı teşvik ediyor.
ve cemiyet halinde yaşamanın çok hayırları, bereketleri olduğunu bildiriyor.

O zaman bu toplu yaşamanın da düzenli olması lazım. Herkesin görevini bilmesi lazım. Herkesin efendim iyi şeyler yapması lazım. Kötü şeyleri yapmaması lazım. İyi ama iyi şeyleri iyi insanlar yapıyorlar. Kötü şeylerden uzak duruyorlar da efendim bir de toplumda işte ayyaşı, sarhoşu, serserisi, afyonkeşi, tinerkeşi, şimdi tiner de çekiyorlarmış maalesef. Efendim neler neler duyuyoruz artık. Efendim şer böyle gazetelerde şeylerde söylendikçe de yaygınlaşıyor veya filmlerden, efendim televizyonlardan, mecmualardan da efendim insanlar kötü arkadaşlardan da sapabiliyor. Başka ülkelerin kötü insanlarından da sapma olabiliyor. Şimdi kötü insanlar da var toplumun içinde az da olsa. Efendim mesela Türkiye'de az kötü insanlar, başka ülkelerde daha fazla. Medeniyet arttıkça medeni denilen ülkelerde kötülükler daha da fazlalaşıyor. Yani sanıldığı gibi değil. Medeniyet ilerledikçe insanlar daha güzel insan olmuyorlar. Bazen daha canavar oluyor. Daha bilgili, gaddar, daha efendim korkunç oluyorlar. Efendim medeniyet şeyi göstermiyor. İnsanlık seviyesini göstermiyor. Efendim rahat yaşama seviyesini, konforu gösteriyor. Ama insaniyet, İrfan, o işte İslam'da var. Müslümanlar tabi umiyetle iyi insanlar da içlerinde kötü insanlar da çıkabiliyor. Yani bu kötü insan nereden geldi, nasıl oldu? İşte bazen muhacir oluyor, bir yerden gelmiş oluyor. Bazen işte yetim büyümüş oluyor. Bazen hapse girmiş çıkmış oluyor. Kötü muhitlerden efendim kötü huylar kapmış oluyor. Tamam. Bunlara karşı da iyi insanların, yani toplumun içindeki az da olsa kötülere karşı iyi insanların görevleri var. Birinci görevi İslam'ın, yani kötü insanlara karşı bakışı nasıl hocam? Bir kere Müslüman kötü bir insana, yani günahkar bir insana acıyor. Kızmıyor. Yani kızmayın diyor Peygamber Efendimiz. Ayıplamayın diyor. Ayıplarsanız sizin de başınıza gelir diyor. Allah ceza olarak sen mi onu ayıpladın? Hadi bakalım senin de başına gelir. Senin başına getirir diyor Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde. Ayıplamak yok. Kızmak yok. Ne var? Acımak var. Kurtarmaya çalışmak var. İlk vazifemiz bu. Yani kötü insanları ıslah edebilmeliyiz. Kötü çocukları ıslah edebilmeliyiz. Ayyaşları, sarhoşları kötü alışkanlıklarından vazgeçirebilmeliyiz. Kötü insanları doğru yola çekmeye çalışmalıyız. Çocukların arasındaki kötü eğilimleri efendim yok etmeye çalışmalıyız. Yani kötü bir şeyin karşısında Müslümanın ne yapması gerekiyor? Kötülüğü yok etmeye çalışması gerekiyor. Kötü insanı ıslah etmeye çalışacak. Eğer kötülükte ısrar ediyorsa engelleyecek, yaptırmayacak. Şimdi onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kavmin içinde günahlar işleniyorsa, günahlar nelerdir? İçkidir, kumardır, zinadır, hırsızlıktır, katildir, adam öldürmedir, efendim gadirdir vesairedir. Bunların hepsi günah. Efendim kötü işler. Ya bunlar işleniyorsa bir kavmin içinde, Müslüman bir kavim ne yapması lazım? Bunları yola getirmesi lazım. İslah etmeye çalışır. İslah olursa olur. İslah olmazsa İslami toplum, büyük kalabalık grup gücünü ortaya koyacak. Ağırlığını ortaya koyacak. Kötülüğü yaptırmayacak. Yani kötülüğü yapana kötülüğü yapma hürriyeti yok. Neden? Toplum zarar görüyor. Günahlar insanlara zararlı, ailelere zararlı, sıhhate zararlı, ruha zararlı, toplumun intizamına, nizamına zararlı. Bunların engellenmesi lazım. Bunlar değiştirmiyorsa camdan bakıyor, perdeyi çekiyor, tamam. Efendim kimse kimseye karışmıyor. Şimdi yıllar önce Beyazıt'ta bir tanıdığımın, akrabamın oturduğu bir mahallede hırsızın birisi gelmiş, şeyleri aşağıda arabaları karıştırmaya başlamış. Açmaya çalışıyor. Yukarıdan birisi de hey diye bağırmış. Niye benim arabamın kapısını açmaya çalışıyorsun? Hırsız küstah. Belki de ne bileyim olabilir. Uyuşturucu kullanmıştır. Efendim esrar kullanmıştır. O zaman korkmuyordu yani. Hırsız aşağıdan yukarıya pencereye arabanın sahibine demiş ki oradan ne bağırıp duruyorsun? İn aşağı da erkek sen yanıma gel demiş. Adam da tabii malını korumak için paldır küldür merdivenlerden inmiş arabasının başına. Açacak, çalacak. Ne yapacaksa yapacak diye. Adam bıçağını çekmiş.
bunun üstüne saldırmış, böyle bıçağın ucuyla muhtelif yerlerinden 15-20 yerinden yaralamış, yani bütün mahalleli candan bakıyor. Olur mu? Yani ben anlayamadım. Yani Allah tabii insanı böyle zorlu imtihanlarla imtihana tabi tutmasın. Tabii bıçaklı şeyde olunca iş böyle polisiye bir iş oluyor, polise ait bir iş oluyor. Tabii halktan herkese gidip de böyle bıçaklı bir insanla uğraşamaz ama bir telefon eder insan. Efendim aşağıda bıçaklı birisi var, arabaları soymaya çalışıyordu, komşumuzu da şey yapıyor, efendim işte bıçak çekti filan diye acilen bir şey yapar. Kendisi de 5-10 kişi aşağı inince tabii bir kişinin zararını, komşularını koruması lazım, bir kişinin zararını engellemesi lazım. Engellememişler, yani neme lazımcı bir toplum, yarın onun da başına gelebilir. Bu doğru değil. Bir toplumda günahlar işleniyor da toplumu teşkil eden iyi insanlar daha çok güçlü, kuvvetli ama değiştirmiyorlarsa, bu günahları engellemiyorlarsa, o zaman Allah o günahkarlara verdiği azabı, ikabı, cezayı sadece onlara vermez, bütün topluma verir. İyiler de vardı arasında. İyiler niye o cezaya uğruyorlar? Çünkü kötülerin günah işlemesini engellemediler. Evet, işte İslam'da böyle bir vazifede var. Yani İslam'da insan namaz kılacak, tamam, camide ezan okunduğu zaman buyurun efendim namaza. Şu vazifeleri yapacak, bu vazifeleri yapacak, tamam. Bir de kötülükleri yaptırmamak vazifesi var. Kötülüğün karşısında durmak vazifesi var. Nehi, münker vazifesi var. Efendim günahı yaptırmamak, yapılmasını engellemek vazifesi var. Toplu olunca daha kolay olur. Tek başına olsa bile insanın yine bunu yapması lazım. Biliyorsunuz Yasin suresini herkes sever ve herkes okur. Sevaplı bir sure diye biliyorlar Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden. Peki ama Yasin suresinin içinde ne var? Yani hangi ibretli ayetler var? Bunlardan hangi dersler, ibretler çıkar? Hangi hikmetler çıkar? Yasin suresinin ikinci sayfasında efendim Habib-ül Neccar isimli Antakyalı bir mübarek zatın olduğu söylenen bir şey var. Hadise anlatılıyor o Yasin'in ikinci sayfasında. Efendim o şehre gelmiş olan mübarek insanlar o şehrin ahalisini hak yola çağırıyorlar. Batıl inançtan hak yola gelmelerini istiyorlar da o kavim onları öldürmeye kalkıyor. Ama bu mübarek zat da Habib-i Neccar da efendim ve ca'e racülün min aksal medineti racülün min aksal medineti yes'a, yani koşarak efendim geliyor, hem de bunların öldürülmeye kalkışıldığı meydana. Ya kavmi tebi'ul mürselin, ey kavmim yanlış iş yapıyorsunuz, bak bu iyi insanlar, bunlar mübarek insan, bunların sözünü dinleyin, bunların buyruklarını tutun, bunlar ilahi vazifeli insanlar, bunları dinleyin diye onlara nasihat ediyor. Demek ki tek kişi olsa da ihlaslı bir insan çıkar, koca bir kalabalığa karşı bile hak sözü tavsiyeyi yapar, yapmalı. Bunu öğreniyoruz Yasin suresinin bu ikinci sayfasındaki muazzam mübarek kıssadan çıkaracağımız hisse bu. Şimdi kimse kimseye karışmıyor. Olmaz. Karışacaksın. Bu şehir senin. Bu şehrin temizliği senden de sorulur. Kimse sokağa tüküremez. Kimse çöp atamaz. Kimse pis su atamaz. Kimse köşeyi, beriyi kirletemez. Bakıyoruz caddelerin ortasına, en güzel yerlere. Böyle yerlinin, yabancının gelip gideceği yerlere çöpler yığılmış. Yapmayın diye söylememiz gereken şeyler diye düşünüyorum. Çeşitleri var tabii. Sizin gücünüz var. Efendim, kuvvetiniz, etrafınız, gücünüz nispetinde yanlış olan bir şeyi söylemelisiniz. Yanlış olan şeyi söylemek bir derece. İnsanın kendisini yapmaması en aşağı derecesi. Efendim, yapılmamasını söylemesi bir üstün derece. Yapılmış bir yanlışlığı eliyle düzeltmeye, diliyle düzeltmeye çalışması bir derece. Efendim, sevmemesi, kızması, kafasından ona karşı olması bir derece. Eliyle düzeltmesi bir derece. Fiilen efendim yaptırmaması bir derece. Onun için aziz ve sevgili akra dinleyicilerim, yani faal Müslüman olalım, gayretli Müslüman olalım. İyilikleri çoğaltmaya, kötülükleri de azaltmaya çalışalım ki kötülükler gerçekten azalsın, iyilikler gerçekten efendim artsın. Memleketimiz, elhamdülillah ben seviniyorum,
Şimdi güzel güzel haberler, her şeyde bir ümit, bir güzel gelişme efendim. İnşallah bizim ülkemiz ve diğer efendim

0: Müslümanların ülkeleri, iyi çalışmalar da çok güzel olacak. İnşallah biz kendi ülkemizi hem böyle ileri bir ülke haline getireceğiz, hem de başka Afrika'daki, Avrupa'daki, Kafkasya'daki, Orta Doğu'daki, Uzak Doğu'daki, dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimize de fiilen yardım edeceğiz. Elimizi uzatacağız. Onlara da faydamız olacak. Yapacağımız işler çok. O halde biz çok böyle faal Müslüman olmalıyız. Gayretli, cevval Müslüman olmalıyız. Hem hayırları çok yapmaya koşmalıyız, hem de kötülükleri engelleme vazifemiz var. Tabii bunun da usulü var. Tatlı tatlı tatlı, netice itibariyle kavga çıkartmadan bu işi başarmak lazım. Ama kötü insan ille de inat ediyorsa ben bu kötülüğü yapacağım, o zaman da tabii icabında Müslümanların izzetini, efendim kuvvetini, satvetini, efendim şecaatini, efendim kuvvetini göstermesi lazım. O gibi durumlarda da bu da tabii kardeşlikle, el birliğiyle, birbirine destek olmasıyla olacak Müslümanların. Önemli bir husus. Çok cevval ve faal Müslümanlar olmalıyız. Allah hepinizden razı olsun. Sevdiği kul eylesin. Bahtiyar olarak yaşasın. Huzuruna sevdiği kul olarak varmanızı nasip eylesin. Cümlenizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
3: Beled Suresi. Sevgili dinleyenler, müjdeleyici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden olan Beled Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 20 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen belde, şehir, memleket anlamındaki beled kelimesinden almıştır. Beledle kastedilen de Mekke'dir. Sure, mekanların en şereflisi Mekke'ye ve orayı imar eden baba ve oğula yemin edilerek Mekke'nin fethi müjdelenerek başlar. Beled suresinde insanın yaratılışı, kendisine verilen nimetlere şükrün ancak kullukla olacağı ve hesap günü amel defterlerini sağdan ve soldan alanların durumları anlatılır. Surenin son ayetleri, iman edip birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerin bahtiyar olacaklarına dair müjde, ayetleri inkar edenlerin ise kötü akıbetine dikkat çekerek sona erer. Ayetlerimizi inkar edenlerse sol ehli olan, amel defterleri solundan verilmiş olanların ta kendileridir. Onların üzerlerine kapakları kapatılacak bir ateş vardır.
2: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alem

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mescitte dayandığı kütüğün ağlayışı. Peygamberimiz Aleyhisselam yapılan minberin üzerine çıkıp hutbesini irada başlayınca, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evvelce hutbe sırasında dayanmış olduğu hurma kütüğünden gebe veya yavrusundan ayrılan devenin inlemesine benzer sesler gelmeye başladı. Peygamberimiz Aleyhisselam minberden inip elini kütüğün üzerine koydu. Cemaat kütüğün başına üşüştüler. İnlemesinden rikate gelip ağlaştılar. Kütük çatlayıp parçalanıncaya kadar inledi. Kütüğün öküz gibi böğürmesinden mescit çalkalandı. Cemaatin kalbine korku düştü. Peygamberimiz Aleyhisselam yanına varıp kütüğü kucakladı. Ona, "Nedir senin bu halin? İstersen Yüce Allah'a dua edeyim, seni eskiden bittiğin yere geri çevireyim. Seni oraya dikeyim de sen orada yeniden köklenip yeşer, yapraklan ve meyve ver. İstersen seni cennete dikeyim de cennet ırmaklarından ve kaynaklarından sulan, orada güzelce yetiş. Meyve ver de Allah'ın sevgili kulları senin meyvenden, hurmandan temelli yesinler dursunlar. Sen nasıl istersen öyle yapayım," buyurdu. Sonra ona doğru eğildi. Kendisinin "beni cennete dik de orada Allah'ın sevgili kulları benden yesinler" dediğini işitti. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam "olur öyle yapayım, olur öyle yapayım" buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında bulunanlar, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın "olur öyle yapayım" buyurduğunu işitince niçin böyle buyurduğunu sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam da "cennete dikmemi seçti. Temelli yurt olan ahireti, gelip geçici yurt olan dünyaya tercih etti" buyurdu. Kütük bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra sustu, sesini kesti. O günden sonra kütüğün bir daha iniltisi duyulmadı. Peygamberimiz Aleyhisselam, bu kütük yanında yapılan zikrullahı dinlemekten uzak kaldığı için ağlamıştı. Muhammed'in varlığı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, eğer kucaklayıp susturmasaydım, muhakkak o kıyamet gününe kadar böyle inler dururdu, buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam bir çukur kazılıp kütüğün oraya gömülmesini emretti. Minberin altına gömüldü. Kütük, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zamanından Hazreti Ömer'in devrine kadar minberin altında kaldı. Mescit Hazreti Osman'ın devrinde yeniden yapılmak üzere yıkılıp temizlendiği sırada kütüğü Übey bin Kâb aldı. Güvenip ufalanıncaya, toz toprak haline gelinceye kadar onun yanında evinde kaldı. Kuru kütüğün bu ağlaması, inlemesi hadisesi mescitte bulunan bütün cemaatin gözleri önünde cereyan etmiş bir hadise olup, sahih sahipleri bu husustaki meşhur, münteşir ve mütevatir haberleri, aralarında Übey bin Kâb, Cabir bin Abdullah, Enes bin Malik, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Sehl bin Sa'd, Ebu Said el-Hudri, Büreyde bin Husayb, Muttalib bin Ebi Veda ile Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcelerinden Hazreti Ümmü Seleme'nin de bulunduğu 19'a yakın sahabiden aynı manada rivayet etmişlerdir. Hasan-ı Basri bu kütüğün ağlaması hadisesini rivayet ettikçe ağlar ve "Ey Allah'ın kulları! Duygu ve saygı sahibi olmayan kuru bir kütük, Resulullah Aleyhisselam'ın bulunduğu yere yakın olmak, uzak kalmamak özlemiyle inlemektedir. Sizse ona kavuşma özlemine daha layıksınız. Vallahi kuru kütük inlemişti. Sübhanallah, işitip durdukları halde milletin kalpleri acaba ne diye yarılmaz, parçalanmaz ki?" derdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın cuma ve bayram hutbelerini minber üzerinde irat buyuruşu. Peygamberimiz Aleyhisselam cuma ve bayram günlerinde 6 arşın uzunluğundaki Yemen kumaşından üç arşın bir karışıyla belinden yukarısını bürür, dört arşın bir karış uzunluğundaki umman dokuması kumaşından iki arşın bir karışıyla da belinden aşağısını sarar, namazı kıldırdıktan sonra bunları dürer kaldırırdı. Peygamberimiz aleyhisselam cuma günü minbere çıkınca cemaate selam verirdi. Oturduğu zaman müezzin ezan okurdu. Peygamberimiz aleyhisselam minber üzerinde iki hutbe irad buyururdu. Halka hitap ederken asaya dayanır, şehadet parmağıyla işaretler yapar, halkın göz kulak kesilmelerini sağlardı. Peygamberimiz aleyhisselam hutbesini ayakta irad buyurduktan sonra otururdu. Sonra kalkıp ayakta ikinci hutbesini irad buyururdu. Hutbesinde Kur'an-ı Kerim okur, halka Allah'ı hatırlatırdı. Minber yapıldıktan sonra Peygamberimiz aleyhisselam rahatlaşmıştı. Peygamberimiz aleyhisselam minberin üçüncü basamağına kadar çıkar, oraya oturur, ayaklarını ikinci basamağa koyardı. Hazreti Ebubekir halifeliği sırasında minberde ikinci basamakta oturur, ayaklarını birinci basamağa koyardı. Hazreti Ömer birinci basamağa oturur, ayaklarını yere koyardı. Hazreti Osman da 6 yıl Hazreti Ömer gibi yaptı. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ın oturduğu üçüncü basamağa çıkıp oturmaya başladı. Kendisi son zamanlarda yaşlılık dolayısıyla titremeye tutulmuştu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Dinlendiren Musiki. Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bir Dinlendiren Musiki programında daha sizlerle birlikteyiz. İnsanlar ağaçlardan ders almalıdırlar. Onlar ne üzerinde barınan kuşların, ne gölgelerinde yatan insanların, ne de verdikleri yemişlerin hesabını tutarlar. Mevlana Celaleddin Rumi. Sıradaki eserimiz Cevat Dursun'dan geliyor.

İslamiyet gönül, kalp işidir. Hoşgörü ve sevgiye dayanır. Şüphesiz ki Allah-u Teala sizin suretlerinize, dış görünüşünüze nazar etmez, bakmaz. Nesebinize, soyu ve sopunuza da bakmaz. Ve sahip olduğunuz mallarınıza da bakmaz. Velakin kalplerinize, gönül ve amellerinize nazar eder, bakar. Allah'ım, gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle. Hakkımızda hayırlı olanı gönlümüze razı eyle. Diyelim ve sıradaki eserimize geçelim. Cengiz Özkan'dan Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim eserini dinliyoruz.

Sevgili dostlar, programımıza güzel bir eserle veda etme vakti geldi. Bir sonraki programda birlikte olmayı temenni ediyor ve sizleri Hakk'a emanet ediyoruz.

0: Dinlendiren Musiki. Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki sona erdi.
1: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şamil.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Doğaldan uzaklaşma bizim alerjik hastalıklarımızdaki artışın en önemli sebebi. Biz önceden plastik damacanalardan pek su kullanmıyorduk. Testiden kullanıyorduk. Basite indirgeyecek olursak alerjik hastalıkların artış sebebi batı tipi yaşam tarzı diyoruz. Yani hava almayan evler, duvardan duvara halı fleksler. Ama en önemlisi belki de hem çevreyi hem toprağı hem de suyu aşırı miktarda kirleten kimyasal ajanlar. Bir kullandığınız bulaşık deterjanını 10 yıl çevreden atamıyorsunuz. Okyanusların 10 bin metre derinliğinde yaşayan balıklarda plastik madde tespit edildi. Dolayısıyla bu çevresel kirlilik bizim alerjik hastalıklarımızda en fazla artışın sebebi. Sezeryan doğumlar gittikçe arttı. Gereksiz ve aşırı antibiyotik kullanımı bizim alerjik hastalıklarda en önemli risklerden birisi. Genetik zemin var ama bu çevresel etmenleri kontrol edemediğimiz zaman işte ev içi kirlilik dediğimiz doğal gazı bile mesela farkında değiliz. Gerçi her mutfakta aspiratör var ama bazen yemek pişirme esnasında aspiratörler açılmıyor. O gaz nereye gidiyor? Bu gibi sebepler mesela batıda şu anda bunun farkına varıldı. Plastik pencere yasak. Kısacası doğaldan uzaklaşma, her şeyin sunnileşmesi, üretim hırsı, daha fazla ürün alabilmek için kimyasalların fazlaca kullanımı ve gereksiz kullanımı, dediğim gibi tüketim ekonomisine katkı olsun diye, katkı maddelerinin gittikçe artışı, bizim alerjik hastalıklarda belki de şu anda söyleyebileceğimiz en önemli artış sebepleri. Topraktan uzaklaşmamak. Doğallıktan uzaklaşmamak, betonlaşmaktan biraz daha kaçınmak, yeşile olan ihtiyaç, temiz havaya olan ihtiyaç belki de en önemlisi.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.

0: Değerli dinleyenler merhaba. Son bölümde Hudeybiye müsalahasını okumuştuk. Bir anlaşma yapılmış, 10 yıllık sulh ilan edilmişti. Artık Müslümanlar müşriklere rahatça İslam'ı tebliğ edebilme imkanına kavuşmuştu. 42. bölüm. Hayber. Artık Yahudilik büyük korku ve telaşta. Allah'ın Resulü ileride Müslümanlığa en sağlam din kahramanlığını verecek olan kendi kavimleriyle anlaşmış ve meydan bir hamlede düzlüğe kavuşmuştur. Hicaz Yahudileri, Yahudiliğin hisarlı sitesi halinde Hayber Kalesi'nde merkezileşmiş bulunuyorlar. Medine döküntüleri de orada. Allah'ın Resulü hicretin 7. yılı başında Mekke dönüşlerinin hemen arkasından Medine'den Şam'a doğru 8 konaklık yolda bir zamanlar büyük ve tarihi bir şehir olan Hayber Kalesi'nin önünde görünüverdiler. Kaleye gece varmışlar ve sabah oluncaya kadar beklemişlerdi. Sabah olup da Yahudiler ellerinde kazma, kürek, zembil işlerine gitmek üzere şehirden çıktıkları zaman birdenbire Allah Resulü'nün saflarına karşılarında gördüler ve haykırdılar. Vallahi işte Muhammed ve işte onun askeri. Allah'ın Resulü de onlara ellerindeki kazma ve küreklerle bakıp manzarayı manalandırdılar. Hayber harap oldu. Hayber'de Yahudilik kalesi çökecektir. O zamana kadar sancaklar hep beyaz, kol kol bazı gruplara veriliyordu. İlk defa olarak peygamber sancağı halinde tek bayrak Hayber seferinde kullanıldı. Dirayet ve zerafet timsali Hazreti Ayşe'nin meşlahından siyah bir bayrak. Bayrağı Hazreti Ali'ye verdiler. Hazreti Ali onu aldı ve aşkla haykırdı. Ey Allah'ın Resulü, kafirleri bizden olacakları ana kadar üst üste kıracağım. Ali şu öğüdü aldı. Adam kırmakta acele etme. Evvela kafirlerin ortasına kadar ilerle. Onları İslam'a davet et ve İslamlığın kendilerine yüklediği borçları bildir. Sen de bil ki Allah senin elinden bir kimseye hidayet eriştirecek olursa kızıl tüylü develere sahip olmaktan bu sana yeğdir. Cenk başlarken şanlı sahabi Amir Hazretleri bütün gücüyle salladığı kılıcın kendisine değmesini önleyemedi ve kendi silahıyla şehit oldu. Bazıları dediler, Amir'in iyi amelleri hep heba olup gitti. Allah'ın Resulü iki parmağını bitiştirip buyurdu. Yanlış. Amir'e iki sevap hasıl oldu. Hem çile, ıstırap hem de cihat. Böylece dinin yarısı değerinde sayılan muazzam bir hadisin hikmeti tecelli ediyordu. Ameller niyetlere göredir. Murat neyse hüküm ona göre. Bir başka büyük ölçü, bir başka büyük tecelliye kavuştu. Cengin başında Allah Resulü'nün şu adam cehennemliktir diye gösterdiği bir sözde Müslüman muharebede bütün kuvvetiyle çalıştı ve nihayet yaralandı. Sahabilerden birkaçı böylesi nasıl cehennemlik olur diye düşünürken bu adam yaralarının acısına dayanamadı, tirkeşinden bir ok aldı, yayına taktı, bütün kuvvetiyle gerdi, sonra kalbine çevirdi, attı ve kendini öldürdü. Sahabileri Allah'ın sevgilisine hitap ettiler. Hak senin dediğini gerçekleştirdi. O zaman peygamberler peygamberi emir buyurdu. Ayağa kalk ey filan adam ve halka nida et. Cennete yalnız mümin olan girer. Allah bu dini fasık ve facirlerin eliyle de kuvvetlendirir. Yani ölenin ne evvela gayret göstermesini ne de sonra intiharını esas tuttular. Her şeyin esası iman. Ve buyurdular. Öyleleri vardır ki aleme karşı cennetliklerin amelini işler fakat cehennemliktirler. Öyleleri de vardır ki cehennemliklere mahsus işler içindedir fakat cennetliktir. Sonsuz hikmet. Hadiselerin dış yüzüne bakıp hüküm savurmakta acele yok. Her işin anahtarı kalp. Büyük bir cenk oldu. İslam'dan 15 şehit, Yahudilerin 93'ü ebediyen ruhsuz. İslam hücumu karşısında halkaları sökülen ve gidip gelmeye başlayan koca Hayber kapısını koca Ali bir omuzlayışla devirdi. Sonradan kapının kaldırılıp yerine takılması için 70 kişinin çalışması icap etti. Yahudilerin gizli hazineleri de bulundu ve gömülü olduğu yerden çıkarıldı. Katır derisinden bir tulum içinde ağız ağza altın. Hayber büyüklerinden Ehtaboğlu'nun kızı Safiye, Allah Resulü'nün zevceleri arasına girmek gibi bir ebediyete denk bir şeref kazandı. Hayber Yahudilerinden bir kadın, zahirde binbir dikkat ve itinayla Allah Resulüne takdim edilmek üzere bir keçi uzattı. Bu keçi, zehir sanatını her milletten iyi bilen Yahudilerin büyü ilimlerini kullanarak ölüm acılığına buladıkları suikast yemeği. Allah'ın Resulü keçinin budundan bir parça koparıp ağızlarına aldılar. Yanlarındaki sahabilerden de yiyen oldu. Birden Allah'ın Resulü ferman ettiler: "Çekin ellerinizi yemekten." Ve Yahudi karısını getirttiler. "Bu keçiye zehir süren sen misin? Nereden bildin?" Allah'ın Resulü elindeki budu gösterdi. Bu söyledi: "Evet, keçiyi ben zehirledim. Niçin? Neticesini göreyim diye. Eğer hak peygambersen zehir sana dokunmaz. Değilsen senden kurtulalım diye." Alemlere rahmet diye gelen kadına hiçbir ceza tatbik etmediler. Yemeği yiyenlerden biri vefat etti. Allah'ın Resulü de zehirden müteessir oldular ve kendilerini iki kürek kemiği arasında hacamat ettirdiler. Kan aldırdılar. Yahudi karısı, "İnandım, hak peygambermişsin." Onu zehir yüzünden şehit olan sahabinin varislerine teslim ettiler. İki rivayet var: öldürüldü veya Müslüman olduğu için affedildi. Rivayetlerin ikisi de ne güzel. Hayber önlerinde Evs kabilesinden bir şahıs, kainatın efendisinin ayaklarına kapanarak Müslüman oldu. Bu, o zaman ismi şu veya bu olan meşhur Ebu Hureyre. Bir gün onu Allah'ın Resulü cübbesinin kolu yeninde bir kedi götürürken görecek ve mütebessim buyuracak: "Ya Ebu Hureyre." Ey kedi babası demek ve ismi böyle kalacak. Hatta başka isim hitap ederlerse Ebu Hureyre kızacak: "Bana Allah Resulü'nün taktıkları lakapla hitap ediniz," diyecektir. Fakir Sufa sahabilerinin arasına katılan ve bunların en meşhurlarından olan Ebu Hureyre, insanlığın tacını adım adım takip etti ve bütün sözlerini ve hallerini zapt etti. Diyor ki: "Benden fazla hadis bilen yalnız Abdullah bin Ömer. Şu farkla ki o duyduğunu yazardı, bense yalnız ruhuma nakşederdim." Ebu Hureyre 5374 hadis nakletmiş ve hem sahabilerden hem de tabiinden 800'den fazla insan kendisinden hadis telakki etmiştir. Hiçbir sahabi peygamber sözlerini ve tavırlarını Ebu Hureyre çapında bildirememiştir. Fetihler Zinciri. 7. yılın Cemazi-ül-Ahir ayında Vadil Kura fethedildi. Hazreti Ömer 30 sahabiyle Tirbe denilen mevkiyi teshir etti. Beşir bin Sa'dül Ensari 30 sahabiyle gönderildiği Beni Mürre kabilesinin diyarından arkadaşlarının hepsini şehit vererek ağır yaralı döndü. Galip bin Abdullah Necid taraflarını 200 cengaverle titretti. Kırdığını kırdı ve aldığını alıp döndü. Üsame, eski köle Zeyd'in oğlu, peygamberler peygamberinin sevgisini kazanmış delikanlı ve istikbalin büyük İslam kumandanı anlatıyor. "Sabahleyin çıkıp üzerlerine atıldık ve onları perişan ettik. Birisine ensardan bir fertle beraber ben yetiştim. Yakalanınca şehadet getirdi ve Allah'ın birliğini doğruladı. Ensari hemen kılıcını indirip geri çekti. Fakat ben adamı öldürdüm. Olanları Allah Resulüne anlattığım zaman çok üzüldüler ve dediler: Ya Üsame, Allah'ın varlığını kabul eden insanı nasıl öldürdün?" Dedim: "Ölüm korkusundan şehadet getirdi, samimi değildi." Yine aynı suali tekrar ettiler: "Ya Üsame, Allah'ın varlığını kabul eden insanı nasıl öldürdün?" O kadar tekrar ettiler ki yerin dibine geçtim ve Allah'a yalvardım: "Keşke bugüne kadar İslam'a girmemiş olsaydım da şu anda tertemiz girseydim." İşte kılıcın taşıdığı merhamet ve hikmet. Yine Beşir bin Sa'dül Ensari bir kabilenin Cebbar isimli mıntıkasını 300 askerle silip süpürdü. Hayber Kalesi'nin devrilen kapısı ile beraber küfrün kale kapısı yerinden oynamıştır. Mekke anlaşmasından sonra 7 iklim 4 buçağa peygamber elçileri gönderilmişti. 6 tane peygamber namesi ve her birinin altında peygamber mührü Allah'ın Resulü Muhammed. Habeş Sultanı Esame nezdine Amr bin Übeydetüt Damri, Mısır hükümdarı Mukavkas nezdinde Hatip bin Bülte'a, Rum Kayseri Heraklius nezdine Dahye, Belka Meliki Gassan nezdine Şuca bin Vehebül Esedi, Yemen Meliki Hevze nezdine Salih bin Amr. İran Kisrası Hüsrev Perviz nezdine Abdullah bin Hüzabetüs Selami. Habeşistan'a giden İslam elçisinin 3 vazifesi vardı. Necaşi'ye Müslümanlığı teklif etmek, oradaki İslam muhacirlerini alıp dönmek ve muhacirlerden Ümmü Habibe'yi Allah Resulüne nikahlamak. Üçünde de muvaffak oldu. Habeşli Necaşi, Allah Resulü'nün yeğeni muhacirlerden Cafer huzurunda İslamiyet'i kabul etti. Müslümanlar, Necaşi'nin hazırlattığı 2 gemiyle peygamber nezdine döndüler. Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe, Allah Resulü'ne nikahlanmış olarak muhacirlere katıldı. Bu nikahlanmanın derin bir manası var. İbni Cahş isimli birinin zevcesi olarak Habeşistan'a hicret eden Ümmü Habibe, kocasının orada dinden dönmesine ve Hristiyanlığı kabul etmesine rağmen Müslümanlıkta sebat etmişti. Kocasından ayrılıyor ve desteksiz kalıyor. İşte Allah'ın Resulü bu her cepheden asil kadını lütuflandırıyorlar. Allah'ın Resulü Hayber'den dönerken Habeşistan muhacirleri de gurbetlerinden döndüler. Mısır hükümdarı Mukavkas, Allah Resulü'nün elçisine büyük saygı gösterdi ve kendilerine 4 cariye ile Düldül isimli beyaz bir katır hediye etti. Cariyelerden biri ileride İbrahim'i doğuracak olan Mariye. Rum Kayseri peygamber namesini hürmetle öpüp yüzüne sürdü ve sefir dahiyeyi ihtiramlara boğdu ve en nadide hediyelerin türlüsü. Bunları yaparken putperest İran'a duyduğu hınca da yer veriyor. Suriye ile Arabistan'ı benimsemek sevdasını güden, Suriye'nin büyük bir kısmını bir aralık Bizanslılardan koparmış olan ve bütün kitap ehline düşman bulunan Farsların karşısına çıkacak yeni kuvveti destekliyordu. Nitekim Farsların Rumlara galebesi Kureyş müşriklerini sevindirmiş ve Müslümanları üzmüşken Hudeybiye anlaşmasında Rumların galip geldiği haberi gelince aksi olmuş, müşrikler eseflenmiş ve Müslümanlar sevinmişti. Belka Meliki Gassan, Rum Kayseri'ne bağlı bir vali durumunda olduğu halde efendisine zıt olarak İslam seferine hakaret yüzü gösterdi ve peygamber namesini yere attı ve haykırdı. Ben ona bağlanmak yerine onun üzerine yürüyeceğim. Fakat imparator harekete geçmesine müsaade etmedi ve Melik Allah Resulü'nün bedduasını alarak tez zamanda dünyadan göçüp gitti. Yemen Meliki şart koşmaya kalktı. Beni kendisine veliaht tayin ederse Müslüman olurum, yoksa onunla cenge tutuşurum. O da tez zamanda cehennemi boyladı. Mağrur Acem Kisrası Hüsrev Perviz, Allah Resulü'nün mektubunu alınca öfkesinden çıldıracak hale geldi ve mukaddes nameyi parçalayıp savurdu. Allah Resulü'nün duası, Allah'ım onun mülk ve devleti paralansın. Kisra, Yemen'deki valisi Bazan isimli İranlıya da şu emri verdi. Nebilik iddia eden bu adamı bana gönder. Farsların Yemen valisi iki memurun eline aklınca bir ferman verip kainatın efendisine gönderdi. Hemen Kisra'nın memleketine git, seni çağırıyor. Memurlar ilave etti. Hemen gidersen vali senin hakkında Kisra'ya şefaat mektubu yazar ve kurtulursun. Allah Resulü'nün cevabı Kisra'nın öz oğlu tarafından öldürüldüğü ve o anda öyle bir insan mevcut bulunmadığı oldu. Ayrıca ilave ettiler, yakında benim şeriatim Kisra devletinin bütün sahasını kaplayacaktır. Memurlar Yemen'e dönüp vaziyeti bildirdikten pek az sonra haber geldi ve her şeyin Allah Resulü tarafından haber verildiği gibi oluşu karşısında bazen ve mahiyetinde birkaçı derhal hidayete ulaştı.
1: Okudukça Eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden herhangi biri bir gecede Kur'an'ın 1/3'ünü okuyabilir mi? Bu sahabelere güç geldi ve şöyle dediler: ya Resulallah, bizim hangimiz buna güç yetirebilir? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İhlas suresi Kur'an'ın

üçte birisidir. Yatağına girdiğin zaman Ayetül Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Senin yanında Allah tarafından sürekli bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana asla yaklaşamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her yatağa girişinde İhlas, Felak, Nas surelerini üçer defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felak, Nas surelerini okuyup üzerine üflerdi. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Vaktiyle dağların eteklerine kurulmuş mütevazı bir köyde ilmiyle ve hikmetiyle tanınan Hasan Efendi yaşardı. İnsanlar uzak diyarlardan gelir, onun

0: sahibi varsa gönlüne bir damla düşer.
1: Ne tuhaf.
0: Nesi tuhaf?
1: Sizi herkes seviyor. Herkes sizden istifade ediyor. Fakat sizin oğlunuz yıllardır başka şehirlerde geziyor. Ne dergaha uğruyor ne de sohbetlerinize.
0: Bazen en yakındaki, en uzaktaki olur evladım.
1: Nasıl yani?
0: Bir mum düşün. Alevi etrafını aydınlatır. Fakat tam dibinde küçük bir gölge kalır. İşte insan da böyledir. Yakınındakinin kıymetini çoğu zaman göremez.
2: Mustafa bu sözleri işitti ama manasını tam kavrayamadı. Aradan günler geçti. Bir gün köy meydanında yaşlı bir köylüyle karşılaştı.
3: Selamun aleyküm evlat.
1: Ve aleyküm selam amca.
3: Hasan Efendi dergâhta mı?
1: Evet.
3: Allah ondan razı olsun. Geçen yıl oğlumu kaybettiğimde beni ayakta tutan onun sözleriydi.
1: Demek o kadar faydası oldu.
3: Faydası mı? Kalbimin karanlığına kandil oldu evlat.

0: Mustafa düşündü. Köylü haklıydı. Hasan Efendi nice gönüllere ışık olmuştu. Akşam olunca dergaha döndü.
1: Efendim.
0: Buyur evladım.
1: Bugün bir şey fark ettim.
0: Nedir?
1: Siz gerçekten insanların karanlığını aydınlatıyorsunuz.
0: Estağfurullah. Işık Allah'tandır. Biz ancak pencereyi açmaya çalışırız.
1: Ama yine de bir şeyi anlayamıyorum.
0: Sor bakalım.
1: Madem gönülleri aydınlatıyorsunuz, neden en yakınlarınız bundan mahrum kalıyor?
0: Evladım, insan bazen nimetlerin içinde yaşarken onların farkına varamaz. Denizin kıyısında büyüyen çocuk denizin mucizesini unutabilir. Güneşi her gün gören onun değerini düşünmeyebilir. Yakınlık bazen perde olur.
1: Perde mi?
0: Evet. Tasavvuf ehli der ki, mesafe gözden değil, gönüldendir. Bir insan yanındadır ama gönlü uzaktadır. Bir başkası binlerce kilometre ötede olur, fakat kalbi seninle birliktedir.
1: Demek ki mesele görmek değil.
0: Görebilmektir. Bak evladım, peygamberler bile kendi kavimleri tarafından ilk anda anlaşılmamışlardır. Çünkü insan alıştığı şeyi sıradan sanır. Oysa hakikat alışkanlığın örtüsü altında gizlenir.
1: Şimdi anlıyorum galiba.
0: Söyle bakalım.
1: Mum dibine ışık vermez sözü, mumun eksikliğini değil, dibindeki gölgenin halini anlatıyor.
0: Aferin evladım. Hakikat bazen gözümüzün önündedir de biz başka ufuklarda ararız.
2: O gece Mustafa uzun süre düşüncelere daldı. Kendisini yetiştiren anne babasını, yıllardır yanında bulunan dostlarını ve her gün gördüğü nimetleri. İnsan çoğu zaman uzak diyarlarda hazine ararken ayağının altındaki cevheri fark edemez. Tasavvuf ehlinin dediği gibi, aradığın şey seni arayandır. Belki de gönlümüzü aydınlatacak ışık çoktan yanı başımızdadır. Yeter ki onu görecek basirete sahip olalım. Ve böylece genç talebe öğrendi ki, mumun ışığı eksik değildir. Eksik olan, bazen ışığın kıymetini bilmeyi unutan gözlerdir.

0: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akra Medya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu

aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

İnsanın içinde güzel ahlak olmalı. Kötü huylar insanın içinden çıkmalı. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Aile rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Bebeğinizin istediği zaman, bebeğinizin, vücudunuzun buna karar verdiği zaman doğuma almalıyız, sezaryene almalıyız. Onun için eğitimsiz insanlar daha çok sezaryene yöneliyorlar ve bu bir toplumsal sorun haline gelmeye başladı. Evet. Zannediyorlar ki eğitimsiz olan insanlar sezaryene karar verdikleri zaman bunun çok kolay olduğunu ya da sezaryen daha pahalı bir şey, işte ben bunu yaparsam kolay olacağını düşünüyor.

0: Eskiden sezaryen, yani bundan 20 yıl önce falan, daha lüks bir şey olarak görülüyordu.
1: Çok ciddi hayati durumlarda belki ihtiyaç hissedilebilir.
0: Gerçekten öyle olması gerekirken artık özel hastanelerde hemen pat diye, hani ben
1: Keyfi
0: evet
1: görülüyordu.
0: keyfi, ben paramı verip sezaryen olacağım, ağrı çekmeyeceğim diye bakılıyordu.
1: Oysa
0: Ama
1: sezaryen
0: şimdi
1: sonrası
0: tabii
1: ağrı devam ediyor.
0: %15-20 olması gereken, tabii sezaryen oranları %99'a çıktı. Yine az önce dediğim gibi, yine başka bir özel hastanede ben 4-5 gün arayla gittim hastaneye. 4-5 gün önce ben doğum yaptırmıştım. Doğumhanesini kullanmıştım. Ve dediler ki, hocam 4 gün önce siz kullanmıştınız en son burayı. Yani 4 gündür hiç doğum olmamış.
1: Normal doğum
0: Düşünebiliyor
1: olmamış.
0: musun? Evet, normal doğum. Her gün 5-6 tane, 7 tane sezaryen. Sezaryandan sonra daha fazla ağrı oluyor. İnsanlar tabii eğitim aldıkları zaman doğumlarına sahip çıkıyorlar. Zaten toplumlar da doğumlarına sahip çıktıkları zaman geleceklerine sahip çıkarlar. Yani biz doğumumuza sahip çıkarsak, doğana saygılı olursak, doğurana ve doğum anına saygılı olursak geleceğimize sahip çıkıyoruz demektir.
1: Hocam normal doğumdan sonraki gelişen durumlar ya da sezaryandan sonra ne bekliyor anneyi onu da bilirlerse bunu çok tercih etmeyebilirler
0: Tabii
1: belki.
0: ki sezaryandan sonra ağrılar, yani doğumda, normal doğumda doğum eylemi esnasında biraz sıkıntı olabiliyor. Ama sezaryen esnasında baygın olduğu için ya da ağrı duymadığı için bir sıkıntı olmuyor, ama sezaryen bittikten sonra, odasına geçtikten sonra ağrılar oluyor. Kimisi diyebilir ki, ya ben sezaryen oldum, ağrı kesicilerde kullandım, hiç de o kadar ağrım falan olmadı. Ya, ağrı kesicilerle belki azalmış olabilir ağrılar, ama asıl daha sonraki bir sezaryen hep sezaryen demek.
1: Narkoza ihtiyaç duyuluyor mu sezaryende?
0: Tabii ki duyuluyor, duyulmaz mı? Ya bölgesel anesteziyle ameliyat olunuyor ya da genel anestezi veriliyor. Ama bir sezaryen olduktan sonra hep sezaryen. Hep sezaryen demek ise özellikle birinci sezaryenden sonra artıyor, ama iki ve üçüncü sezaryen, hele hele dördüncü sezaryenden sonra daha çok artan, bebeğin, eşinin, yani plasentanın yapışma anomalileri oluyor. Ya aşağı yapışıyor ya da dokuya invaze oluyor. Neredeyse o zaman rahim alınmasına kadar gidebiliyor. Annenin hayati tehlikesi olabiliyor.
2: Aile Rehberi programını dinlediniz.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

Sizden biriniz geceliğin uykusunu bölüp ibadete kalkarsa, ama festa'cemel Kur'an'u ala lisanihi, Kur'an okumak diline dolanırsa, zor gelirse, ağır gelirse. Neden? Uykusu var, kafasını toparlayamadı, okuyamıyor tam. Yani dalıyor, gidiyor, hop vesaire filan. Tam okuyamıyor. Böyle zorlanırsa Kur'an okumak, namaz kılmak zorluğuna giderse felyansarif, hadi kalksın gitsin, felyattaci, yatağına uzansın, uyusun. Yani böyle yarım yabalık, uykulu, şuursuz, anlamadan, keyfine, zevkine varmadan olmaz. Dinlen, öyle kalk. Yani ibadetin keyifli olması lazım. Zevkli olması lazım, tatlı olması lazım, ballı kaymaklı olması lazım. E bu ne yapıyor? Semi Allahu limen hamide diyemiyor, dalıyor. Toparlıyor, efendim kaçıncı rekattaydı bilmiyor. Hadi git yatağına yat, uyu, dinle. Yani böyle ibadet olmaz. İbadet zevkli olur, şevkli olur, istekli olur, dinlenmişken olur. Onun için ne yapmak lazım? Yani gece ibadetini kaçırmak istemiyordum hocam. Sen vaazda söyledin de ondan kalkıyorum yani. Tamam da akşam erken yat. Erken yat. E uyku olmayınca, dinlenmeyince tadı olmuyor. Adam dinlenecek. Dinlenme zamanında dinlenecek. İbadet zamanında da ibadet yaparken yağlı, ballı, tatlı, hoş bir ibadet edecek.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Zekeriya aleyhisselam, Hazreti Yahya aleyhisselam.
1: Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, "Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Gerçi sen vermesen de varislerin en hayırlısısın," diye niyaz etmişti. Demişti ki, "Rabbim, hakikaten artık benim kemiklerim gevşedi, yaşlandım. Saçım başım ağardı. Rabbim, sana dua etmekle hiç bedbaht ve mahrum olmadım." Allah şöyle buyurdu, "Ey Zekeriya, hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık." Zekeriya, "Rabbim, benim için bir oğul nereden olacak? Üstelik karım da kısırdır. Ben de ihtiyarlığın son haddine ulaştım. Hal böyledir," dedi. Fakat Rabbim buyurdu ki, "O bana göre kolaydır. Çünkü bundan evvel sen hiçbir şey değilken de seni yaratmışımdır." Zekeriya, "Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver," dedi. Allah, "Senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün

0: üç gece insanlarla konuşmaz hale gelmendir buyurdu. Derken Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkıp onlara sabah akşam Allah için tesbih edin, namaz kılın diye işaretle bildirdi. Biz onun da duasını kabul edip ona Yahya'yı armağan ettik ve eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten bunların hepsi hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar gerçekten bize karşı derin saygı gösterenlerdendi. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa'ya, İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi de iyilerdendi. Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl dedik ve daha çocukken ona hikmeti, ilmi, derin ve ince anlayışı verdik. Tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik de ihsan ettik. O çok müttakiydi. Annesine, babasına da itaatkar idi. Asilik eden bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, dirileceği günde ona selam olsun.
1: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Eser, en genel anlamıyla insanın ortaya koyduğu ürün, yapıt demektir. Edebiyat ve sanat söz konusu olduğundaysa kelime yalnızca meydana getirilmiş herhangi bir ürünü değil, düşünce, duygu, hayal ve estetik değer bakımından belirli bir derinliğe ulaşmış ürünü, yapıtı ifade eder. Bu nedenle bir şiir, roman, beste, tablo veya mimari yapı birer eser olabilir. Kelime Arapça eser kökünden gelir ve ilk anlamlarından biri iz, belirti, geride kalan şeydir. Aslında bu köken sanat eserinin niteliğini de çok güzel biçimde açıklar. Sanatçı gider fakat ortaya koyduğu şey onun düşüncesinden, duygusundan ve dünyayı algılayış biçiminden bir iz olarak kalır. Bu bakımdan eser insanın dünyada bıraktığı zihinsel ve estetik izlerden biridir. Eski metinlerde eser kelimesi zaman zaman te'lif, inşa ve icat kavramlarına yakın biçimde de kullanılmıştır. Te'lif özellikle bir metni meydana getirmeyi, inşa kurmayı ve oluşturmayı, icat ise yeni bir şey ortaya koymayı ifade eder. Ancak edebiyat açısından önemli bir ayrım yapmak gerekir. Basılmış her kitap edebi eser değildir. Bir kullanım kılavuzu, telefon rehberi veya yalnızca bilgi aktarmak amacıyla yazılmış bir metin de kitap biçiminde basılabilir. Fakat edebi eser dediğimizde dilin estetik imkanlarından yararlanan, duygu ve düşünceyi özgün bir biçimde işleyen, okurda yeni çağrışımlar ve anlamlar meydana getiren bir yapıttan söz ederiz. Üstelik eserin mutlaka kitap biçiminde olması gerekmez. Güçlü bir şiir, etkileyici bir türkü, özgün bir beste, güzel bir tablo veya mimari yapı da sanat eseridir. Çünkü sanat eserinin değerini belirleyen içinde bulunduğu maddi biçimden çok insana ne gösterdiği ve ne hissettirdiğidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.
1: Şeyh Şamil.

can cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Değer odaklı davranmadığımız zaman aslında kendimiz bir çelişki içerisinde hissediyoruz. Ve hayat zorlaşıyor bizim için. Hem duygusal olarak zorlaşıyor çünkü üzerimize duygu yükü binmiş oluyor. Çünkü habire bir çaba halindeyiz. Yapamıyorum, edemiyorum, o da olmuyor. Bir suyun akışının tersine böyle yüzmek gibi, yani suyun aktığı tarafa değil de onun tersine doğru yüzmek gibi oluyor. Doğal olarak bu bizi zorlayan bir şey. İnsanın o psikolojik sağlamlılığına zarar veren bir mesele. Fakat değer odaklı davranmaya başladığımızda artık o gözle baktığımız için dünyaya, yaptığımız her şeyden tatmin olmaya başlıyoruz. Aslında hani o bizim için ödül sistemi, dopamin sistemidir. Doğal olarak orada aslında o dopamini de sağlamış oluyor. Yani insan mutlu oluyor değer odaklı davrandığında, toplumsal değerlerle uygun davrandığında, kendi değerleriyle o birleştiği zaman daha böyle kendini rahat, uyumlu, huzurlu hissetmeye başlıyor. Ve bunu yaptıkça da aslında kendi hayatı da psikolojik olarak da daha sağlıklı, daha zinde olabiliyor. Bir şeyleri yapabilmek için enerjisi oluyor. Başka şeyleri tamamlayabilmek için enerjisi oluyor. Adım atmak için enerjisi oluyor. Tüm bunlar aslında o değer odaklı davrandığımızda kolaylaşıyor bizim için. Toplumsal ya da birbirimiz için bir şey yapmak, o diğergamlık dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Tabii ki de bu şu demek değil, yani hiç sınırlarımız olmayacak, her şeyden her şeyimizi vereceğiz değil, ama değer odaklı o an yapabileceğim, başkasını mutlu edebilecek, işte birini karşıdan karşıya geçirmek de olabilir, cebimdekinden paylaşmak da olabilir, elimdeki yemekten paylaşmak da olabilir, bir tebessüm de olabilir. Yani birini gördüm, hayırlı günler, kolay gelsin, bir selamun aleyküm demek aslında. Bunların hepsi aslında değer odaklı davranışlar böyle. Ve hem karşı için hem de benim için, aslında ben orada karşıyı düşünerek yapıyorum. Ama günün sonunda akşam eve gittiğimde kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü şey oluyorum, evet ya, ben bugün kendim için de bir şey yapmış oldum aslında. Bu benim için önemli bir alandı. Onun mutluluğu beni de mutlu etti. O yüzden bir çocuğu güldürdüğümüzde biz de tebessüm ediyoruz. Yoksa teknik olarak baktığımızda bize hiçbir şey yok. Yani çocuk gülüyor. Ne olacak? Ama o güldüğü için ben de kendimi mutlu hissediyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.
3: Celebrate the praises of thy Lord and pray for his forgiveness, for he is oft returning in grace and mercy.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Allah-u Teala Hazretleri bir kul gelip kendisinden af dileyince affeder. Vaadi var. Onun için şeytan demiş ki, hadis-i şerifte bildiriliyor, şu insanları günahlara soktum, çıkardım, batırdım, sapıttım, efendim intikam almak için hepsini yoldan çıkarttım, bellerini kırdım. Onlar da tevbe istiğfar edip benim belimi kırdılar. Çünkü tevbe istiğfar edince Allah affediyor. Affedince de mel'unun beli kırılıyor. Tuh, yaptığım bütün hileler, oyunlar boşa gitti. Gene Allah affetti diye. Çünkü Allah gaffar-ı zünüptür. Vaat etmiş Kur'an-ı Kerim'inde bir büyük böyle kapı açmış ki içinden herkes geçebilir. Diyor ki innallaha yagfiru zünübe cemi'a. Hiç şüphe yok ki Allah günahları affu mağfiret ediverdi. Ümitsizliğe düşmeyin. Emretmiş. Ümitsizliğe düşse Allah bazılarının günahını affeder ama benim günahımı affetmez. Çünkü benim günahım çok büyük dese bir insan günah. Bu sözü günah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, Allah beni affetmez demek günah.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Enfal Suresi 45 ila 75. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizinle savaşacak bir toplumla karşılaştığınız zaman sebat edin, yılmayın. Allah'ı çok zikredin ki umduğunuza kavuşur, kurtuluşa erersiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa korkaklaşırsınız da rüzgarınız, hızınız, cesaretiniz kesilir, kuvvet ve devletiniz elden gider. Bunun için sabırlı ve müsamahalı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve insanları çeşitli usullerle Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatan, kötü niyetlerini başlarına geçirendir. O zaman Bedir'de şeytan onlara yaptıklarını süsleyip güzel göstermiş ve müşriklere "Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yok, ben de kesinlikle sizin yanınızdayım" demişti. Fakat iki topluluk birbirini görecek hale gelip karşılaşınca şeytan gerisin geriye dönüp "Artık ben kesinlikle sizden uzağım. Üstelik ben sizin göremeyeceğiniz melekleri görüyorum ve ben Allah'tan korkuyorum. Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır" dedi. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde inkar ve şüpheden bir hastalık bulunan bazı yeni Müslümanlar sizin azlığınıza bakarak "Bunları dinlere aldattı, yenilirler" diyorlardı. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa şüphesiz Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, melekler küfre sapanların yüzlerine ve sırtlarına vurarak "Tadın cehennemde yakıcı azabı" diyerek canlarını alırken onları bir görseydin. İşte bu azap dünyada işleyip kendi kendinize hazırladığınız günahlar yüzündendir. Yoksa Allah asla kullara zulmedici değildir. Bu müşriklerin, kafirlerin adeti de tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin adeti gibidir. Onlar Allah'ın ayetlerini hiçe sayıp kendi otorite ve emirlerini hakim kılıp küfre sapmışlardı. Allah da günahları sebebiyle onları tutup alıvermişti. Çünkü Allah sonsuz kuvvet sahibidir. Cezası çok şiddetlidir. Bu cezanın sebebi şudur. Bir topluluk kendilerinde bulunan güzel ahlakı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti güzel bir durumu değiştirmez. Allah şüphesiz hakkıyla işitendir, bilendir. Bunların adeti de tıpkı Firavun ailesinin, adamlarının ve onlardan öncekilerin gidişi gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de onları günahları sebebiyle imha ettik. Firavun ve yandaşlarını suda boğduk. Zaten hepsi de zalimdiler. Allah katında hareket eden canlı mahlukatın en kötüsü şüphesiz küfre sapanlardır. Artık onlar iman etmezler. Resulüm, onlar Beni Kureyza Yahudileri, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da hiç çekinmeyerek her defasında o antlaşmalarını bozmuş kimselerdir. Onun için savaşta onları yakalarsan, onlara vereceğin ağır cezayla arkalarındaki kimselere de gözdağı vermiş ol. Ola ki onlar ibret alırlar da ahitlerini bozmazlar. Eğer antlaşma yaptığın bir topluluğun hainlik yapmasından şüphelenip korkarsan, sen de doğrudan ve açıkça antlaşmayı bozup kendilerine atıver. Çünkü Allah hainleri sevmez. Küfre sapanlar, azabımızdan kurtulup geçtiklerini asla zannetmesinler. Çünkü onlar bizi aciz bırakamazlar. Ey iman edenler! O düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar her türlü kuvvetten ve bağlı vesile atlardan, harp araçlarından hazırlayın ki onunla Allah'ın düşmanı, sizin düşmanınız ve onlardan başka sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği diğer düşman kimseleri korkutasınız. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şeyin karşılığı size eksiksiz ödenir, asla haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer onlar barışa meylederlerse sen de meylet ve Allah'a güvenip dayan. Çünkü O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer onlar sana hile yapmak suretiyle aldatmak isterlerse, bil ki şüphesiz Allah sana kafidir. Seni hem yardımıyla hem de müminlerle destekleyen O'dur. Ve onların kalplerini birbirine ısındıran da O'dur. Eğer yeryüzünde bulunan her şeyi sarf etseydin, yine onların kalplerini birbirine ısındıramazdın. Fakat Allah onların aralarını İslam sayesinde sevgiyle kaynaştırdı. Çünkü O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana da, sana uyan müminlere de Allah yeter. Ey Peygamber! Müminleri düşmanlara karşı savaşa teşvik et, hazırla. Eğer sizden sebatlı 20 kişi olursa 200 kafiri yener. Yine içinizden sebatlı 100 kişi olursa kafirlerden 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar hakkı anlamayan bir topluluktur. Böyle olmakla beraber Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de şimdi bir kişinin 10 kişiyle savaşma yükünü hafifletti. Bundan böyle içinizden sebatlı 100 kişi olursa 200 kafiri yener. Eğer sizden sebatlı 1000 kişi olursa 2000 kafiri Allah'ın izniyle yener. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde ağırlığını hissettirip düşmanı tam mağlup edinceye kadar hiçbir peygambere esir almak yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yanılarak verilen hükümlerden dolayı azap etmeyeceğine dair önceden levh-i mahfuzda Allah'tan bir yazı geçmemiş, hüküm verilmemiş olsaydı, Bedir'deki esirleri bırakmak için fidye aldığınızdan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden fidye dahil, temiz ve helal olarak yiyin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Günahlardan sakının. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey Peygamber! Esirlerden ellerinizde bulunan kimselere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır, iman ve ihlas olduğunu bilirse, O size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eğer o esirler sana hainlik yapmak isterlerse şaşma. Onlar daha önce akıllarınca Allah'a da hainlik yapmak istemişlerdi. O Allah da kendilerine karşı Bedir'de sana imkan ve kudret vermişti de onları senin eline düşürmüştü. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda İslam'ı savunma ve onu hayata hakim kılma uğrunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar şimdilik mirasta birbirinin velileridir. İman edip de hicret etmeyen, müşriklerle yaşayanlara gelince, hicret edinceye kadar sizin için onlara veli olmak ve miras bırakmak diye bir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olmamak şartıyla onlara yardım etmek size borçtur. Allah işlediklerinizi hakkıyla görendir. İnkar edenler de birbirlerinin velileri, dost ve yardımcılarıdır. Eğer siz de dostluk ve yardım hususunda bunu yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve büyük bir kargaşa olur. İman edip de Allah yolunda cihad edenler, hicret edenler ve hicret eden müminleri barındıranlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Sonradan iman edip hicret edenler ve sizinle beraber cihad edenlere gelince, onlar da sizdendir. Fakat Allah'ın kitabına göre hısımlar mirasta artık birbirlerine daha yakındır. Hiç şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Enfal Suresi 45 ila 75. ayetleri dinlediniz.
4: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Sadakayla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah yolunda bir çift mal sadaka verir, hayır yaparsa kendisine cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, buraya gel. Bu kapı hayırlardan bir hayırdır. Her kim de sadaka ehlinden, sadaka veren birisi ise sadaka kapısından çağrılır. Kişinin ailesi için yaptığı harcama sadakadır. Ne mutlu o Müslümana ki malını Allah yolunda harcar. O maldan miskinlere, fakirlere, yetimlere ve yolda kalmışlara verir. Sevgili dinleyenler, sadakayla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Akra Medya mobil uygulaması yenilendi. Sadyo'nun Sesi Akra Medya'nın mobil uygulaması yeniliklerle yayında. Kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunacak olan mobil uygulamada pek çok yenilik yer alıyor. Akra'nın zengin medya arşivlerinin yanı sıra haber içeriklerine, görsel ve video galerilere, namaz vakitleri, kıble bulucu, hicri takvim, hava durumu gibi hayatı kolaylaştıran araçlara yine ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Yenilenen Akra Medya mobil uygulamalarında belirlenen konuma göre namaz vakitleri ve kıble uygulamasına internet olmadan erişilebiliyor. Kıble bulma özelliği yeni arayüzüyle daha işlevsel kullanılabiliyor. Favori şehir seçme özelliğiyle farklı şehirlerin namaz vakitleri, hava durumu gibi bilgiler takip edilebiliyor. Namaz vakitleri bildirimlere eklenerek istenilen sürelerde hatırlatma yapılabiliyor. Profil ayarlarıyla uygulama ekranı açık ve koyu tema seçenekleriyle kullanılabiliyor. Geliştirilen medya işlevleriyle farklı hızlarda dinleme, medya sıralama, kalınan yerden dinlemeye devam etme özellikleri kullanılabiliyor. Canlı yayın geri alınarak kaçırılan programlar dinlenebiliyor. Mobil uygulamadan dinlenen medyalar farklı cihazlara aktarılabiliyor. Üyelik ayarları daha pratik şekilde kullanılabiliyor. Değerli dinleyenlerimiz, Akra Medya'nın yenilenen mobil uygulamasıyla namaz vakitleri daha pratik olarak takip edilebiliyor. Cihazın konum ayarlarına göre bulunduğunuz noktanın namaz vakitlerini takip edebileceğiniz gibi favori ile ekleyeceğiniz diğer şehirlerin vakitlerini de uygulama üzerinden görebilirsiniz. Ayrıca internet bağlantısı olmadan da namaz vakitleri görülebiliyor. Akra Medya mobil uygulamasında namaz vakitleri bölümünden bildirim ayarlarını açarak ezan vakti

0: veya 5 dakikadan çok daha uzun süreye kadar belirlediğiniz sürede namaz vakti öncesinde telefonunuzdan hatırlatma yapılmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik hatırlatma ayarlarında Akran'ın özel melodilerinden dilediğinizi bildirim sesi olarak ekleyebilirsiniz. Namaz vakitlerini kaçırmamak için bildirim ayarlarını dilediğiniz sürede ayarlamanız yeterli. Akra Medya mobil uygulamasını güncelleyerek iOS ve Android cihazlarınızda tüm bu yenilikleri hemen deneyimleyebilirsiniz. Çekut'tan ağaçlandırmada bölgesel hassasiyet. Ağaçlandırma doğanın korunmasında önemli bir araç. Ancak uzmanlar her bozkır alanının ağaçlandırılmasının doğal denge açısından olumlu sonuç vermeyebileceğine dikkat çekiyor. Yapılan bir araştırmada Konya Kapalı Havzası'ndaki ağaçlandırılmış ve doğal bozkır alanları karşılaştırıldı. Yaklaşık 3 yıl süren çalışmada bitkiler, kuşlar ve kelebekler incelendi. Araştırmaya göre ağaçlar büyüdükçe özellikle açık alanlara uyum sağlayan bozkır bitkilerinin çeşitliliği azalabilir. Yoğun gölge oluşturan çam ve sedir ağaçlandırmalarının etkisi daha belirgin görülürken ağaç türlerinin çeşitlendirilmesinin biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri sınırlayabileceği de belirtildi. Kelebeklerin bazı türleri ağaçların gölgesinden faydalansa da beslendikleri ve üredikleri bitkilerin azalması kelebek çeşitliliğini de etkileyebiliyor. Kuş çeşitliliğinde ise artış görülebilirken geniş açık alanlara ihtiyaç duyan bozkır ve çayır kuşlarının bölgeden uzaklaşabildiği kaydedildi. Uzmanlar bu nedenle bir bozkır alan görüldüğünde ilk refleks ağaçlandırma olmamalı uyarısında bulunuyor. Özellikle nadir ve bozkıra özgü türlerin bulunduğu alanlarda doğal habitatın korunması, ağaçlandırma yapılacak bölgelerde ise yerel ekosisteme uygun türlerin ve dikim yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor. Bu yaklaşım, çevre kuruluşlarının bölgesel ağaçlandırma çalışmalarındaki hassasiyetini de gündeme getiriyor. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, yaptığı çalışmalarla net bir mesaj veriyor. Ağaçlandırmada sayı kadar doğru türün doğru bölgede toprakla buluşturulması da önemli. Doğayı korumak yalnızca daha fazla ağaç dikmek değil, bölgenin doğal dengesini gözeterek doğru yere doğru ağacı dikmekle mümkün. Ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili kampanyalara dikiliağacımvar.com sayfasından destek verilebiliyor. Ailelere dijital ihmal uyarısı. Çocukların dijital dünya ile ilişkilerinde ebeveynlerin ilk ve en önemli rehber olduğu belirtilirken, ailelere dijital teknolojilerin kullanımı konusunda uyarılar geldi. Çocuklara yönelik şiddet, ihmal ve istismarı araştırma komisyonunun raporunda ebeveynlerin bilgi eksikliği, teknolojiye mesafeli yaklaşımı veya zaman yetersizliği nedeniyle çocukların dijital yaşamını yeterince takip edemeyebileceğine dikkat çekildi. Bu durumun çocukları siber zorbalık, uygunsuz içerikler ve diğer dijital tehditlere karşı daha savunmasız bırakabileceği bildirildi. Raporda aşırı serbestliğin kontrolsüz internet kullanımına, aşırı kısıtlamanın ise çocukların yasakları aşmak için gizli yollar aramasına neden olabileceği ifade edildi. Uzmanlar bunun yerine çocuklarla birlikte dijital dünyayı keşfetmeyi, açık iletişime ve rehberliğe dayalı bir yaklaşım öneriyor. Raporda ayrıca ebeveynlerin çocuklarının ekran kullanımını takip etmemesi veya kendi dijital alışkanlıkları nedeniyle çocuklarıyla iletişimlerinin zayıflamasının dijital ihmale dönüşebileceği belirtildi. Bu durumun zamanla aile bireyleri arasında duygusal uzaklaşmaya, yani dijital mesafeye yol açabileceği kaydedildi. Uzmanlar, çocukların dijital cihaz kullanımının tamamen ortadan kaldırılması yerine ekran süresinin kademeli olarak azaltılmasını öneriyor. Dijital kullanımın bir anda kesilmesinin öfke patlamaları ve aile içi çatışmalara yol açabileceği belirtilirken, ebeveynlerin de çocuklarından bekledikleri davranış konusunda kendi dijital alışkanlıklarıyla örnek olmaları gerektiği vurgulanıyor. Müzik. Akran zorbalığına dikkat. Okulların açılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen bazı çocukların okula gitmek istememesi her zaman tembellik ya da isteksizlik anlamına gelmiyor. Uzmanlar bu durumun akran zorbalığının bir işareti olabileceğine dikkat çekiyor. Çocukluk döneminde yaşanan zorbalığın etkilerinin yalnızca okul dönemiyle sınırlı kalmayabileceği belirtilirken, ilerleyen yaşlarda bunun kaygı, özgüven kaybı, depresyon ve travma sonrası stres belirtileriyle ilişkilendirebildiğini ifade ediyor. Ailelerin çocuklarla konuşurken doğrudan sana zorbalık mı yapıyorlar sorusu yerine bugün okulda seni en çok ne zorladı, teneffüse kimlerle vakit geçirdin veya okulda kendini rahat hissetmediğin bir yer var mı gibi açık uçlu sorular yöneltmesini öneriyor. Uzmanlar daha önce severek gittiği okula aniden gitmek istememe, özellikle okul günlerinde baş veya karın ağrısı, uyku ve iştah sorunları, içe kapanma, öfke patlamaları, arkadaşlarından uzaklaşma ve ders başarısında ani düşüş gibi değişikliklere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu belirtilerin tek başına zorbalık anlamına gelmediği, ancak birden fazlasının görülmesi, tekrarlanması veya şiddetlenmesi halinde nedenlerinin araştırılması ve gerektiğinde uzman desteği alınması öneriliyor. Dijital gözlüklerde mahremiyet uyarısı. Kamera ve yapay zeka özellikleriyle donatılan dijital gözlüklerin yaygınlaşması, kişisel mahremiyet ve veri güvenliği tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Özellikle Norveç'te dijital gözlükler ve benzeri giyilebilir teknolojilerin kullanımına yönelik daha sıkı kuralların gündeme gelmesinin bu cihazların gizlilik açısından oluşturabileceği risklere dikkat çektiği belirtildi. Dijital gözlüklerde bulunan kameraların çevredeki kişilerin bilgisi veya rızası dışında görüntü ve ses kaybı yapabilmesi önemli bir endişe olarak öne çıkıyor. Kayıt sırasında kullanılan küçük uyarı ışığının ise her ortamda kolayca fark edilemeyebileceği ifade ediliyor. Bir diğer risk, yapay zeka destekli özelliklerle çevredeki kişilerin yüzlerinin analiz edilmesi ve biyometrik verilerin işlenebilmesi. Rızası olmayan kişilere ait bu tür verilerin toplanması ve işlenmesi mahremiyet açısından ciddi sorunlara yol açabilir. Dijital gözlüklerle elde edilen görüntü ve seslerin farklı sunuculara aktarılabilmesi de veri güvenliği açısından tartışılan başlıklar arasında. Uzmanlar, bu teknolojilerin görme engelli bireyler başlı olmak üzere farklı kullanıcı gruplarına önemli kolaylıklar sağlayabildiğini, ancak kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte mahremiyet, açık rıza ve veri güvenliği konusunda güçlü koruma mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Endonezya'da sel. Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletine bağlı Solok bölgesinde meydana gelen ani sel yaşamı etkiledi. Şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle bazı evler zarar gördü. Pirinç tarlaları da sel suları altında kaldı. Bölgede karayolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Ekiplerin hasar tespit ve müdahale çalışmaları sürüyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun büyük bölümünde parçalı, çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde, Adana ve Osmaniye çevrelerinde, Hatay'ın batısında sağanak yağışlar var. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca İstanbul için de yarın öğle saatlerine kadar sürebilecek kuvvetli yağış uyarısı da geldi. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli rüzgar beklenen kesimlerde ise oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul ve Bursa 23, İzmir ve Manisa 29, Antalya 29, Adana 32, Ankara 26, Eskişehir 27, Bolu 24, Rize 26, Erzurum 21, Van 25, Diyarbakır ve Şanlıurfa 35 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 40, Medine 44, Taşkent 34, Saraybosna sağanak yağışlı 11, Üsküp sağanak yağışlı 22 ve Melbourne 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir-Aydın otoyolunda, Ankara-Niğde otoyolu Kırşehir bağlantı yolunda, Amasya-Turhal, Dursunbey-Harmancık, Mersin-Çeşmeli otoyolu Kuyuluk-Kavşağı kesiminde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.81, 1 avro 55.97 Türk lirası, altının gramı ise 6.773 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında çocuğa sorumluluk yaklaşımı üzerine konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kıssaları programında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programımızda hat sanatı ve geleneksel sanatlarımız konuşulacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem.

0: ilerlemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
2: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
1: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
2: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
1: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
2: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
1: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
2: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
1: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş

tacir edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete ulaşırım.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

0: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: Allah rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki: size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ.
1: Cennet ehli ile cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları: Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Dualarıysa hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.

0: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buza eti getirdi.
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
1: وَاُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٍ
0: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
1: İnnel muttakine fi cennatin ve uyun. Udhuluha bi selamin aminin.
0: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler, oralara güven içinde selametle girin.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: Melekler, canlarını huzur içinde aldıkları kimselere, selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık, girin cennete derler.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
0: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا
0: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
1: La yesma'una fiha lagwan illa salama ve lahum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
0: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

0: عذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Ey Musa ve Harun, Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerini

0: Ne laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
1: Ulaike yujzaunal ghurfete bima sabaru ve yulakkavun fiha tahiyyeten ve selama.
0: İman edip kötülüklerden kaçınanlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
1: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَىٰ اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Habibim, de ki, Allah'a hamd olsun, seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
1: وَإِذَا سَمِعُوا

0: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkârcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir, sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size, biz cahillerin ardına düşmeyiz.
1: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
0: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.

0: طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam, fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: Udhuluha biselam, zalike yevmul hulud.
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: İz dehalu aleyhi fekalu selama, kâle selam, kavmun munkerun.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: La yesma'una fiha lagvan ve la te'thimen illa qilen selamen selama.
1: Cennet ehli cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ.
1: Ölen kişi kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.

rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: 4 santime kadar topuğa eyvallah. 4 santimden yüksek bayanların kullandığı topuklar vücut yükünü baş parmaklara, yani parmaklara doğruyor, ön tarafa aktarıyor. Ne oluyor? O parmaklarda deformasyon oluşuyor. Öbür taraftan ne oluyor? Anatomimiz bozuluyor yürürken. Yürüyüş anatomimiz bozulduğu için bel sağlığı ve boyun sağlığımız ortadan kalkıyor ve ileride en çok bel fıtıkları, bel hastalıkları, omurilik ve kas hastalıkların bel bölgesinde, sırt bölgesinde, boyun bölgesinde yüksek topuklu ayakkabı giyenlerde olduğunu gözlemliyor. Yüksek bayanların kullandığı topuklar bedensel sağlığı bozuyor. Yani zaten bedensel sağlığı bozulan bir insanın da ruh sağlığı bozuluyor. Düşün, sürekli ağrın var, iş kaliten düşüyor, günlük yaşam kaliten düşüyor, psikolojin bozuluyor. Birbirini tetikliyor onlar. Şimdi biz anatomik pozisyon diyoruz. Anatomik pozisyon önemli. Ayak da en önemli yerlerden birisi. Ayakkabı seçimi çok önemli. Özellikle mesela yürüyüş için ayakkabı seçerken neye dikkat etmemiz lazım? İşte ön tarafı geniş olacak, parmağın üste ve alta değecek şekilde 0.5 milim hareket edecek, parmağın hareket edebilecek durumda olacak. Etmezse nasırlaşma oluyor, parmak uçlarında baskılar oluyor ve deformiteler oluşuyor kemiklerde. Arkada ne çok geniş olacak ayakkabı, ne dar olacak, ayağını saracak. Mümkünse topuğun yere yürüdüğün zaman, topuğun yere bastığın zaman çok yumuşak olursa da şekil bozukluğu oluyor, sert olursa da olacak, orta sertlikte olacak, topuğunu kavrayacak. Arka taraf da aynı şekilde kavrayacak. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Topuklu ayakkabıya gelince hanımlardan, ben gördüğüm hanımlara, nazım geçenlere giymeyin diyorum. Yani şık olabiliyor. Yani 15 santimlik topuklar. Ama sizin vücudunuza, bel sağlığınıza, vücut sağlığınıza uygun değil.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra, akra, akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Akra Medya mobil uygulaması yenilendi. Sadyo'nun Sesi Akra Medya'nın mobil uygulaması yeniliklerle yayında. Kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunacak olan mobil uygulamada pek çok yenilik yer alıyor. Akra'nın zengin medya arşivlerinin yanı sıra haber içeriklerine, görsel ve video galerilere, namaz vakitleri, kıble bulucu, hicri takvim, hava durumu gibi hayatı kolaylaştıran araçlara yine ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Yenilenen Akra Medya mobil uygulamalarında belirlenen konuma göre namaz vakitleri ve kıble uygulamasına internet olmadan erişilebiliyor. Kıble bulma özelliği yeni arayüzüyle daha işlevsel kullanılabiliyor. Favori şehir seçme özelliğiyle farklı şehirlerin namaz vakitleri, hava durumu gibi bilgiler takip edilebiliyor. Namaz vakitleri bildirimlere eklenerek istenilen sürelerde hatırlatma yapılabiliyor. Profil ayarlarıyla uygulama ekranı açık ve koyu tema seçenekleriyle kullanılabiliyor. Geliştirilen medya işlevleriyle farklı hızlarda dinleme, medya sıralama, kalınan yerden dinlemeye devam etme özellikleri kullanılabiliyor. Canlı yayın geri alınarak kaçırılan programlar dinlenebiliyor. Mobil uygulamadan dinlenen medyalar farklı cihazlara aktarılabiliyor. Üyelik ayarları daha pratik şekilde kullanılabiliyor. Değerli dinleyenlerimiz, Akra Medya'nın yenilenen mobil uygulamasıyla namaz vakitleri daha pratik olarak takip edilebiliyor. Cihazın konum ayarlarına göre bulunduğunuz noktanın namaz vakitlerini takip edebileceğiniz gibi favori ile ekleyeceğiniz diğer şehirlerin vakitlerini de uygulama üzerinden görebilirsiniz. Ayrıca internet bağlantısı olmadan da namaz vakitleri görülebiliyor. Akra Medya mobil uygulamasında namaz vakitleri bölümünden bildirim ayarlarını açarak ezan vakti veya 5 dakikadan çok daha uzun süreye kadar belirlediğiniz sürede namaz vakti öncesinde telefonunuzdan hatırlatma yapılmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik hatırlatma ayarlarında Akra'nın özel melodilerinden dilediğinizi bildirim sesi olarak ekleyebilirsiniz. Namaz vakitlerini kaçırmamak için bildirim ayarlarını dilediğiniz sürede ayarlamanız yeterli. Akra Medya mobil uygulamasını güncelleyerek iOS ve Android cihazlarınızda tüm bu yenilikleri hemen deneyimleyebilirsiniz. Ailelere dijital ihmal uyarısı. Çocukların dijital dünya ile ilişkilerinde ebeveynlerin ilk ve en önemli rehber olduğu belirtilirken, ailelere dijital teknolojilerin kullanımı konusunda uyarılar geldi. Çocuklara yönelik şiddet, ihmal ve istismarı araştırma komisyonunun raporunda ebeveynlerin bilgi eksikliği, teknolojiye mesafeli yaklaşımı veya zaman yetersizliği nedeniyle çocukların dijital yaşamını yeterince takip edemeyebileceğine dikkat çekildi. Bu durumu çocukları siber zorbalık, uygunsuz içerikler ve diğer dijital tehditlere karşı daha savunmasız bırakabileceği bildirildi. Raporda aşırı serbestliğin kontrolsüz internet kullanımına, aşırı kısıtlamanın ise çocukların yasakları aşmak için gizli yollar aramasına neden olabileceği ifade edildi. Uzmanlar bunun yerine çocuklarla birlikte dijital dünyayı keşfetmeyi, açık iletişime ve rehberliğe dayalı bir yaklaşım öneriyor. Raporda ayrıca ebeveynlerin çocuklarının ekran kullanımını takip etmemesi veya kendi dijital alışkanlıkları nedeniyle çocuklarıyla iletişimlerinin zayıflamasının dijital ihmale dönüşebileceği belirtildi. Bu durumun zamanla aile bireyleri arasında duygusal uzaklaşmaya, yani dijital mesafeye yol açabileceği kaydedildi. Uzmanlar, çocukların dijital cihaz kullanımının tamamen ortadan kaldırılması yerine ekran süresinin kademeli olarak azaltılmasını öneriyor. Dijital kullanımın bir anda kesilmesinin öfke patlamaları ve aile içi çatışmalara yol açabileceği belirtilirken, ebeveynlerin de çocuklarından bekledikleri davranış konusunda kendi dijital alışkanlıklarıyla örnek olmaları gerektiği vurgulanıyor. Müzik. Akran zorbalığına dikkat. Okulların açılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen bazı çocukların okula gitmek istememesi her zaman tembellik ya da isteksizlik anlamına gelmiyor. Uzmanlar bu durumun akran zorbalığının bir işareti olabileceğine dikkat çekiyor. Çocukluk döneminde yaşanan zorbalığın etkilerinin yalnızca okul dönemiyle sınırlı kalmayabileceği belirtilirken, ilerleyen yaşlarda bunun kaygı, özgüven kaybı, depresyon ve travma sonrası stres belirtileriyle ilişkilendirebildiğini ifade ediyor. Ailelerin çocuklarla konuşurken doğrudan sana zorbalık mı yapıyorlar sorusu yerine bugün okulda seni en çok ne zorladı, teneffüste kimlerle vakit geçirdin veya okulda kendini rahat hissetmediğin bir yer var mı gibi açık uçlu sorular yöneltmesini öneriyor. Uzmanlar daha önce severek gittiği okula aniden gitmek istememe, özellikle okul günlerinde baş veya karın ağrısı, uyku ve iştah sorunları, içe kapanma, öfke patlamaları, arkadaşlarından uzaklaşma ve ders başarısında ani düşüş gibi değişikliklere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu belirtilerin tek başına zorbalık anlamına gelmediği, ancak birden fazlasının görülmesi, tekrarlanması veya şiddetlenmesi halinde nedenlerinin araştırılması ve gerektiğinde uzman desteği alınması öneriliyor.
2: Hava durumu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun büyük bölümünde parçalı, çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde, Adana ve Osmaniye çevrelerinde, Hatay'ın batısında sağanak yağışlar var. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca İstanbul için de yarın öğle saatlerine kadar sürebilecek kuvvetli yağış uyarısı da geldi. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli rüzgar beklenen kesimlerde ise oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul ve Bursa 23, İzmir ve Manisa 29, Antalya 29, Adana 32, Ankara 26, Eskişehir 27, Bolu 24, Rize 26, Erzurum 21, Van 25, Diyarbakır ve Şanlıurfa 35 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında çocuğa sorumluluk yaklaşımı üzerine konuşulacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kıssaları programında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatılacak. 17.10'da ses söz sanat programımızda hat sanatı ve geleneksel sanatlarımız konuşulacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarımız yayında olacak. Çayınızı, kahvenizi aldın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhaba sevgili dostlar. Akra'da Evlilik Okulu programında stüdyoda yerimizi aldık. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Kıymetli hocam, bugün yine Akra WhatsApp hattımıza gelen bir dinleyici sorusuyla programımızda sizin tavsiyelerinize yer vereceğiz. Dinleyicimizin şöyle bir sorusu var sevgili hocam. Sizi dikkatli dinlemekteyim. Çok fazla istifade ediyorum hocam. Allah razı olsun. Sağlıklı, istikametli, uzun ömürler dilerim. Hocam 9 yaşında 4. sınıfa giden oğlum var. Dersleri yoğun. Ortaokul sınavı için daha fazla yoğunlaştırdı öğretmeni. Biz de ailece kendi isteği de olarak hafızlık projesi İmam Hatip Okulu'nu istiyoruz. Kendi çok istediği için çok gayret ediyor. İzlemlerimde çok yoğun dersi olduğu için gece ödevlerinde yapamadığı, yorulduğu günün gecesinde lavaboya kalktığını bilemiyor. Evin içinde dolaşıyor. İlk defa dün gece onu duymamışım. Sabah kaldırmaya gittim ki üstündeki penyesini çıkarmış, yorganına sarılmış yatıyor. Lavaboya gitmiş, kapı açıktı. Çok yoruluyor, ondan mıdır? Bu gidişi hafızı istemesinde daha yorucu olup şahsi alemini, kişisel dünyasını etkiler mi? Biz hafız olduğu hiçbir baskı tekrarlama yapmıyoruz. Her zaman sen istiyorsan olur, yapamazsan üzülecek bir durum değil. Önemli olan her daim Kur'an'la yaşayabilmen diyoruz. Bu gidişatı nasıl takip etmeliyim? Teşekkürler, çok faydalı oluyor bilgileriniz diye iletmiş hocam.
2: Evet, yani burada 9 yaşındaki bir çocuktaki bu sorumluluk duygusu, böyle bir hedef koyması aslında övgüye layık bir durum bu. Onu söyleyeyim. Yani
1: evet hocam.
2: Takdir, bu hafızlık projesi de olmasa hele daha hoş bir şey.

0: İnsanın ruhsalını şey yaparken üç alana bakıyoruz. Biri kendisiyle barışık olması, iç dünyası. İkincisi sosyal çevresiyle, aile, arkadaş. Üçüncüsü de mesleki yapımla, bir öğrenci için okulla ilgili. Üç uyumu da varsa kişinin meslek uyumu, sosyal uyumu ve iç dünyasındaki uyum. Üçü de dengeli ise o kişinin ruh sağlığı yerinde diyoruz öyle durumlarda. Şimdi burada bu şeyin hedefi yüksek. Biraz mükemmeliyetçi yönleri var. Farkında olmadan aile zorlamıyor ama bazen yüksek motivasyon diye bir şey vardır böyle. Yüksek motivasyonun sakıncaları vardır. Yani proje çocuk yetiştirilir yüksek motivasyonda. Mesela çocuk 90 7 alır, niye 100 almadın der anne baba. Öyle.
1: Proje
0: Yüksek,
1: çocukları.
0: yani çocuğa yaparsın, sen aslansın, sen kaplansın, sen başarısın, sen kabiliyetlisin, sen yeteneklisin der. Çocuk devamlı tetiktedir böyle. Fakat ben ona zorlamıyorum ki der. Sadece yaparsın diyorum
1: Söyledim
0: der.
1: mesaj.
0: Bu yüksek motivasyon, bir çeşit zorlama bu. Böyle durumlar. Çocuk annenin babanın her dediğini hele 10 yaşına kadar kutsal gibi kabul eder. 10 yaşından sonra sorgulamaya başlıyor genelde. Anneyi babayı. 10 yaşına kadar anne baba onun kahramanıdır çocuğun. Ondan sonra sorgulamaya başlıyor. Tabii sağlıklı ilişkilerde. Şimdi onun için burada öyle görüyor. Yani ailede uyumlu bir aile, sıcak bir aile. Çocukta evde önem verilen konu bu demek ki. Bu konuyu da rol model bir hedef koymuş. Kendi yapmaya çalışıyor. Burada o zorlamasına hiç şey yapmasın. Zorlaması kendisi anne baba farkında olmadan onu hani bu yüksek motivasyon zorlaması dediğimiz bir pozitif zorlama bu.
1: Mesela evde sürekli bunun gündem
0: Tamam.
1: olması.
0: Devamlı bununla ilgili onu övdüğün zaman böyle aşırı. Mesela her gelene bu hafızlık çalışıyor her böyle şey. Yani pozitif teşvik anlamında güzel bir şey ama sanki tek ilgi alanı o haline getirildiği zaman çocuğun başka şeylerde bir içine atıyor ergenlikte patlayıveriyor bu sefer. Hele bu zamanda ayartıcı da çok, yoldan çıkarıcı da çok. Çoğu kimse ummadığın şeylerle karşılaşıyoruz böyle. Yani geçenlerde öyle bir şey gördüm. Çocuk hafız olmuş gerçek şey yapmış. Ondan sonra fakat internetten birisine tanışmış. Gitmiş pat diye evlenmiş onunla. Ondan sonra da şimdi de bunalımda depresyonda dedi getirdiler. Yani tepkisel evlenmiş yani anne babaya. Tamamen. Yani ters rol olarak evlenmiş. Şimdi burada yüksek motivasyonla şöyle buna pozitif baskı deniyor. Pozitif baskı kişiye devamlı yüksek hedefler koyarak ona yaparsın başarısın demek. Yapamadığı zaman bu sefer hani sınavlarda sınav kapısında şey vardır böyle. Yapamayacağım, edemeyeceğim, mahvoldum ben diye herkesin moralini bozan tipler var. Sınava giren hepsini yaparlar. Çok herkesin gıcık kaptığı tiplerdir bunlar. Bunlar gene ki yüksek motivasyonlu ailelerin çocukları. Yapmak için başarısın, yaparsın diye hep yapamama korkusuyla yaşarlar bunlar. Başarısız olma korkusuyla yaşarlar. Ve bu kişiler mutlu olamaz ha. Yani çocuğu, annenin babanın vazifesi çocuğu hayata hazırlamaktır. Yani bu çocuğu ona pozitif baskı uygulayarak onu bir şeye yaptığın zaman yani böyle onun kaygılı olmasına sebep oluyorsun. Ona zarar veriyorsun böyle durumlarda. Yani bu konuda yani yeteri kadar destek, sizin zaten desteklediğiniz, sevindiğiniz, mutlu olacağınızı biliyor. Bu yeter ona. Yeter ona. Yani hatta böyle durumlarda bazen çocuğum çok çalıştın yeter artık diyen anne baba da oluyor yani artık farkında olmadan kaptırıyorlar çocuklar kendine. Bu üniversite sınavı da olabiliyor buradaki hafızlıkta olduğu gibi pozitif baskı şeklinde olmaması bir de negatif baskı var çalışmadığı zaman hep azarlamak hep böyle iğnelemek laf sokmak şey yapmak böyle yani, aşağılayıcı konuşmak o negatif baskı zorlamadan neyi anlıyorsa ona bağlı. Zorlamadan bunu anlıyorsa burada zorlama yok negatif baskıyı. Ama pozitif baskıysa onu muhakkak annenin babanın burada şey yapması gerekir yani o konuda teşviğin dozu kaçıyor mu?
1: Pozitif baskıyla olumlu bir davranışı pekiştirme arasında bir fark var o zaman, değil mi
0: Tabii.
1: hocam?
0: Dozu kaçmış yani şey gibi çiçeğe bile suyu fazla versen zarardır. Sevginin fazlası da zarardır. Sevgi ve disiplin dengeli olması lazım. Sevgi, disiplin içinde sevgi olan disiplin olur. Ama disiplinsiz bir sevgi verdiğin zaman onu şımarık yaparsın. Yani disiplinsiz, disiplinli bir sevgi vermek gerekiyor. Yani onun için burada da

0: şey varsa bile yani o konuyu yapsın ama mesela çocuk sadece ders çalışıyorsa, odasını toplamıyorsa, başka hiçbir şey yapmıyorsa yani bu da şeydir yani hayat sadece akademik başarıda, teknik başarıda olmuyor ki. Sosyal başarı var, duygusal başarı var. Yani kendisi mutlu olmayan bir çocuk olsun ama başarılı olsun. Bu bir hedef olmamalı hiçbir zaman bir anne baba için. Mutsuz olsun, başarılı olsun da mutsuz olsun. Yani bu ben hatta hiç unutmam, böyle proje çocuk yetiştiren bir aile vardı. Çocuğunu küçük yaşta İstanbul'da bütün böyle kolejlere de gitti. Küçük yaşta bale öğrendi, piyano öğreniyor çocuk. Bunlar okuyor, hep şey öğreniyor. İdeal çocuk böyle, kız çocuğu. Ondan sonra buradaki en iyi kolejleri bitiriyor. Boston'da üniversiteye gidiyor, MIT'ye gidiyor. O yani MIT'yi bitiriyor, ne yapıyor biliyor musun? Pizzacılık yapmaya başlıyor çocuk orada. Yeter diyor, ben artık biraz kafama göre yaşayacağım diye. Hmm. Annesi niye böyle oldu diye. Şey, telaş yapıyor bu sefer, ne oldu ya işte, evet. Sen çocuğu mutlu edememişsin, başarı proje çocuk gibi yetiştiriyorsun, bu da şey oluyor tabi, anne çocuk bağını kopartıyor. Hmm. Onun için burada anne çocuk bağı, birlikte oynamak, birlikte başka şeyler yapmak da önemli. Ona havuzluğu yapma yeter demek yerine hadi şunu da yapalım, hadi bunu da yapalım, başka şeylere de ilgi alanlarını şey yapsın o, evet. Yani onlara da yönelsin. Yani burada yani ne sebeple güzel bir şey söyledi, her daim Kur'an'la yaşayabilmek derken bunu sözde değil davranışsal olarak, evet, yapabilmek. Hı hı. Ticarette dürüst olmak mesela, o da bir ibadettir. Evet. Yani kul hakkını yememek, o da bir ibadettir. Sözünde durmak ibadettir. Yani onun için yani burada gıybet yapmamak, yalan söylememek, bunlar hepsi bizim dinimizde, hı, bunları yapan bir günlük hayatta bu yapılan her hareket, hı hı, bunlar ibadet yerine geçiyor.
1: Evet.
0: O derece şey var. Evet. İnsan. Yani onun için şey böyle yani, insanın ümitsizliğe şeye düşmemesi önemli. Bizim yani önemli olan çocuğu böyle iyi hafız yapıp o hafız çocuğum var bravo herkes alkışlasın böyle şey yapsın gitti yetiştiriyorsa bu ihlasa uymuyor zaten. Allah'ın şey, ilahi hedefe de uymaz bu. İlahi hedefe onun hayatın her yanında iyi insan olmak, iyilere katılması onun. İyilerden olması. Evet. Burada hafızlık yüksek bir hedeftir, güzeldir ama hafızlığı isterken hangi niyetle istiyorsun? O da önemli. Bunu niçin istiyorsun oğlum diye sorsun ona. Niçin istiyorsun hafızlığı? Hı hı. Yani hafız deyip parmakla gösteren olmak için mi istiyorsun? Yoksa ilahi rızaya ulaşmak için mi istiyorsun? Hı hı. İlahi rıza deyince o zaman bak ilahi rızaya ulaşmanın başka yolları da var. Şunu da yap. İbadetini de yap. Ha. İnsanlara iyilik yap. Şunu da yap. Bunu da yap. Yani çocuğun enerjisini dengeli dağıtmasını sağlamış olur. Şey güçlendirmiş işte olur.
1: Hocam peki mesela çocukları böyle hiçbir şeye zorlayamayız. Çocuk her şeye kendi karar vermeli gibi falan böyle de bir anlayış var. Şimdi ama çocuğun faydalı zararlı yani özellikle uzun vadede faydalı zararlıyı analiz etmesi o, doğru
0: o
1: değil.
0: O bir ciddi bir yanılgı o.
1: Orada yanılgı. Bunun dengesi hayır, hocam?
0: Hayır, zorlama bak, konforlu ortamlarda ortalama şartlarda yetenekler gelişmez. Yetenekler, hı, ve başarı stres altında gelişir. Hı. Bu biz psikoloji yasasıdır. Stres altında gelişir. Ortalama şartlarda yetenekler gelişmiyor. Mevcudu devam ettiriyorsun. Hı hı. Ama destabilize olduğu zaman, stres olduğu zaman kontrol edebilen stres yetenekleri geliştirir. Yani krizler onun için birçok keşfe sebep olur. Böyle durumlarda. Onun için zorlama durumları oturup da bilerek zorlama yapmazsın. Ama zorlamalara karşı onu korumazsın da. Yani şu andaki annelik babalık tarzı onu her türlü zorluktan koruyarak büyüteyim ki biz çektik o çekmedik diyorsunuz. Hı. Şu anda zaten yeni kuşağın en büyük sıkıntısı da bu. Yani eski kuşaklar, bizim kuşaklar yokluk içinde olgunlaşmak zorundaydık biz. Hı. Ama şimdiki kuşaklar varlık içinde olgunlaşmak durumunda. Hı. Bu çok daha zor.
1: Evet.
0: Zor. O zaman ne oluyor? Olgunlaşamıyorlar kuşaklar. Olgunlaşamayınca ne ortaya çıkıyor? Bu sefer onlar tembel, 130 kilo oluyor. Ondan sonra gidiyor saunada zayıflamaya çalışıyor. Sabah kalkamıyor. Yani böyle şey tarzında her şeyi başkasından bekleyen bir kişilik ortaya çıkıyor. Halbuki o kişi özgürlük ve sorumluluk dengesi sağlaması lazım, hı hı, kişinin. Onun için zorlama, bunun hayatın zorluklarına alıştırmak gerekiyor. Aha. Hayatta böyle başarıya giden yollar böyle çiçekli yollar değildir. Hı hı. Eller cepte gidilmez şeye, hı hı, başarıya. Taşlıyor.

0: yollardır, engeller vardır. A engel olmazsa B engeli onu aşarsın. O olmazsa C engeli aşarsın. Hedefinden böyle yani biraz terlemeden, yorulmadan, emek vermeden, çile çekmeden güzel şeyler gelmiyor bu. Ormanda bile uzun ömürlü ağaçların en büyük özelliği nedir? Fırtınalara, rüzgarlara dayanmasıdır. Dayandığı zaman güçlenerek kalıyor. Dayanamayanlar çürüyüp gidiyor. Onun için burada ona dayanabilmeyi öğretmek gerek hayatın evet. zorluklarına. Yani hiçbir zaman şey yani ailede hayatındaki gibi hayata adil değil. Evet. Bakın onu söyleyeyim. Hayat, bu dünya hayata adil değil. Ahirette birleştiği zaman adalet ortaya çıkıyor. Onun için dünyada adil olmayan şartlar da var. Bazıları birkaç adım önde başlıyor. Bazen bazı şeyde kaçıyor ama hak ve fırsatlarda herkes eşit. Ama yani bazıları daha fiziksel olarak daha dikkat çekici doğuyor. Evet. Bazıları o yönden daha eksik oluyor ama zeka yönünden daha iyi oluyor. Yani böyle çeşitlilik var. Bu çeşitlilik içerisinde ama nedir? Herkesin iyi insan olma açısından herkes eşittir. Bak herkes zengin olamaz, herkes yakışıklı olamaz, herkes böyle fiziksel görünümü iyi olamaz, herkes ünlü olamaz ama herkes iyi insan olabilir. Ona hedef olarak o zaman çocuğumuza koyacağımız hedef şunu yap bunu yap hedefler değil, soyut hedef hayatın sonuna geldiği zaman iyilerden olmak hedef. Buna koydu da içine iyicil duygular da kötücül duygular da vardı insan içinde. İyicil duygularını harekete geçirecek şekilde ona hedefler koyduğun zaman iyi insan olma, o hem iyi insan olmak hem başarılı olmak ikisini bir yapabilir. Yani çok, evet. Bunun için burada da bu yönde de zorlukla kaçırsa o zorlukları aşmayı öğreteceğiz çocuğumuza. Evet. Çocuklar genellikle anneye babaya bakar. Anne baba zorluk karşısında hemen vites değiştiriyorsa, hemen kaçıyorsa ondan çocuk da onu örnek alır.
1: Evet. Tabi burada mesela o fayda zarar analizinde biraz şey de var hocam. Mesela çocuk diyor ki ben şu okula gitmeyeceğim. Ben o okula gitmek istemiyorum. Ama anne baba biliyor ki o okul onun için daha faydalı olabilecek. Bu tür durumlarda çocuğa onu orada o dengeyi nasıl kurmak lazım? Biraz onun özelinde yani aslında merak ediyorum hocam.
0: Gittiği okulla ilgili anne baba ailece aynı fikirdeyse mesele yok. Ama aynı fikirde değilse burada çocuk kaç yaşında olursa olsun çocuğun kararını kendi kararını kendisi vermeyi öğretmek gerekiyor küçük yaşta. Kendi gemisinin kaptanı olmayı. Bak şunu yaparsan bunu şunu şunu kazandıracak. Bunu yaparsan bunu bunu kazandıracak. Bunu söyleyeceğiz. Ondan sonra o olmazsa ikisi de olmazsa üçüncü bir çözüm söyleyeceğiz. Burada son şeyi uzlaşarak, ikna ile gitmek lazım. Yani burada muhakkak altın orta nokta kuralı var. Bak.
1: Yani burada tamamen çocuk istemiyor yok, o zaman yapmayalım
0: diye bir
1: değil.
0: Şey yok. Çocuk istemiyor, neden istemiyor ona bakacaksın.
1: Anladım.
0: Çocuk belki birisinin lafına kalmıştır, ondan istemiyordur. Neden istemiyor? Ne de konuşacak çocuk istemiyorsa ama neden istemiyorsun? Tamam, hayat senin, kararı senin ama bunun nedenini öğrenmek istiyorum diyecek. O zaman onun tezine karşı antitez geliştirebilir belki. Belki çocuk böyle durumlarda şey yapabilir. Yani yanlış bir yönlendirmeyle, arkadaşına yönlendirmesiyle bir şey istiyordur. Yani bunu oturup konuştuğu zaman bunu yaparsan şunu şunu bekliyor seni, bunu yapmazsan şunu şunu bekliyor deyip ona kar zarar analizini öğreteceğiz. Hayat yolculuğunda sağlıklı kararı vermeyi öğreteceğiz. Yani bu da ancak çocuğa bir şey bırakarak, inisiyatif vererek olur.
1: Evet. Peki hocam şimdi mesela işte sabah bir baktım işte tişörtünü çıkarmış, lavaboya gitmiş, yorgana sarılmış yatıyor diyor. Çocuk da bunun farkında değil. Bunun adı uyur gezerlik mi tam bilemiyorum hocam ama yorgunluğun böyle bir uyur gezerlik gibi bir etkisi olur mu, olabilir mi?
0: İdrar kaçırma falan da mı olmuş acaba? Yok, olmamış galiba. Yani bu şeydir. Çocuk çok bunun strese girdiği zaman bu olur. Böyle durumlarda yani onun öyle bir şey varsa hani şey tehlikeli bir şeyler yaptıysa hani onun dışında arada bir tek tük oluyorsa önemli değil bu. Ama sık sık oluyorsa 2-3 günde bir oluyorsa bu şeydir. Uyur gezerlik olabilir. Başka bir şey olabilir. Yani aşırı stres yükü de bazen bunu yapabiliyor. Böyle durumlarda ilaç gerekebilir o zaman. Aynen. Ama arada tek tük olduysa bir defa olduysa önemli değil. Yani bazen dış motivasyon yoktur dışarıda çocukta. İç motivasyon vardır. Kendi içinde kendini zorluyordur. Bundan dolayı zayıflamıştır, yemiyordur, içmiyordur. İlla başaracağım, illa yapacağım diye. Yani hiç annenin babanın bu konuda şey olmadan da bazı çocuklarda oluyor öyle. Yani olabiliyor. Böyle durumlarda onu da yani burada kendine karşı da haklarım var. kendine karşı da haksızlık yapmaman lazım. Hı hı. Nedir o da? İşte uyumak, yemek yemen, kendini biyolojik ihtiyaçlarını, psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, bu da insanın kendi nefsi üzerindeki haklarıdır. Hı. Bunu vermezse bedelini ödersin. Kendine karşı haksızlık yapmama, mesela çocuk bunu öğrenecek o zaman. Onu
1: burada
0: diyecek
1: biraz hocam. Bu durum var değil mi hocam? Yani stres, yorgunluk var. Bedenle zihin farklı bir ritimde.
0: Tabii yani orada stres, beyin stres hormonunu çok salgıladığı zaman bazen farklı bilinç durumu oluyor. Hı. Farklı bilinç durumunda uykuda gezmeler oluyor. Gidiyor tuvalete yapıyor, aha, yatıyor. Hiç farkında değil, hatırlamıyor. Aha. Yani bazı durumlarda fazla sıcaktan da olabilir bu. Fazla yorgun olduğun zaman da olabilir. Yani idrar kaçırma da olabilir. Yani tek tük oluyorsa çok önemi yok onun, ama sık sık oluyorsa, mesela haftada bir, ayda 3-4 defa oluyorsa bu şeydir. Yani uzman sebebini bulmak lazım o zaman.
1: Hocam bir de son olarak şunu sormuş olayım. Bu tür yani pozitif motivasyon ya da negatif motivasyon. Çocuğa bir şekilde bir şey çok empoze edildiği zaman çocuk başarıyor ya da başarmıyor. Ama sonradan bu bir şekilde farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Örnek veriyorum, mesela hafız ol, hafız ol, hafız ol. Çocuk bir süre sonra buna aykırı bir yaşam sürebiliyor. Dediğiniz işte yurt dışına gidiyor, orada pizzacılık yapıyor örneğin ya, gibi. Ya da zorla başını kapattırıyor, türban tesettüre sokan bir ailenin kızı. Sonradan bir fırsatını bulduğu zaman başını açıyor. Yani o tamamen o zamana kadar duyduğu baskı neyse onun tam tersi bir hayat yaşıyor. Burada mesela aile nasıl bir denge kurmalı? Yani orada şunu demek zor. Kız mesela açılmak istiyor. Bunu tabii ki de yapabilirsin ama bunun karşılığı bu diye böyle bir bilinç, bir farkındalık ortaya koymaya çalıştığı zaman çocuk bunu çok zihninde tam oturtamayabiliyor. Orada nasıl bir denge kurmak lazım?
0: Tabii şimdi burada çocuk da kaç yaşına bağlı bu. 18 yaşından büyük olanlar da artık, hatta 12-13 yaşını geçtikten sonra geçmiş olsun. Yani işte anne baba artık öyle durumlarda ona buyurgan yaklaşamaz. İyice kaybeder çocuk. Ama annenin babanın uyarı vazifesi var. Onu yapacak. Artık o yaştan sonra, çocuk ergenliğe girdikten sonra anne babanın sadece sorumluluğu zorla onu düzeltmek değil. Zorla iyi ve güzel yapmak değil. Bu zorla yaptığın zaman çocuk, hele şu an bu zamanda, eskiden hani toplum kapalı toplumlardı. Evet. Dünya böyle açık toplumlar değildi. Köydeki yaşamı düşün. Komşunun kızıyla evleniyor, babasının işi yapıyor. Hep aynı ortam, aynı törelerin içerisinde yaşıyorlardı. Ama öyle değil ki şimdi. Şimdi rahatlıkla çocuk evin açık kapısı internet. İnternete giriyor, oradan tamamen evden kaçıveriyor. Evet. Yanında devamlı jandarma mı bulunduracaksın? Onun için böyle durumda çocuğu eğitmek daha zor. Hı. Daha zor olduğu için yapılacak şey, en önemli şey burada o çocuğa bu iyi, bu kötü. İyi yaparsan şunu kazanırsın, kötü yaparsan bunu kaybedersin tarzında bunları anlatmak. Burada onun içerisinde zaten evi seviyorsa, anneyi babayı seviyorsa, o çocuk böyle durumlarda bana zorla bunu yaptırmıyorlar, son kararı bana bırakıyorlar dediği zaman, o anda yapsa bile sonradan bakar ki o dünya sahte, o hareketler sahte, geri döner. Maddeye kullanır mesela, geri döner. Kötü arkadaşa gider. Çünkü cazibesi oluyor o dükkanların. Yani vitrinlerde olan ama içi boş. Öyle bir dünya
1: yani
0: o.
1: Yani otorite zaten. Hayır orası olmaz onu dedikçe
0: onu dediğin zaman çocuk o anda sessiz kalıyor. Ama özelliğini kazandığı zaman da tam tersi oldu bu çocuk diyorsun. Bilmeden çıkmıyor diyorsun. Aslında onu yaparak senden intikam alıyor. Bunu çok şeylerde de görüyoruz. Mesela evlilik konularında da görüyoruz. Yani istemediği bir evlilik yapıyor. Ya ben ya o diyor anne. Mesela istediği evliliği yapmıyor. Sırf bu yüzden alkolik olan biliyorum ben, düşün. Hiç sevdiği kişiyle evlenmedi. Annesi kapris yaptı. Bizim aileye yakışmaz o, bilmem ne diye. Ondan sonra çocuk başka birisiyle evlendi. Mutlu olmadı. Her gün sarhoş akşam eve geliyor. Evlilik, aile berbat oldu. O evlendiği kişiyle de evlenmedi. En sonunda akciğer kanseri olup vefat etti mesela. Evet. Yani öyle, yani aşk duygusu çok enteresan bir şey. Samimi ise yani 18 yaşını geçtikten sonra, hele artık yani bu bizim aileye yakışmaz, bu şöyledir, bu böyledir dediğin zaman o çocuğu kaybediyorsun. Evet. Yani ama bazı gençler var böyle durumlarda anneye babaya itiraz edemiyor. Özellikle duygusu zayıf. Hayır, kabul etmiyor ama sessiz onay oluyor. Evlendikten sonra da karısını çıldırtacak şeyler yapıyor. evliliği berbat ediyor, şeyi berbat ediyor, anne baba pişman oluyor, niye evlendirdik diye. Bunu pişman ediyor. Pasif agresif dediğimiz kişilik geliştiriyor. Böyle

0: otoriter korku, baskı kültürlerinde bu oluyor. Korku kültürlerinde çocuklar münafıklığı öğreniyorlar. İkiyüzlülük öğreniyorlar. Adaletli olamıyor böyle aileler zaten çocuklarına. Onun için orada onlara böyle hayatı öğretirken yani ergenlikten önce 10 yaşına kadar çocuklar anne babaya şiddetle bağlı oldukları için, aha, kuvvetli ihtiyaçları olduğu için onları modelleme konusunda çok daha başarılıdırlar. Hı. Eğer anne baba iyi örnek olmadıysa ondan sonra daha zor artık. Hı. İyi örnek olduysa, ev sıcak bir ortamsa, anne baba, çocuk annenin babanın adı geçince içi ferahlıyorsa, bir sevgi uyanıyor, sıcaklık uyanıyorsa, böyle bir şey, annelik, babalık rolü öğrettiysek, o çocuğa korkmayın çocuktan. Ama çocuk anneye karşı hem sevgi hem öfke varsa, fırsatını bulduğu zaman öfkeye, bazen ikisi arasında gelgitler yaşar, mutsuz bir çocuk olur zaten. Hem sevgi hem baskı, zorlayıcı ailelerde, çok müdahaleci ailelerde. Onun için ona muhakkak çocuğumuzu bizim mutlu etmek değil, hayata hazırlamak annelik babalık. Onun için de ona hata yapma hakkı tanıyacağız. Yani evden çıkıp bisiklete binip dolaşacak. Kaza yapabilir mi? Yapabilir. Ama başka türlü de hayatı öğrenemez ki.
1: Evet.
0: Arabaya gidip yolda bir kaza geçirebilir. Aman kaza geçirmesin diye evde devamlı tutuyorsun çocuğu. Ne olur çocuk? Hayatı öğrenemez. Çıktığı zaman da hata yapmaya başlar. Onun için uyarı vazifesi var anne baba. Şunu şunu yaparsan böyle olur. Uyarı vazifesini yapacak. Ama zorlayıcı olduğun zaman çocuk bu zamanda ya ters role giriyor, ters kimlik geliştiriyor yahut da anne çocuk savaşları başlıyor. Baba çocuk savaşları başlıyor.
1: Evet.
0: Baba çocuk savaşlarında, bu savaşlarda da kaybeden hep büyükler olmuşlar. Evde devamlı bakıyorsun, anne kız savaşları var mı diye soruyorum. İkisi de birden var diyorlar. Niye? Devamlı o onu düzeltmeye çalışıyor. O hayır diyor. Devamlı basit bir şunu giy bunu giy konusunda bile savaş var. Halbuki bir bakıyoruz ki çocuk o kadar güzel bir çocuk yetişmiş. O kadar güzel huyu var ki. Bunları görmüyor anne. 8 tane iyi huyunu görmüyor. Bir iki tane yanlış huyunun üzerinden gidiyor. Öyle olunca da iletişim kuramıyor.
1: Evet.
0: Kuramadığı zaman kaybediyorsun çocuğu.
1: Evet.
0: Ya bu tamamen annelik pratiğiyle, babalık pratiğiyle ilgili.
1: Evet.
0: Yani annelik, babalık öğrenilmesi gereken bir şey. Genetik öğrenilmiyor. Evet. Yani eşleşme biyolojik ama evlilik, annelik, babalık şeydir. Kültürel öğrenmedir.
1: Evet, doğru. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Sevgili dostlar, bugün de Evlilik Okulu programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka programda tekrar görüşürüz. Tabii siz de Nevzat Hocam'a sorularınızı yönlendirmek isterseniz 0501-630-3030 Akra WhatsApp hattımız, buraya yönlendirebilirsiniz. Başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi bilensin.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi, Akra Medya.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: هل تدرون كم بين السماء والأرض بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكسف كل سماء خمسمائة سنة وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ عَلَاهُ وَأَسْفَلُهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اَعْمَالِ بَنِي آدَمٍ شَيْءٌ Bu uzun hadis-i şerifin şöyle cümle cümle kelimelerini söyleyelim. هَلْ تَدْرُنَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Gök ile yerin arası ne kadar mesafedir biliyor musunuz ashabım diye sordu Peygamber Efendimiz. Sonra kendisi cevabında buyurdu ki بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِيَةِ سَنَةٍ Gök ile yerin arası 500 yıllık mesafedir. Gök ile yerin arası 500 yıllık mesafedir. وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ اِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِيَةِ سَنَةٍ 7 kat sema var. وَلَكَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ Yani سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقًا Muhterem ayetlerde de geçiyor. 7 kat sema var. Bir semadan öteki semaya kadar da 500 senelik yoldur buyurdu. Ve kesfu 500 yıllık yani gidiş mesafesidir. Ve kesfu külli semain 500 senet. Her semanın kalınlığı 500 senelik yoldur buyurdu. Ve fevkas sema isabiyati 7 kat sema böyle tamam olduktan sonra sema 7. semanın üstünde bir bahr vardır ki deniz vardır ki bahrun beyne a'lahu ve esfelihi bu denizin bu deryanın yukarısıyla aşağısı arasındaki mesafe kema beyne semai vel ard yerle gök arası kadar o kadar büyük mesafedir. Sümme fevka zalike semaniyetü ev'alin bunun üzerinde efendim 8 tane efendim arşı taşıyan melek vardır. Bunların üstünde arşullahı taşıyan Allah'ın arşını taşıyan 8 tane melek vardır. Bunlar şeklen efendim keçi şeklinde diye şey yapılmış şerhte efendim çünkü ev'al kelimesi ve'al kelimesinin cem'i oluyor. Efendim o şerefli melekler vardır. O meleklerin kulaklarıyla dizleriyle tırnakları arası yine sema ve arz arası kadardır. Sümme fevka zâlikel arşu. Bunun üzerinde arş vardır. Yani 8 melek Kur'an-ı Kerim'de de 8 meleğin arşı alayı taşıdığı bildiriliyor. Yani o meleklerin azameti hakkında çok şeyler var. Bunun üzerinde arş vardır. A'lâhu ve esveluhu kemâ beyne semâi vel ard. Yukarısıyla aşağısı arası yerle gök kadardır. Vallahu subhanehu ve teâlâ fevka zâlike. Allah-u Teala Hazretleri arş-ı aladadır. Arşındadır, onun üstündedir. Ve leyse yehfa aleyhi min a'mali beni Adem'i Adem'e şey'ün. Adem oğullarının amellerinden hiçbir şey ona gizli kalmaz. Ne yapsalar kullar hepsine agahtır, hepsine vakıftır. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Şimdi bu tasvirde bu yerlerin, göklerin azameti hakkında yani ashab-ı kiramına bilgi vermiş oluyor Peygamber Efendimiz. İnsan yani bu hadisi şerifleri şöyle Allahu Ekber dediği zaman düşünmeli. Yani Allah en büyüktür diyorsun. Büyüklüğünü anlamak için şu yerlerin, göklerin azametini bir düşünüvermek lazım. Bir insan bir füzeye binse bir füzeye binse, bu Amerikalıların bilmem kimden attığı gökyüzüne füzeye binse, efendim o ışık hızıyla böyle devam etse, bu bizim dünyamızın bulunduğu sistem, güneş sistemi denilen sistemi 20 bin yılda geçer diyorlar. Yani ömrü yetmez. O hızla böyle süratle gittiği halde ömrü yetmez de tozu bile kalmaz da ondan sonra ancak bu güneş sisteminden çıkıyor. Bu güneş sisteminin ötesinde daha nice sistemler var, nice yıldızlar var, nice şeyler var. Bu yıldızların hepsi birinci semada. Hepsi birinci semada. Ondan sonra 6 kat sema daha var. Onun üstünde bir bahir var, deniz, derya var. Onun üstünde arşın melekleri var. Onun ötesinde Allahu Teala Hazretleri'nin efendim işte arşı alası orada. Onun üstünde Allahu Teala Hazretleri. Bu azameti düşününce insanın aklı gider yani. Allahu Ekber. Allah uluların ulusudur. Onu anlar. Şeyde ayet-i kerimede buyuruluyor ki bir ayet-i kerimede ve ma kaderullaha hakka kadrihi. Bu kullar öyle cahil ki, öyle idraksiz ki, öyle aciz ki, öyle anlayışsız ki Allah'ı hakkıyla anlayamadılar. Azametini anlayamadılar. Azametini idrak edemediler. Kibriyasını idrak edemediler. Vel ardu cemi'an kabdatuhu yevmez kıyameti ve semavatü matviyyatun bi yeminihi. Şu yeryüzü Allah-u Teala Hazretlerinin kabzayı kudretinde bir avuç içinde gibidir. Efendim bütün bu semalar da 7 kat sema da efendim elinde dürülmüş gibidir yani katlanmış gibidir. Bu kadar azamet sahibi yaratıcılarını anlayamadılar. Bu kadar azamete, kudrete, kibriyaya sahip Allah-u Teala Hazretlerine insan nasıl asi gelir? Nasıl emrinden dışarı çıkar? Nasıl efendim ona layık kulluk etmeye çalışmaz? Bizim halimiz nedir? Yani nasıl kullarız? Akıl almaz. Çok cahiliz. Yani çok cahilliğimizden böyle yapıyoruz. Yoksa biraz izanımız olsa, biraz irfanımız olsa her şeyi bir tarafa atarız. Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk etmek için koşturur dururuz sağa sola. Allah bize imanın neşesini, zevkini ihsan eylesin. Hellen tefa'tum bi cildiha innema hurrime ekluha. Bu sayfanın sonundaki hadisi şerif efendim şöyle. Peygamber Efendimiz ölmüş bir kuzu gördü, koyun gördü bir kenarda. Terk edilmiş. Öldü diye bir kenara terk edilmiş. Oradaki insanlara diyor ki derisinden faydalansaydınız ya, niçin derisinden faydalanmadınız? Etini yemek haram kılınmıştır diyor. Yani ölmüş hayvan kes, postundan, derisinden faydalan. Yani kendisi ölünce eti haram oluyor, yenmiyor. Eti haram oluyor, yenmiyor. Çünkü o ölmesi hastalıktandır. Ölünce mikroplar şeyleri sarmıştır. Bizim dinimizde kesilmeden kendisi öldü mü yenmez. Yenmez ama eti haram kılınmıştır. Cildi, derisini soyarsın, postunu kullanabilirsin demiş, buyurmuş. Yani ziyanı sevmediği için ve yanlış bir anlayışı izale etmek için, bak bunun eti yenmez ama derisinden faydalanabilirsiniz diye talim buyurmuş. Öbür sayfanın başındaki hadisi şerif, helakü ümmeti fi selasin, fil asabiyeti vel kaderiyeti vel rivayeti min gayri sebtin. Ebu Katade Hazretlerinden, İbn Abbas Hazretlerinden radıyallahu anhum ecmain rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetimin helaki üç şeydendir. Üç şeyi yaparlarsa helaki olurlar. Onlardan birisi nedir? Birisi el asabiyetü. Asabiyette helak olurlar. Asabiyet dediğimiz nedir? İnsanın akrabalık, kavim, kabile gayreti gütmesi. Ben filanca kabiledenim, sen falanca kabiledensin. Ben şu ırktanım, sen bu ırktansın. Ben filanca yerliyim, sen filanca yerlisin. Bizim taraf, sizin taraf, taraf tutuyor. Efendim, İslami şuurla, kardeşlik şuuruyla hareket etmiyor. Zümre taassubu güdüyor. Bir zümreye bağlanıp öteki zümrenin nahak yere aleyhinde çalışıyor. İşte bu helak eder. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Müslümanları umumen kardeş etmiştir. İster zenci olsun, ister çekik gözlü olsun, ister kısa boylu olsun, ister uzun olsun, ister Arap olsun, ister Acem olsun, ister efendim Kürt olsun, ister Çerkes olsun, ister Türk olsun, hepsi kardeştir. İslam kardeşliği bu. Lafla da olmaz bu. Hakikaten insan buna inanıp kardeşliğin gereğini yapması lazım. Böyle yapmayıp da herkes bir tarafa çekince işte ondan helak olurlar. Çünkü batıl bir yola yapışmış olurlar. O batıl yola yapıştıklarından dolayı Allah'ın rızasından uzak düşerler. Gazabına uğrarlar. Parça parça olurlar. Ümmetleri parçalanır. Başka devletler tepelerine çöker, istismar ederler. Canlarını yakarlar. Efendim mahvederler. Şimdi de öyle olmuyor mu? Şimdi de olan başka bir şey değildir. Yani Efendimizin söylediği şeylerden bir tanesi. Bunun mukabili nedir? Müslümanların efendim zümre taassubuna kapılmadan efendim birlik ve beraberlik şuuruna sahip olmasıdır. Kardeşliğini idrak etmesidir. Bu benim Müslüman kardeşimdir demesidir. Aleyhine çalışmamasıdır. Efendim yardımına koşmasıdır. Merhamet etmesidir. İmdadına yetişmesidir. Kafirin karşısında onu aciz bırakmamasıdır. Birlik beraberlik içinde çalışmasıdır. Şimdi insanlar o kadar cahilleşti ki kardeşlerim, güzel ahlakın sembolü olan tasavvuf bile, tasavvuf yani mutasavvuf, derviş güzel huylu olacak. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Efendim böyle hayırlar peşinde koşacak, efendim sabırlı olacak, boynunu bükecek, hizmet ehli olacak. Sen o gruptansın, ben bu gruptanım. Senin hocan şöyle, benim hocam böyle. Senin hocanın kavuğu daha büyük, benimkinin bilmem şeyi şöyle. Ne oluyor ya? Allah-u Teala Hazretleri razı gelmez. Bütün Müslümanlar kardeştir. İnnemel müminune ihbetun. Lafla değil. Allah-u Teala Hazretleri'ni aldatamayız. Yani kardeşmiş gibi davranıp da arkasından kuyusunu kazmakla bu hakiki kardeşlik olmadığı için ecir kazanamayız. Bütün Müslümanları seveceğiz. Hepsini kardeş belleyeceğiz. Hanımlarını kız kardeşimiz belleyeceğiz. Yaşlıysa teyzemiz belleyeceğiz. Küçük yaştaysa kızımız belleyeceğiz. Onun yerine koyacağız. Koruyacağız, kollayacağız. Efendim erkeklerini yaşlıysa dedemiz diyeceğiz. Yakın yaştaysa amcamız diyeceğiz. Eşitimizse kardeşimiz diyeceğiz. Küçüğümüzse yeğenimiz diyeceğiz. Hepsini hoş göreceğiz. Hepsini koruyup kollamaya çalışacağız. Efendim anladım da onlar eğri yolda gidiyorlar hocam. Onlar yanlış yolda gidiyorlar. Ha. Şimdi bu çok mühim. Yani eğri yolda gidince herkes çekiyor kılıcı, çekiyor tabancayı veyahut açıyor ağzını, yumuyor gözünü. Yani eğri yolda gidiyor diye bir cesaret geliyor. Yani ben dinden dolayı ona düşmanlık ediyorum diye. İçine bir cesaret geldiği için ver yansın etmeye mazereti var. Elinde kağıdı var. Çünkü o eğri yolda gidiyor diyor. Öyle değil kardeşler. Kimin doğru yolda, eğri yolda gittiğini Allah bilir. Bak günahkarı ayıplamanın bile ne hallere uğradığını biliyoruz. Şimdi o kardeşimiz eğri yolda gidiyorsa doğru yola çekmeye çalışırsın. Doğru yola gelmesine çalışırsın. Ama hüsnü zan edersen görürsün ki belki senden çok daha iyi tarafları vardır. Ne biliyorsun, belki geceliğin kalkıyor yana yakıla gözyaşı döke döke Allah'a güzel ibadet ediyor da Allah'ın rızasını kazanmış. Ne biliyorsun, belki senin haberin olmadan bir yerlerde şu hayrı yapıyor, bu hayrı yapıyor da söylersem sevabı kaçmasın diye söylemiyor. Hüsnü zan edeceksin. Bir kusuru varsa kusurunu da örteceksin. Dinimiz öyle şey yapıyor. Şimdi öyle yapmayınca tabii Müslüman ama kimsenin kimseye sevgisi yok yani. Olmaz. Şimdi bir insan yanlış yoldaysa defterden silecek miyiz? İmam Gazali Hazretleri diyor ki hayır. İçki içiyor hocam, defterden sileyim. Hayır. Ne yapacaksın? Asıl işte o zaman senin yardımına ihtiyacı var. Çünkü o içki içerse, o kumarı oynarsa, o zinayı ederse cehenneme gidecek. Cezasını çekecek ya. Cehenneme gidecek. Onun cehenneme gitmemesi için sen etrafında dönüp dolaşıp onu kurtarmaya çalışacaksın. Şurada yangın çıksa, efendim içeride çocuklar bağırışmaya başlasa, mahallenin yiğitleri aman şunun ateşin içinden şey yapayım, şu çocukları kurtarayım der. Paldır küldür merdivenlerden çıkar, pencereden itfaiye atar onu, kendisi de sonra atlar, kurtarmaya çalışır. Böyle bir kardeşi yangından kurtarmaya çalışıyorsun da, cehennem yangınından öteki Müslüman kardeşini kurtarmaya niye çalışmıyorsun? Gidiyor işte, cehenneme doğru gidiyor. Bu kafayla giderse dost doğru cehennem. Bu yolun sonu cehenneme çıkar. Besbelli biliyorsun gittiği istikametten, eyvah tutturduğu istikamet tam cehennem ateşine doğru. Önüne geç, efendim çare düşün, usul araştır, efendim onu doğru yola çekmeye çalış. Demek ki yanlış yola gittiği zaman sana daha çok ihtiyacı var. Doğru yola gidiyorsa senin ona ihtiyacın var. Doğru yola gidiyorsa, çünkü Allah'ın sevdiği kulları sevmenin faydası var. Sen onun elini bırakma, eteğini bırakma, sana dua etsin, senin kusurların düzelir. O bakımdan doğru da olsa, eğri de olsa adamları şeyden, defterden silmek yok. Yani silmeye mazeret yok işin aslında. Ama bizim nefislerimiz bize yanlış işi hap gibi yutturuyor. Üstünü şekere bulaştırıp zehri bize böyle hap gibi yutturuyor da biz din namına birbirimize düşmanlık ediyoruz. Din namına. Şimdi sorsan İslam'ı koruyorum der. Ama ölen bizim kardeşlerimiz. Devam edip duruyor, dünya bozulacak yani. Dünyayı alt üst edecekler yani, Orta Doğu mahvolacak. Hala devam ediyorlar. Hiçbirisi ötekisinin şeyinden vazgeçmiyor. O bir numune yani. Bizim memleketimizdeki haller de onun küçük modeli.

Allah-u Teala Hazretlerinin sevgisini ve rızasını kazanmak için, onun sevdiği bir kul olmak için yapılacak güzel çalışmaların en değerlisi eğitim çalışmasıdır. Şüphesiz ki hayırların çeşidi çoktur. Ve Allah-u Teala Hazretleri herhangi bir kulunun bir hayrını, hasenesini, güzel davranışını severse bir tek güzel davranışı dolayısıyla bile onu cennetine sokabilir. Kabul olmuş bir hasenesi dolayısıyla bile insan cennete girebilir.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

0: Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssalarını elimizden geldiğince edebiyata yansıyan örnekleri üzerinden okumaya gayret ederek biraz da kendimizi şekillendirme duasıyla Hazreti Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den mülhem edebi eserleri okumaya gayret ediyorduk. Kur'an'da Yüce Rabbimiz Allah'ı sevmenin yolunun Resulünü sevip yolundan gitmekle mümkün olduğunu belirtiyor. Ali İmran suresi 31. ayette der ki:
1: Ey Resulüm, de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.
0: İşte bu sevgiyle sahabe-i kiram onun ayağına bir diken bile batmasına razı olmazdı. Onun en ufak bir organının bile incinmesine rıza göstermezdi efendim. İşte onun hayatına mücadelesini en geniş anlamıyla öğrenerek bunlardan ders ve ibretler çıkarma gayreti içerisinde olmak gerekiyor. Onun eşsiz yaşam biçimini, sünnet seniyesini kendi hayatına tatbik etmemiz en büyük gayretimiz olmalı. Bundan mülhem edebi eserlerle mutlaka biz de kalbimizi ve aklımızı şekillendiririz inşallah duasındayız efendim. Tarih boyunca dönüp baktığımızda alimler, talebeler, tüccarlar, sanatkarlar, ustalar, çıraklar, kadınlar, erkekler kim olursa olsun Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme olan imanını, sevgisini dile getirdi. İşte edebi eserler de bu manada kıssaları, Kur'an kıssalarını en güzel şekilde ne diyelim seslendirmeye gayret ediyor oldu. Naatler bunların en güzel örnekleri. 11. yüzyıldan itibaren öyle değil mi? Zamanın, mekanın, şairin, ozanın hiçbir önemi yok. 11. yüzyıldan itibaren örneklerini görmeye başladık. Kutadgu Bilig'den itibaren Hazreti Peygamber'le ilgili olarak yazılmış olan şiirler ve edebi eserleri gözden geçirmeye gayret ettik. Yusuf Has Hacip'ten, Ahmet Yesevi'den, Nedim Ahmet Bin Yükneki'den, Yunus Emre'den çok güzel şiirler okuduk. Divan edebiyatında bu manada ana kaynağı çünkü divan edebiyatının Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye, halk edebiyatı da aslında aynı noktada akan bir su. Bu manada dönüp baktığımızda gerçekten çok güzel örnekleriyle karşılaşıyoruz ki Yunus Emre'nin şiirleri de bunun en güzel örneklerinden birisiydi. Ben okuduğum vakit böyle gerçekten çok mutlu olduğum, evet ya işte böyle söylenir dediğim çok güzel halk edebiyatı ürünleriyle de karşılaştım. Mesela bugün ben şahımı gördüm. Çeşme cemali güldür gül. Gül olanın aslı güldür. Peygamberin nesli gül. Kurusu gül, yaşı güldür. Toprağı gül, taşı güldür. Girdim şahın bahçesine. Cümlesi aşı güldür gül. Asmasında gül dalları, kovanında gül balları, ağacında gül halleri, servi pınarı güldür gül diyor efendim Nesimi. 14. yüzyılın sonu, 15. yüzyılın ilk başlarında Hazreti Peygamber'in ahlakından mülhem söylediği şiirinde.

0: devam eden süreç içerisinde bizim Türk geleneği içerisinde bir mevlit okuma geleneği var, öyle değil mi? Süleyman Çelebi, Vesiletün Necat. Hazreti Peygamber'e hasredilmiş, tam manasıyla onun doğumunu, bütün yaşamını anlatan çok güzel bir şiir formatında söylenmiş olan bir siyer denilebilir. Amine Hatun Muhammed Anesi, olsa deften doğdu ol dürdanesi. Çünkü Abdullah'tan oldu hamile, vakt erişti hefte ve yamile. Hem Muhammed gelmesi oldu yakin, çok alametler belirdi gelmediğin. Ol Rabi'ül evvel ayı nicesi, 12. giyice isneyin giyicesi. Ol giyice kim doğdu ol hayrül beşer, anesi anda neler gördü neler. Şu anlatıma bakar mısınız? Muhteşem, öyle değil mi? Dedi gördüm ol Habibin anesi, bir acep nur kim güneş pervanesi. Berk vurup çıktı evimden nagehan, göklere dek nur ile doldu cihan. Gökler açıldı ve fetholdu zulem, üç melek gördüm elinde üç kalem. Evet, merak edelim ki okumak için notlarımızı alıyoruz mutlaka. Sadece dinlemekle kalmayalım efendim. Kendimiz şahsi olarak da Vesiletün Necat'ı şöyle alalım elimizin altına. Ve çok güzel Türkiye Türkçesine aktarılmış olan açıklamalı şekilleri de var. Ben böyle küçük küçük örnekler okuyorum size. Evet, devam ediyoruz. Tarihi süreç içerisindeki örnekleriyle ilgili olarak divan edebiyatında da, dediğim gibi halk edebiyatında da çok güzel örnekleri var. Bizim sultan şairlerimiz var. Sultan II. Bayezid diyor ki, Muhammed-i Arabi kim Resul-i Ekmel'dür. Takarru bile kamu enbiyadan efdaldür. Kalan Resullerin kavmi neydi davet için, nübüvvetiyle bu insü cana mürseldür. Kim anı medhide çün medhidür anun levlak, defatirü dü cihan midhatinde mücmeldir. Ne diyor yani? Arabistanlı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en kamil rasuldür. Allah'a yakınlık bakımından bütün peygamberlerin en faziletlisidir. Çünkü diğer rasullerin daveti sadece kendi kavmineyken, o peygamberliğiyle tüm insanlara ve cinlere gönderilmiştir. Kim ki onu överse aynı zamanda Levlake'nin övgüsüdür. Levlake, hani sen olmasaydın anlamında olup, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım kutsi hadisini telmihen edebiyatta çokça kullanılır. İki cihanın defteri onun övülmesinde toplanmıştır. Evet, devam eden süreç içerisinde Fuzuli'nin saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su, kim bu denli duğtuşan odlare kılmaz çare su, su kasidesinden bölümlerde okumuştuk, öyle değil mi? Böyle biraz kronolojik okuma yapalım istedim. Türk Edebiyatı içerisinde Hazreti Peygamber'den mülhem söylenmiş olan şiirlere küçük küçük örneklerle devam edelim istedim. Tarihi seyri içerisinde, evet, Niyazi-i Mısri'yi mutlaka kaydetmemiz gereken, okuyup anlamaya gayret etmemiz gereken isimlerden birisi. Ve der ki, zuhur-i kainatın madenisin ya Resulallah, rumuz-ı künti kenzin mahzenisin ya Resulallah. Beşer denen bu alemde senin suretle şahsındır, hakikatte hüviyette değilsin ya Resulallah. Vücudun cümle mevcudatı nice cami olduysa, dahi ilmin muhit oldu kamusun ya Resulallah. Evet, Niyazi-i Mısri böyle der de 21. yüzyıl insanına ne der acaba? Ey Allah'ın Resulü, evrenin ortaya çıkışının madenisin. Ey Allah'ın Resulü, ben bilinmek istedim kutsi hadisi sembolünün saklandığı kaynaksın, deposun. Bu evrende beşer denen seninle, suretinle şahsındır. Ey Allah'ın Resulü, hakikatte belli bir kimlikte değilsin. Ey Allah'ın Resulü, senin varlığın bütün varlıkları nasıl kendinde topladıysa, ilmin de her türlü bilgiyi kuşattı. Evet, en son Nabi'den bahsetmiştik galiba divan edebiyatında. Öyle değil mi? Nat-ı Şerif'i mutlaka tarihi seyir içerisinde atlamadan yeniden bir iki beyit okuyarak hatırlamamız gereken şair. Sakın terke edepten kuy-i mahbubu hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bâb-üsselâmın sine çakıdır. Bunun kandili cevza, metla-ı nur-u ziyadır bu. Ne dedi? Dedi ki Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ve onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem makamı olan bu yerde edepsizlikten sakın. Gökyüzündeki hilal onun selam kapısının yüreği yaralı aşığıdır. Güneş de aydınlık ve ışığın kaynağı olan onun nurunun kandilidir. Burası görünüşte Allah'ın Habibi'nin istirahatgahıdır ama fazilet bakımından Cenab-ı Kibriya'nın arşından da yücedir. Bu mübarek toprağın ışığından yokluk karanlığı sona erdi ve varlık alemi yokluktan iki gözünü onun sürmesiyle açtı. İsterseniz Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın söylemiş olduğu Nat-ı Nebi aleyhisselam şiirinin birkaç beytini hatırlayarak programımızı sonlandıralım. Her işte zikri derdi nam-ı Rahman ol Kerem Kanı, sena ve hamde peygamber idi kan ol Kerem Kan. Ol idi mazhar-ı eltaf-ı ilmi hilme hem menba, ki hüsn-i hulk ile dolmuştu ol cam ol Kerem Kanı. Efem der ki Rahman o cömertlik sahibini her işte zikrederdi. O cömert nerede? O cömertlik arzusu sena ve hamd yurduydu. O kerem yani iyilik sahibi nerede? O güzellikler ilim ve yumuşaklık kaynağıydı. O kadeh onun ahlakının güzelliğiyle dolmuştu. O kerem iyilik sahibi nerede? Hakkın yarattıklarına Allah için yumuşak ve alçak gönüllü davranıp bütün herkese lütuf ve bağışta bulunurdu. O kerem iyilik sahibi nerede? Evet, Hakkın mahlukuna rıfku tevazu eyleyip lillah ederdi cümle halka lütfu ihsan ol kerem kanı. Söyleyecek başka söz yok galiba. Selam ve dua ile.
1: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

0: Mümin sendelerse Allah ona destek olur.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Horasan'dan Anadolu'yu şereflendiren bir gönül dostu. Hayatı boyunca ismi sevgi ve barışla anılmış bir ilim ve irfan önderi. Hünkar, Hacı ve Bektaş lakaplarının sahibi. Hacı Bektaş-ı Veli,

0: Hazreti Ali'nin neslinden 7. imam Musa el-Kazım'ın soyundan gelmektedir ve Seyyid'dir. Aslen Horasanlıdır. Özbekistan, Türkmenistan ve Afganistan'ın bir kısmını içine alan bir bölgede Nişapur şehrinde doğduğu rivayet edilmektedir. Hacı Bektaş-ı Veli üzerine doçentlik tezi hazırlayan Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamız şu bilgiyi vermektedir.
1: Peki bir insan Horasan'dan gelir de seyit olabilir mi? O kadar çok misali var ki, çünkü Araplar fütuhat için oralara zaten gitmişler İslam'ı yaymak için ve ordugahlar kurmuşlar. Bu ordugahlardan birisi de Nişapur şehri. Yani Arap ordugahının olduğu yer. Ve oradan yetişmiş pek çok kimse var. Arap kökenli olduğunu çok net olduğumuz bildiğimiz. Mesela Ebu Abdirrahman Es-Sülemi, Beni Süleym kabilesinden, aynı şehirden ve Arap kökenli olduğu şeceresiyle sabit. Korunabilmiş yani, muhafaza edilebilmiş. Daha başka kimseler var. Neden oralara gitmişler? İslam'ı yaymak için gitmişler. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in soyundan geldiğini kabul etmek için şartlar müsaittir. Madem kaynaklar açıkça onu öyle söylüyor, o halde şamandı, mamandı filan demeye lüzum yok.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı hakkında fazla bilgimiz bulunmuyor. Ulaşabildiğimiz nadir kaynakların başındaysa Süfli Derviş diye tanınan Musa bin Ali geliyor. Musa bin Ali 1440'ta Bektaşi dervişleri arasındaki rivayetleri toplayarak Velayetname isimli bir eser meydana getirmiştir. Menakıbname-i Hacı Bektaş-ı Veli diye de tanınan bu esere göre Mekke, Medine, Necef, Şam, Kudüs, Halep gibi mukaddes şehirleri ziyaretten sonra Anadolu'ya gelmiş ve bugün Nevşehir ilinin sınırlarında bulunan Sulucakara höyüye yerleşmiştir. Hoca Ahmet Yesevi Ocağı'nda yetişip Anadolu'ya geldiği yıllar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, ekonomik ve kültürel düzeninin bozulduğu yıllardır. Yönetimde bölünmelerin ortaya çıktığı bir devirde o, Anadolu topraklarında muhabbet çerağı yakmıştır. Onun devrine yakın olan kaynaklar ve vakfiyelerde kendisinden daima Hacı Bektaş şeklinde bahsedilir. Tarihi kaynaklardan asıl adının Muhammed bin Muhammed bin İbrahim bin Musa olduğunu, Bektaş kelimesinin ise lakabı olduğunu öğreniyoruz. Bektaş, Selçuklu devrinde görülen bir kelimedir ve eş, benzer, denk, misil anlamına gelir. Bu lakabın dışında hükümdar, bey, efendi manasında kullanılan hünkâr ve bir de hacı lakabı vardır. Hacı o devirde zenginlik ve takvayı ifade etmekteydi. Zira şimdikinin aksine hacılar o devirde az ve nadirdi. Hacı Bektaş-ı Veli eserlerinde hac yapılan yerlerle ilgili o kadar canlı tasvirlerde bulunuyor ki, o diyarları gezmiş olduğu ve hatta birkaç defa da hac yaptığı anlaşılıyor. Mahmut Esat Coşan hocamız bu hususta şu kıymetli bilgileri aktarıyor.
1: Hacı Bektaş-ı Veli ismi Seyyid Muhammed İbni Musa Yusani. Bektaş sözü lakabıdır, ismi değildir deniliyor. Bizim de kanaatimiz o. Bu Bektaş kelimesi Bengeş ve Bedeş şeklinde kef harfinin üstüne 3 nokta koyarak hem yumuşak G hem de kafi nuni telaffuzuyla şeyde var. Türk edebiyatında o devirlerde görülen bir kelime ve Selçuklular zamanında da kullanılmış. Hatta İran'da da, yani Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaşadığı devre takaddüm eden zamanda da kullanılmış bir kelime. Bu benzemek kelimesiyle ilgili. Bengdeş yani benzeyen manasına geliyor. Hünkâr kelimesi Hudavendigâr kelimesinin kısaltılmışıdır. O da bir lakap. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli diyoruz. Hudavend, efendi demek Farsça. efendim Hüdavendigâr lakabı hem 1. Murad'a verilmiş, yani büyük bir unvan, hem de manevi hayatında büyüklerine bu isimler verildiği için Hacı Bektaş-ı Veli'ye de Hünkâr lakabı verilmiş.

Değerli dinleyicilerimiz, Hacı Bektaş'ın doğumu ve ölümüyle ilgili kesin bir tarih yoktur. Osmanlı kaynakları onu Orhan Devri ulemasından saymışlardır. Daha sonraları teşekkül ettiği anlaşılan kanaate göre 1248'de doğmuş, 1281'de Anadolu'ya gelmiş, 1337-1338 yıllarında da vefat etmiştir. Alaaddin Keykubat, Mevlana Celaleddin, Osman Gazi, Ahi Evran, Tapduk Emre, Sarı Saltuk, Akça Koca, Yunus Emre, Seyyid Mahmudi Hayrani ile görüştüğüne dair kuvvetli bilgiler mevcuttur. Hayatı boyunca birçok talebe yetiştirmiş, 360 halifesini irşad göreviyle çeşitli ülkelere sevk etmiştir. Onun hakkında yazılan eserlerde çocukluğundaki fevkalade hallerinden, ibadete düşkünlüğünden, sultanlığı kabul etmediğinden, gece kaim gündüz saim olarak yaşadığından bahsedilir. Ömrünün ilerleyen yıllarında Hacı Bektaş-ı Veli'nin ismine El Horasani sıfatı da eklenmişti. O devirlerde Anadolu'da bu nispetle anılan yüzlerce kişi vardı. Bu sıfat, gösterişten kaçınan ve Cenab-ı Hakk'a aşkla yönelen Horasan akımını temsil ederdi. Gerçekten de Hacı Bektaş'ın eserlerindeki fikirler, tasavvufun bu yönüne işaret eden fikirlerdir. Ayrıca Anadolu'da Horasan erenlerinin çokluğu, onun yalnız başına olmadığını, birçok yurttaş ve ülküdaşa sahip bulunduğunu da göstermektedir. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, yetiştirdiği talebelerin yanı sıra asırlar sonrasına pek çok eser de miras bırakmıştır. Makalat, Kitab-ül Fevaid, Şathiyye, Fatiha Suresi Tefsiri, Şerh-i Besmele, Nasihatler bunların başlıcalarıdır. Eserlerinde üzerinde en çok durduğu şey ise güzel ahlaktır. İnsanın içinde güzel ahlak olmalı, kötü huylar insanın içinden çıkmalı der. Güzel ahlakı da tevazudur, sabırdır, şükürdür diye sayar. Her ne ararsan kendinden ara. Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et. Eline, beline, diline sahip ol. İncinsen de incitme. İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir diyen, nice hikmetli sözle gönülleri fetheden ve hayatının büyük bir kısmını Anadolu insanının yetişmesine vakfeden Hacı Bektaş-ı Veli, Nevşehir'in şimdiki adıyla Hacı Bektaş ilçesinde mefdundur. Allah ondan razı olsun.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya.

Allah bidat sahibinin nelerini kabul etmezmiş? Namazını kabul etmezmiş. Gitti havaya. Namaz kılmıştı adam. Gitti. Namazını kabul etmezmiş. Orucunu kabul etmezmiş. Ramazan'daki yemekleri de gitti. Sadakasını da kabul etmezmiş. Zekat ve sadakası gitti onlar da havaya. Haccını da ömresini de kabul etmezmiş. Hicaz'a başına geldi gitti. Cihadını da kabul etmezmiş. Ben mücahidim bilmem neyim ben. Gitti. Vela sarkan vela adnen. Farzını, nafilesini, hiçbir şeyini kabul etmezmiş. Yehrucu minel İslam. Böyle bidat ehli insanlar İslam'dan çıkarlar. Kema yehrucu şa'ratü minel acil. Şöyle kılın hamurun içinden kolayca sıyrılıp çıktık mı sıyrılıp giderler. Onun için ne yapması lazım bir Müslümanın? Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun yaşaması lazım. Bid'at çıkartmaması lazım. Bid'atta yaşamaması lazım. Bid'at yoluna sapmaması lazım. Muhterem kardeşim.

0: Kadınları, Münevverler, Akra'da İrfan Medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili Akrafen dinleyenleri. Bugün sizlerle efendim paylaşacağımız konu, yapacağımız sohbetin merkezi sanatlarımızın sultanı, hat sanatımız olacak. Malum Kur'an-ı Azimuşşan Mekke'de, daha doğrusu Hicaz'da inzal olundu, indi. Mısır'da okundu deniliyor ama biz hem Mısır hem İstanbul'da okundu diyoruz. İstanbul'da yazıldı diye de tescilli, markalı bir sanatımız hat. Efendim şu anda bu konuları konuşacağımız isim kıymetli hattatlarımızdan, değerli sanatçılarımızdan Hattat Yusuf Sezer hocamız. Efendim hoş geldiniz.
2: Efendim hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Afiyettesiniz inşallah.
2: Elhamdülillahi ala külli hal. Duasıyla başlayalım.
1: Bu da hat oluyor değil mi?
2: Defalarca biz bunu en güzel şekilde farklı kompozisyonlarla yaptık.
1: Hocam bir daha tekrar edelim. Çünkü ezberde de zihinde de kalabilecek bir dua.
2: Evet. Elhamdülillahi ala külli hal. Manası da her halimize hamdü senalar olsun. Yani açalım. Gözümüzü açabiliyoruz. Gözümüz görebiliyor. Hamd etmeye vesile.
1: Derdini ve sevincini aynı seviyede tutan başka hangi inanç vardır acaba? Hangi değil görüş mi vardır?
2: Bu güzel dualarımız da var işte.
1: Elhamdülillahi ala kulli hal.
2: Ve bu güzel programın şu anda seviyeleri ilmen, irfanen ne kadar yüksek gönül dostlarımız varsa hepsine de Allah'ın selamını iletiyorum. Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Eyvallah. Esselam isminin de hattı var değil mi hocam?
2: Esmaül Hüsna'nın her birisinin ayrı ayrı yuvarlak ve muhtelif ebatlarda mutlaka biz tek tek eser yaptık. Her birisi de muazzam bir ismi ilahi ki hattı da muazzam güzellikte oluyor. Okunuşu da kalbe o kadar sürur veriyor. Yani bu Esma-ül Hüsna'ları hakikaten okudukça yaşamamızın bir değeri, kıymeti ortaya çıkıyor. Yaşarken hele de hat sanatkar olarak yaşıyorsanız yazdığınızı, buna ayrı bir nefaset katmaya da Cenab-ı Hak sizi adeta sevk ediyor. Biz kendimiz yapmıyoruz. Sevki ilahi ile sadece nöbeti tutan kalemi biz hareket ettiriyoruz. İşte böyle bir sanatı, hat sanatını ecdadımızdan bizler devralmışız.
1: Yusuf Hocam, mutlaka nesebin, geçmişin, büyüklerin etkisi vardır. Kök üzerine yürüyüşün.
2: Evet.
1: Tabii asıl olan Hamit Aytaç gibi bir ulu çınarın gölgesinde bu sanatla hemhal olmanız, talim etmeniz ki bu aynı zamanda yaşayan nesil için muasır sanatçılar ve sanat severler için de çok büyük bir fırsat, imkan. Şunu öğrenmek istiyorum Hamit hocamızın hayatına ve çalışmalarına geçmezden önce birazcık birkaç cümle uzun gibi olacak ama eşraftan, esnaftan, ilmiyeden birçok kimse baktığımız zaman son zamanlarda sportif aktiviteler adeta şanslı manslı bir yerlere kaydırılarak seyrinde ve tarafgirliğinde müthiş tenakuzlar, hakaretler, çatışmalar neden oluyor. Ecdat bunların hepsini ayıklamış, hepsine bir karar getirmiş ama şimdi dedelerden amcazade Şevki Efendi amcanız tarihe bakıldığı zaman musiki ile, hat ile, ebru ile, diğer nevi tesir sanatlarımızla epey bir uğraşanlar olmuş. Şimdi şu anda böyle bir yöneliş görebiliyor musunuz? Nefis yaşamak adına, nefis düşünmek adına.
2: Şimdi gerçekten bunu iyi tespit etmek çok zor. Her şeyde efendim çabuk tüketim nesli olduk. Bir yazarın bir sözü vardı. Yarıştırmacı nesil, yakıştırmacı nesil, bir de yapıştırmacı nesil.
1: Çok güzel. Bunu özetleyelim şu an için.
2: Evet,
1: şu anki zevahili özetleyen yapıştırmacı, yakıştırmacı,
2: yarıştırmacı. Nesil.
1: Bir de karıştırmacılar çıktı.
2: O da son zamanda çıktı. Evet. Efendim, biz hakikaten kendi kültürümüze yöneliş adına eğer iyi eğitim alabilirsek gençlerimizi de iyi eğitmek zorunda oluruz. Malum Ön teker nerede yürürse arka teker onu takip eder. Biz bugün gerçekten de şu son 50 yılımıza iyi bakmak zorundayız. Hatta 80 yılımıza iyi bakmak zorundayız. Eğer bunda iyi noktalar ve fotoğrafın altındaki yazıları iyi okuyabilirsek neslimizden hiçbir zaman şikayetçi olmayız. Ama önce kendi hayatımızı iyi fotoğraflamamız lazım. Biz birçok şeylerde hep kısıtlamalı hayatla mücadele ettirilmişiz. Yapma yasak, dokunma yasak. Neresine bakacağız? Neresinden dokunacağız? Kitaba bakma yırtarsın. Efendim onu karıştırma, bozarsın. Onu indirme, yerine koyamazsın. Böyle olunca nesil bir şekillerde kaydırılmaya çalışıldı. Nereye kaydı? Yeni adıyla web sitelerine, internet sitelerine kaydırıldı. Biz neslimizi şefkatle, sanatla, sanatın içinde şefkat var, sanatın içinde sevgi var. Bu iki sevgiyi sanatlardan da örnekler göstererek, evimizde uygulayarak çocuğumuza vermeliyiz kalemi. Demesin, kırsın, yazsın ama onun bir kalem olduğunun kıymetini en azından biz yaşa gelince öğreninceye kadar ona bir tattırmak lazım. Yusuf Sezer.

0: bir duyguyla abimin valizini karıştırırken reçel zannedip mürekkebin kapağını açıp parmağımı batırıp da ağzıma götürmekle simsiyah acı bir şeyle karşılaşıp ama onun tadını öyle bir almışım ki 35 yıldır ben onu bırakamıyorum, o beni bırakamıyor.
1: Yani bir remiz olmaktan çıktı mürekkep yapmak.
0: Çıktı. Hakikate döndü.
1: Hakikate
0: elhamdülillah.
1: Döndü.
0: İşte çocuklarımızı biz soframıza almalıyız. Yazdığımızı görmeli. O bebeklik yıllarında görmeli. Şu anda bizim talebelerimizin, hanım talebelerimizin bebekleri var. Oturtuyoruz masanın ortasına. O elleri ve kağıtları karıştırırken annesi arkadan düşmemişsin diye tutuyor. Ve bir taraftan da biz dersini kontrol ediyoruz. O çocuk büyüyor. İlkokula gidiyor. Bunlar annemin yazısıdır. Dokunmayın deyip komşu çocukları gelince evine muhafaza ediyormuş. Şimdi o seviyeye geldik. Biz hiçbir zaman mani olucu olmamalıyız. Yasakçı olmamalıyız. Bu yasaklar zaten bizi bir takım yerlere kaydırarak bugünkü içinden çıkılmaz hale getirmedi mi? Yani biraz hepimiz birbirimizi sorgularken iyi de sorgulamalı.
1: Doğru söylüyorsunuz hocam. Özür dilerim. Ben annemden, babamdan, büyüklerimden, hocalarımdan gördüklerimi şu anda zevki tahattür ediyorum. Ve hasretle.
0: Ve Cenab-ı Hak o aile büyüklerinin içerisinde o güzellikle besmele ile öğretilen ve o besmelenin sırlarıyla yaşanan kaşığın bir tastan efendim uzanıp o bereketle içilen tarhana çorbasının lezzeti bizi bugün bir sanatkar yaptı. Elhamdülillah.
2: Ses, söz, sanat.
1: Muhterem hocam, televizyonlarda Akrep FM dinleyenlerini tenzih ediyoruz. Çocuklarımıza dönük öyle diziler yapılıyor ki anne babasına farklı sıfatlarla seslenen, aşağılayan ve cinli perili, gerçeklerle hiç alakası olmayan ve çocukları hatta geri zekalılık boyutlarına da götürecek noktada neler neler neler oluyor. İnşallah muhterem anneler babalar, ne olursunuz çocuklarınızı hat sanatımızın, ebru sanatımızın işlendiği atölyelere yarım saatlik seyre götürür.
0: Götürsünler.
1: Temaşaya götürün.
0: İnanın faydasını görecekler. Ve bugün biz neslimizi mahrum ettikçe kendimiz yalnız kalıyoruz, farkında değiliz. Evlatlarımızı şefkatle, sevgiyle büyütüp hakikatle öğretirsek, ilimle donatırsak, maneviyatla örersek, maneviyatla doldurursak o bütün bedeni bizi darul acizeye vermezler.
1: Muhterem hocam, darul acize de değil. Şu anda yaşların bulunduğu her ev darul acize, gençlerin yaşadığı her evde yetim hane oldu.
0: Bir hengame ya.
1: Yetim hane oldu. Maalesef bu televizyonlar, bilgisayarlar mutlaka teknoloji ve iletişim göz ardı edilemez. Mükemmel bir şey. Bunun içinde Allah'a sonsuz hamdü senalar, evet, sonsuz şükürler ediyoruz.
0: Elhamdülillah.
1: Fakat.
0: Fakati var.
1: Fakat beşeri beşer eden, insanı insan eden vasıfları öldürmedikçe, tatları kaçırmadıkça. Kaçın. Muhterem dinleyenler, Akrep FM'de şehri İstanbul'un merkez stüdyolarından sizlere ses seda vermeye çalıştık. Dualarınızı bekliyoruz. Buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil. Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz aileden ne öğrenmişsek tarzımız, tavrımız annemiz gibidir veya babamız gibidir. Onlardaki konuşma kusurunu da benimseriz, farkına bile varmadan o şekilde konuşuruz. Oysa bakınız, konuşma eğitimle mükemmel hale gelebilir. En iyi hatipler, en çok korkanlardı. Konuşmayı insanlar, hitabeti de eğitimle öğrendiler. Eğitim yoluyla olur. Yani bu çok özel bir yetenek değildir. İnsanoğlu konuşmasını kusursuz hale getirebilir, mükemmele ulaşabilir. Konuşmada ifade gücü zenginleşebilir. Birçok insan ağzını açmaktan yüksünüyor konuşurken, ağzının içerisinde hım hım bir konuşma. Bakıyorsunuz yavruları da öyle konuşmakta. Evet. Fakat farkına varınca insan doğrunun güzeli, mükemmeli. Tabii bunu gerçekleştirebiliyor, yapıyorlar. Şimdi çok şanssız bir toplumuz bu konuda. İnsan kulağıyla besleniyor ve güzel konuşan insan sayısı o kadar az ki. O kadar az, örneğimiz yok. İnsanlar şunu fark etmeli. Aslında dil varlık sebebimiz. Bizim duygu ve düşünce uzayımız dilimizle, dilimizin zenginliğiyle güçleniyor. Sadece kişisel açıdan baktığımız zaman kendimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Bunun ötesinde milletimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Çünkü bütün kültürel mirasımız dil aracılığıyla nesilden nesile bugüne akıp gelmiş. Her kelime kutsal. Dilden söküp atamam. Bana beni, benim dilim ve kelimelerim anlatacak. Onun için kelimelerin ne kadar kıymetli olduğunu fark etse bizim yavrularımız, bizim insanlarımız, o zaman kelimeye saygısından onu en zengin haliyle kullanmaya çalışır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Kafkas Kartalı, Şeyh Şamil. ...74 yıllık hayatını ilme ve İslam'a adayan, tarihte iz bırakan bir şahsiyet. Kahramanlık, cesaret, fedakarlık, yiğitlik abidesi. Kafkas Kartalı, Şeyh Şamil.

Şeyh Şamil 30 yaşına kadar tefsir, hadis, fıkıh ilimlerinin yanında felsefe ve edebiyat tahsili yapan bir ilim adamı. Bir defasında savaşta yaralandıktan sonra 25 gün yoğun bakımda kalan Şamil, gözlerini ilk açtığında annesine "Namazım geçti mi?" diyecek kadar arif bir şahsiyet. Şeyh Şamil, Dağıstan'ın Gimri köyünde dünyaya geldi. Babası Avarlardan Muhammed, annesi Avar beylerinden Pir Budağ'ın kızı Bahu Mesedu'dur. Doğduğunda kendisine dedesinin ismi verilmiş. Ancak sürekli hasta olduğundan isim değiştirmenin iyi geleceğine dair geleneksel inancın etkisiyle ailesi adını Şamil olarak değiştirmiştir. Kısa bir süre sonra sağlığına kavuşan Şamil, ilk eğitimini dayısından almıştır. Ardından arkadaşı Molla Muhammed'le birlikte Harakinili Said ve ileride kayınpederi olacak olan mutasavvıf Cemalettin Gazi Kumuki'den dini ilimleri tahsil etmiş ve 20 yaşlarında ileri seviyeye ulaşmayı başarmıştır. Şeyh Şamil'in arkadaşlarıyla ilim öğrenmek üzere Bağdat'a gidip Mevlana Halid Hazretlerinden ders aldığı da rivayet edilir. Ondan tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih gibi zahiri ilimleri ve tasavvuf ilminin inceliklerini öğrenmiştir. Bağdadi bu kıymetli talebesini tebliğ ve irşat çalışmaları için memleketi olan Kafkasya'ya göndermiştir. Memleketine döndüğünde Şeyh Şamil 30 yaşlarına gelmiş, 2 metreyi aşkın boyu, geniş omuzu, Levent endamı, güreş, koşu, atlama, nişancılık gibi maharetleri ve ilmi kudreti, sarsılmaz imanı, keskin bakışlarıyla muhteşem bir şahsiyet olmuştur. Son derece sade ve kanaatkar olan hayatı boyunca Kur'an ve sünnet yolunda yaşamaya gayret etmiştir.

39 yaşına geldiğinde Şamil, Kafkas halklarının imamlığına seçilir. Kafkasya'da ayrı ayrı hanlıklar halinde olan Müslümanları bir bayrak altında toplamak için köy köy, kasaba kasaba dolaşmaya başlar. Gayet zor ulaşım şartları altında dağları, yaylaları aşarak hedefine ulaşır. Kabileleri bir araya toplayarak onlara esaretin kötülüğünü anlatır. Tesirli hitabetiyle halkı cezbeder, insanların kalplerindeki iman ateşini alevlendirir. Gerçek hürriyeti anlatır ve herkesi etkiler. Şeyh Şamil gecesini gündüzüne katarak kısa zamanda kısmen de olsa hedefine ulaşır.

edecektir. Bu gayretleriyle Dağıstan'da ve bütün Kafkasya'da hem idari hem dini otorite olarak kabul edilir. Bundan dolayı da yazışmalarında imam ve emirül müminin ünvanlarını kullandığı görülür. Şamil, lider, imam seçildikten sonra güçlü hitabeti, kararlı tutumu, askeri ve siyasi dehasıyla Dağıstan'da ve bütün Kafkasya'da öne çıkmış hem idari hem de dini otorite haline gelmiştir. Yönetimine tabi olan bölgelerde idari sistemi yeniden düzenlemiş, siyasi, idari, dini ve adli görevlerde kendisine yardımcı olan bir divan oluşturmuştur. Şeyh Şamil 25 yıl boyunca yüzlerce mücadeleye girmiş ve bu süre zarfında göstermiş olduğu istikrar, zeka, liderlik ve duruş düşmanlarında hayranlık uyandırmıştır. Bütün bir yaşamını Kafkasya'nın birliği ve özgürlüğü için geçiren Şeyh Şamil, tüm dünyada büyük bir saygıya nail olmuş ve Kafkasya tarihinin mümtaz bir şahsiyeti olarak günümüze kadar bu özelliğiyle gelmiştir. Yaşadığı dönemde Osmanlı kendisine Dağıstan Serdarı Ekrem'i unvanını vermiştir. Şeyh Şamil, düşmanın askeri gücünün çokluğu ve ellerindeki imkanlara rağmen kurduğu düzenli orduyla 25 sene destansı bir mücadele sürmüştür.

1859'da Şeyh Şamil'in kaderini belirleyen önemli bir gelişme olur. Düşman kuvvetleri Şeyh Şamil'in karargahının bulunduğu yeri kuşatmış, ailesi ve 400 arkadaşını köşeye sıkıştırmıştır. 1,5 ay düşman ordusuyla mücadele ederler. Fakat olumlu bir sonuç çıkmaz. Düşman kuvvetleri Şeyh Şamil'i canlı olarak ele geçirmek ister. Şamil'in tek şartı kadınlara, çocuklara ve yerli ahaliye dokunulmamasıdır. Bu şartlarda Şeyh Şamil ve oğulları düşman kuvvetlerine teslim olur. Gösterdiği olağanüstü kahramanlık ve başarılar sebebiyle hakkında birçok menkıbeler söylenmiş olan Şeyh Şamil'in rakiplerini bile kendisine hayran bırakan bir hali vardır. Şeyh Şamil aynı zamanda yaşadığı dönemde düşmanı olan subay, bürokrat ve çar üzerinde de büyük saygı uyandıran tarihsel şahsiyettir. Bu durumu kendi rızasıyla teslim oluşundan sonraki esir ediliş serüveninde görmek mümkündür.

Oldukça yaşlanan ve esaret hayatının iyice çökerttiği Şeyh Şamil, Rus çarına hacca gitmek istediğini bildirir. Rus çarı, Şeyh Şamil'in bu isteğini oğlu Muhammed Şefii'yi burada rehin bırakmak kaydıyla kabul eder. Şamil, 31 Mayıs 1869'da İstanbul'a hareket eder. İstanbul'a geldiğinde Sultan Abdülaziz tarafından kabul edilir. 7 ay İstanbul'da kalan Şamil, hac vazifesi için Mekke'ye geçer. Ardından Medine'de en sevdiğinin yanında misafir edilir. Hastalığının artması neticesinde 4 Şubat 1871 tarihinde 74 yaşında Medine'de vefat eder ve Cennetül Baki kabristanına defnedilir. Hayatta olduğu dönemde bile Avrupa'nın ve tüm İslam dünyasının dikkatlerini üzerine çeken Şeyh Şamil hakkında romanlar, makaleler, tiyatro ve araştırma eserleri kaleme alınmıştır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم للقلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. Elinizin altında olan izzetkarlarınız, çocuklarınız, hatta herkes, aileleriniz falan, onların hakkında da Allah'tan korkunuz, onların da hukuklarına riayet ediniz. Hizmetkardır diyerekten onu efendim atıvermeyiniz. Giydiğinizden giydiriniz, giydiğinizden de giydiriniz tabiri de var. Binaenaleyh o fakir senin eline düşmüş, sen onun sayesinde işlerini görüyorsun, rahat ediyorsun. Binaenaleyh ona bakmamak da haksızlık oluyor. Bazı ittekullah zayıfeyn, iki zayıf mahluk var. Bazı bunlar hakkında Allah'tan çok korkuyor. Birisi elmerhül ermile, dul kadınlar. Kocası yok, ölmüştür, dul kalmıştır. Bunlar hakkında bir. Ve sabiyyil yetim, bir de yetim çocuktur ki hamisi yoktur, bakacak kimse yoktur. Bunlar cemiyete, cemiyete mağdur. İttekullah, yine Cenab-ı Peygamber'e bakmış, ne güzel. İttekullah, Allah'tan korkunuz. Ve sallu hamsek, beş vakit.

namazını doğru, dürüst kılamaz. Şimdi Ramazan demem, hep müsalli alhamdülillah. Fakat Ramazan bitince ne hikmetse, Ramazan bitince namaz bitiyor. Bu sene değil. Senelerden beri, bu görüle göre artık bellenmiş bir şey. Ramazan biter, namazlar da bitiyor bakın. Yahu sen namazı kılıyordun Ramazan'da, efendinin için gelmiyordun. Yeter şu kadar. وَصَلُّوا خَمْسِكُمْ وَسُومُوا شَهْرٍ Ramazan ayında orucunu tutunuz. وَاَدُّوا زِكَاتَ اَنْوَادِكُمْ Bak ne kadar. Allah'a olan borcu felesi yaptık, orucumuzu tuttuk, namazımızı kıldık. Fakat وَاَدُّوا زِكَاتَ اَنْوَادِكُمْ Mallarınızın zekatını da verin ama. Yani mahlukuna da Allah'ın şefkatini unutmayın. Buna da şefkatin merhamet edin. Merhamet edin, acıyın. وَاَدُّوا زِكَاتَ اَنْوَادِكُمْ وَاَطِيعُوا زَانِكُمْ Soruyor. Hoca efendi, ben sordum. Dedim ki, ben zekat nasıl vereceğim? Dedi ki, tarlan ne kadarsa hesap et, evin ne kadarsa hesap et, ne kadar bundan para tutuyorsa onların parasını, zekatını versin. Öyle şey yok ya. İnsan soracağı şeyi de yerinden öğrenmiyor. Öyle herkese sorarsan olmaz. Tarlanın zekatı çıkan mahsulundandır. İşte öşürünü verirsin, olur. Ya adı vergisini veriyorsun, vergisini hesap edebilirsin, ne kadar zekat verir. Mahsul ne kadar. Evinin zekatı yoktur. Evin olursa ona zekat düşmez. Bunun zekatı misafirhanedir. Evine misafir götürürsün, gidirsin, içirsin. Evin zekatı öyle. Zekat birikmiş para, bir sene üzerinden geçmiş, onun parasını vereceksin. Böyle birisine vereceksin. Yoksa benim evim, 10 tane evim olur da şu kadar milyon eder, bunların zekatı çok paradırlar. Burada bir ilavalardan demiş ki وَهُدُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ Rabbinizin beytini de ziyaret ederseniz. Bir de وَاَدُّوا زِكَاتِكُمْ تَيِّبَةً بِيَانِ Zekatı verirken de sevinç ve sürurla, sevgiyle şu kardeşime Allah'ın bana vermiş olduğu servetinden şu kardeşime ben bunu veriyorum candan, candan verecekken seve seve. تَيِّبَةً بِيَانِ İçiniz sevinç içinde, sürur içerisinde doğrusu değil, öyle vereceksin. Bu zaman kendi tarafınızın kendisine versiniz duyurmuş. اِتَّقُوا اَذَا الْمُجَاهِد۪ينَ ف۪ي سَب۪ي اللّٰهِ Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Bu geniş bir manaya sahip. Allah yolunda çalışan herkes var işte. Herkes Allah yolunda ne kadar çalışıyorsa çalışır. Yine buyurun. اِتَّقُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ Hepimiz hatadan salim olamayız. Evliya da olsak kurtulamayız. Ne de olsa peygamberler müstesna. Herkes... Bugün pek iyi, bakarsın bir restoran bir bozulmuştur. Yaramazlık yapar, elinden, dilinden, bir şeyden fenalık sadır olur. Beşeriz. Beşeriyet itibariyle insanlarda kusur olmadan olsa olmaz. Kusur olur. Fakat bu kusur hacıda da olur, hocada da olur. Herkes olur. اِتَّقُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ Alemde de bir kusur olduğu vakitte bunu ifşa etmekten Allah'tan korkun. İfşa etmeyiniz bu alimin hatasını. Korkunuz. Söylemeyiniz onu, yaymayınız etrafa. Çünkü ben tazru teyyet bu derhal bakacaksın tövbe edecek buna. Bu hatasına tövbe edeceğini bekleyin. Tövbe ederse ne âlâ? Kurtarı yıkayın. Binaenaleyh bir hata etti diyerekten bunun hatası üzerinde durmayın, tövbesine bakın. Yine buyuruyor اِتَّقُوا فَرَازِكَ الْمُؤْمِنِ Müminde bir feraset vardır. O müminin ruhu bir idrak sahibidir ki ona feraset diyorlar. Bundan korkunuz. Çünkü فَاِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Allah'ın nuru ona sirayet etmiştir. Bu nur ile bakar o. Bu nur ile baktığı için karşısındakinin içine vakıf olur. İçine vakıf olunca onun karşısındaki terbiyesizliğinden dolayı mesul olur. Binaenaleyh müminlerin ferasetinden korkunuz. Onların yanında edeplerinizi muhafaza ediniz demektir. Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben Cenab-ı Peygamber buyurdu. İttakillah ya Fatıma. Ey kızım Fatıma. Bakın değil mi? Kızına söyle o Cenab-ı Peygamber. Ey kızım Fatıma. İttakillah. Allah'tan kork. İttakillah. Allah'tan kork kızım. Fatıma. Şimdi yeni yeni kitaplar çıkıyor. Hazreti Fatıma'nın hakkında, Hazreti Ayşe'nin hakkında, Hazreti Hatice'nin hakkında birçok kitaplar var. Bunları okumanızı da tavsiye ederim. Her ne kadar kim yazarsa yazsın. Bunlarda faydalar çoktur. Hazreti Fatıma'yı biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in biricik kızıdır. Bunu çok isteyenler oldu, hiçbirisine verdi. En nihayet Hazreti Ali Efendimiz, amcasının çocuğuna verdi. Amcasının çocuğuna verdi.
Verdi ama. Ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir şey var. Çeliz denilen şeyi yapacak. Ne de damat Allah Hazreti Ali Efendimiz'de kızla çelizlik verecek şey. Hiçbir şey. İki tarafta darlık istersen. Hazreti Ali Efendimiz'in bir oku varmış. Sahabelerde kullandığı Hüseyin Esri'de. Bunu götürmüş. Yahut kılıncı oku galiba. Mizada vermiş. Düğün şeyi hazırlayacak. Hazreti Osman görmüş. Almış onu. Ne kadar bir para verdiyse vermiş. Okunu da kendisine iade etmiş. Al bundan düğünün masrafını yapmış. Cenab-ı Peygamber buna işte bir sufra tertip ettirmiş. Ekmek, işte o zamanki çorba neyse ben. Onunla Hazreti Fatıma gelin oluyor. Neleri var Hazreti Fatıma'nın? Şöyle entarisi, böyle entarisi, şöyle çenizlik. Yok yok, hiç şey. Altına yiyecek bir film parçası, bir destesi, bir varlığı. Buna benzer birkaç parçadan ibaret. Şimdi bugün bizim en fakir bir ailenin rızına bak. En fakir. Ne sandıklar dolusu eşyalar, ne sandıklar dolusu çenizler. Bunu komşu, aman yardım edelim yahu filan gitsin kızı gelin oluyormuş diyerekten fakir fukara hep yardım edilir. Şurada saltanattan gider kocasının evine. Kocası da birçok masraflara girer. Adamın hali tükenir, birçok borçlara da girer. Ne o düğün yaptı, ondan sonra da belini bir türlü düzeltemez zavallı. Allah affetsin kullarımızı. Biz Müslümanız ama Müslümanlığa uyamıyoruz. Her akşam okuyoruz Mezun Efendi. Rabbena amenne bime enzelte ve tebe'ner Resul diyor. Allah'ın indirdiğine iman ettik ve Resul'e de uyduk diyor. Hangisi de uyduk ki? Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben yine peygamber buyurdu. Ey kızım! Ve etti farayadata rabbik. Rabbinin emrettiklerini tut kızım. Bize ehasti meddu'yaki. Yatacak zamanın geldi. Uyuyacaksın. Fesebbihi selaten ve selasin. 33 kere Cenab-ı Hakk'ı tesbih et de öyle yat. Öyle hemen uykun geldi de yatıvermeyi. 33 defa bak, tesebbihi selaten ve selasin. 33 kere Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhanallah, Rabbike Rabbine, Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akran, yol arkadaşım.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

İstediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Akra Medya mobil uygulaması yenilendi. Sadyo'nun Sesi Akra Medya'nın mobil uygulaması yeniliklerle yayında. Kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunacak olan mobil uygulamada pek çok yenilik yer alıyor. Akra'nın zengin medya arşivlerinin yanı sıra haber içeriklerine, görsel ve video galerilere, namaz vakitleri, kıble bulucu, hicri takvim, hava durumu gibi hayatı kolaylaştıran araçlara yine ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Yenilenen Akra Medya mobil uygulamalarında belirlenen konuma göre namaz vakitleri ve kıble uygulamasına internet olmadan erişilebiliyor. Kıble bulma özelliği yeni arayüzüyle daha işlevsel kullanılabiliyor. Favori şehir seçme özelliğiyle farklı şehirlerin namaz vakitleri, hava durumu gibi bilgiler takip edilebiliyor. Namaz vakitleri bildirimlere eklenerek istenilen sürelerde hatırlatma yapılabiliyor. Profil ayarlarıyla uygulama ekranı açık ve koyu tema seçenekleriyle kullanılabiliyor. Geliştirilen medya işlevleriyle farklı hızlarda dinleme, medya sıralama, kalınan yerden dinlemeye devam etme özellikleri kullanılabiliyor. Canlı yayın geri alınarak kaçırılan programlar dinlenebiliyor. Mobil uygulamadan dinlenen medyalar farklı cihazlara aktarılabiliyor. Üyelik ayarları daha pratik şekilde kullanılabiliyor. Değerli dinleyenlerimiz, Akra Medya'nın yenilenen mobil uygulamasıyla namaz vakitleri daha pratik olarak takip edilebiliyor. Cihazın konum ayarlarına göre bulunduğunuz noktanın namaz vakitlerini takip edebileceğiniz gibi favori ile ekleyeceğiniz diğer şehirlerin vakitlerini de uygulama üzerinden görebilirsiniz. Ayrıca internet bağlantısı olmadan da namaz vakitleri görülebiliyor. Akra Medya mobil uygulamasında namaz vakitleri bölümünden bildirim ayarlarını açarak ezan vakti veya 5 dakikadan çok daha uzun süreye kadar belirlediğiniz sürede namaz vakti öncesinde telefonunuzdan hatırlatma yapılmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik hatırlatma ayarlarında Akra'nın özel melodilerinden dilediğinizi bildirim sesi olarak ekleyebilirsiniz. Namaz vakitlerini kaçırmamak için bildirim ayarlarını dilediğiniz sürede ayarlamanız yeterli. Akra Medya mobil uygulamasını güncelleyerek iOS ve Android cihazlarınızda tüm bu yenilikleri hemen deneyimleyebilirsiniz. Çekut'tan ağaçlandırmada bölgesel hassasiyet. Ağaçlandırma doğanın korunmasında önemli bir araç. Ancak uzmanlar her bozkır alanının ağaçlandırılmasının doğal denge açısından olumlu sonuç vermeyebileceğine dikkat çekiyor. Yapılan bir araştırmada Konya Kapalı Havzası'ndaki ağaçlandırılmış ve doğal bozkır alanları karşılaştırıldı. Yaklaşık 3 yıl süren çalışmada bitkiler, kuşlar ve kelebekler incelendi. Araştırmaya göre ağaçlar büyüdükçe özellikle açık alanlara uyum sağlayan bozkır bitkilerinin çeşitliliği azalabilir. Yoğun gölge oluşturan çam ve sedir ağaçlandırmalarının etkisi daha belirgin görülürken ağaç türlerinin çeşitlendirilmesinin biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri sınırlayabileceği de belirtildi. Kelebeklerin bazı türleri ağaçların gölgesinden faydalansa da beslendikleri ve üredikleri bitkilerin azalması kelebek çeşitliliğini de etkileyebiliyor. Kuş çeşitliliğinde ise artış görülebilirken geniş açık alanlara ihtiyaç duyan bozkır ve çayır kuşlarının bölgeden uzaklaşabildiği kaydedildi. Uzmanlar bu nedenle bir bozkır alan görüldüğünde ilk refleks ağaçlandırma olmamalı uyarısında bulunuyor. Özellikle nadir ve bozkıra özgü türlerin bulunduğu alanlarda doğal habitatın korunması, ağaçlandırma yapılacak bölgelerde ise yerel ekosisteme uygun türlerin ve dikim yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor. Bu yaklaşım, çevre kuruluşlarının bölgesel ağaçlandırma çalışmalarındaki hassasiyetini de gündeme getiriyor. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, yaptığı çalışmalarla net bir mesaj veriyor. Ağaçlandırmada sayı kadar doğru türün doğru bölgede toprakla buluşturulması da önemli. Doğayı korumak yalnızca daha fazla ağaç dikmek değil, bölgenin doğal dengesini gözeterek doğru yere doğru ağacı dikmekle mümkün. Ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili kampanyalara dikiliağacımvar.com sayfasından destek verilebiliyor. Ailelere dijital ihmal uyarısı. Çocukların dijital dünya ile ilişkilerinde ebeveynlerin ilk ve en önemli rehber olduğu belirtilirken, ailelere dijital teknolojilerin kullanımı konusunda uyarılar geldi. Çocuklara yönelik şiddet, ihmal ve istismarı araştırma komisyonunun raporunda ebeveynlerin bilgi eksikliği, teknolojiye mesafeli yaklaşımı veya zaman yetersizliği nedeniyle çocukların dijital yaşamını yeterince takip edemeyebileceğine dikkat çekildi. Bu durum çocukları siber zorbalık, uygunsuz içerikler ve diğer dijital tehditlere karşı daha savunmasız bırakabileceği bildirildi. Raporda aşırı serbestliğin kontrolsüz internet kullanımına, aşırı kısıtlamanın ise çocukların yasakları aşmak için gizli yollar aramasına neden olabileceği ifade edildi. Uzmanlar bunun yerine çocuklarla birlikte dijital dünyayı keşfetmeyi, açık iletişime ve rehberliğe dayalı bir yaklaşım öneriyor. Raporda ayrıca ebeveynlerin çocuklarının ekran kullanımını takip etmemesi veya kendi dijital alışkanlıkları nedeniyle çocuklarıyla iletişimlerinin zayıflamasının dijital ihmale dönüşebileceği belirtildi. Bu durumun zamanla aile bireyleri arasında duygusal uzaklaşmaya, yani dijital mesafeye yol açabileceği kaydedildi. Uzmanlar, çocukların dijital cihaz kullanımının tamamen ortadan kaldırılması yerine ekran süresinin kademeli olarak azaltılmasını öneriyor. Dijital kullanımın bir anda kesilmesinin öfke patlamaları ve aile içi çatışmalara yol açabileceği belirtilirken, ebeveynlerin de çocuklarından bekledikleri davranış konusunda kendi dijital alışkanlıklarıyla örnek olmaları gerektiği vurgulanıyor. Akran zorbalığına dikkat. Okulların açılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen bazı çocukların okula gitmek istememesi her zaman tembellik ya da isteksizlik anlamına gelmiyor. Uzmanlar bu durumun akran zorbalığının bir işareti olabileceğine dikkat çekiyor. Çocukluk döneminde yaşanan zorbalığın etkilerinin yalnızca okul dönemiyle sınırlı kalmayabileceği belirtilirken, ilerleyen yaşlarda bunun kaygı, özgüven kaybı, depresyon ve travma sonrası stres belirtileriyle ilişkilendirebildiğini ifade ediyor. Ailelerin çocuklarla konuşurken doğrudan "sana zorbalık mı yapıyorlar?" sorusu yerine "bugün okulda seni en çok ne zorladı? Teneffüste kimlerle vakit geçirdin?" veya "okulda kendini rahat hissetmediğin bir yer var mı?" gibi açık uçlu sorular yöneltmesini öneriyor. Uzmanlar daha önce severek gittiği okula aniden gitmek istememe, özellikle okul günlerinde baş veya karın ağrısı, uyku ve iştah sorunları, içe kapanma, öfke patlamaları, arkadaşlarından uzaklaşma ve ders başarısında ani düşüş gibi değişikliklere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu belirtilerin tek başına zorbalık anlamına gelmediği, ancak birden fazlasının görülmesi, tekrarlanması veya şiddetlenmesi halinde nedenlerinin araştırılması ve gerektiğinde uzman desteği alınması öneriliyor. Dijital gözlüklerde mahremiyet uyarısı. Kamera ve yapay zeka özellikleriyle donatılan dijital gözlüklerin yaygınlaşması, kişisel mahremiyet ve veri güvenliği tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Özellikle Norveç'te dijital gözlükler ve benzeri giyilebilir teknolojilerin kullanımına yönelik daha sıkı kuralların gündeme gelmesinin bu cihazların gizlilik açısından oluşturabileceği risklere dikkat çektiği belirtildi. Dijital gözlüklerde bulunan kameraların çevredeki kişilerin bilgisi veya rızası dışında görüntü ve ses kaybı yapabilmesi önemli bir endişe olarak öne çıkıyor. Kayıt sırasında kullanılan küçük uyarı ışığının ise her ortamda kolayca fark edilemeyebileceği ifade ediliyor. Bir diğer risk, yapay zeka destekli özelliklerle çevredeki kişilerin yüzlerinin analiz edilmesi ve biyometrik verilerin işlenebilmesi. Rızası olmayan kişilere ait bu tür verilerin toplanması ve işlenmesi mahremiyet açısından ciddi sorunlara yol açabilir. Dijital gözlüklerle elde edilen görüntü ve seslerin farklı sunuculara aktarılabilmesi de veri güvenliği açısından tartışılan başlıklar arasında. Uzmanlar, bu teknolojilerin görme engelli bireyler başlığı olmak olmak üzere farklı kullanıcı gruplarına önemli kolaylıklar sağlayabildiğini, ancak kullanımın yaygınlaşması ile birlikte mahremiyet, açık rıza ve veri güvenliği konusunda güçlü koruma mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Endonezya'da sel, Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletine bağlı Solok bölgesinde meydana gelen ani sel yaşamı etkiledi. Şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle bazı evler zarar gördü. Pirinç tarlaları da sel suları altında kaldı. Bölgede karayolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Ekiplerin hasar tespit ve müdahale çalışmaları sürüyor.
2: Hava durumu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun büyük bölümünde parçalı, çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde, Adana ve Osmaniye çevrelerinde, Hatay'ın batısında sağanak yağışlar var. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca İstanbul için de yarın öğle saatlerine kadar sürebilecek kuvvetli yağış uyarısı da geldi. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin

0: ediliyor. Yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli rüzgar beklenen kesimlerde ise oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir-Aydın otoyolunda, Ankara-Niğde otoyolu Kırşehir bağlantı yolunda, Amasya-Turhal, Dursunbey-Harmancık, Mersin-Çeşmeli otoyolu Kuyuluk-Kavşağı kesiminde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, Eyyüma kavmin umule fihim bil maasi hum e'azzu ve ekseru lem yugayyiru illa ammehumullahu bi ikabih. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Bilimci hadisimiz bu. Metnini teberrüken mübarek metnini okuduğumuz Peygamber Efendimizin mübarek sözü. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde, Eyyüma kavmin umile fihim bil maasi, herhangi bir kavim ki içinde günahlar işleniyor bu kavmin. Yani bir topluluk, insan topluluğu, bir şehir, bir kasaba, bir grup, bir zümre, efendim bir millet içinde günahlar işleniyor. Efendim hüm e'azü ekseru, halbuki Müslümanlar, Allah'tan korkan insanlar daha izzetli orada ve daha sayıca çok. Lem yugayyiru, daha sayıca çok oldukları halde, izzetli, itibarlı oldukları halde, efendim güçlü, kuvvetli oldukları halde durdurmuyorlar bu günah işlemesini, efendim engellemiyorlar, değiştirmiyorlar durumu. Ne olur ceza olarak, illa ammahumullahu bi ikabihi, Allahu Teala Hazretleri o kavme azabı umumi indirir. Yani sadece o günahı işleyenleri cezalandırmaz, günahı işleyenleri durdurması gereken, durdurmaya gücü yeten insanlar durdurmamışsa azabı, gazabı, cezayı, ikabı onlara da şamil kılar. Onları da cezalandırır. Yani ceza hepsinin üstüne umumi olarak gelir. Ama adamcağız camide namaz kılıyor, evinde Kur'an okuyor, efendim o gün oruçlu veya abdestli, azap şehrin üstüne umumi olarak iner. Felaket, bela, musibet, Allah'ın kahrı, gazabı hepsinin üstüne umumi olarak gelir. Neden? Evet, o namazı, niyazı, ibadetli ama öteki kötülerin kötülük yapmasını engellemediği. İşte bundan dolayı. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, tabii radyo kurduk, biz radyoda söylüyoruz, siz dinleyiciler dinliyorsunuz. Efendim hep hatırıma gelir, dükkanlarda ananevi bir levha vardır, müşteri veli nimetimdir diye. Yani insanın veli nimeti, yani kendisine nimet veren, yetiştiren, besleyen, çok iyilik yapmış insanlar demek veli nimet. Müşteri veli nimetimdir diyor dükkanın sahibi. Tabii müşteri olmasa dükkan çalışmayacak. Siz dinleyiciler de tabii veli nimetimizsiniz. Bizi dinliyorsunuz elhamdülillah. Vaazımızı dinleyen Müslüman kardeşlerimiz veli nimetimiz, bizim sözlerimizi dinliyorlar. Ama bu sözlerden tabii istifade etmek ve onları uygulamak lazım. Efendim, Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri sadece dinleyip beğenmek için değil, anlayıp uygulamak için aynı zamanda. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Ülkemiz efendim %99'u Müslüman olan mümin insanlardan müteşekkil olduğu daima söylenen, yani gerçek Müslüman sayısı hakikaten çok yüksek olan, sayıca Müslümanların çok fazla nispette olduğu efendim Müslüman bir ülke Türkiye. Evet, yani İslam ülkelerinin efendim baş tacı ettikleri, böyle sevgiyle baktıkları, takdirle izledikleri insanlar, yani Müslüman. İyi Müslüman. Tabii Müslüman ne demek? Allah'a inanmış Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e efendim bağlanmış, Allah'ın kitabına tabi, Allah'ın ahkamını uygulamaya çalışan insanlar. Şimdi insanın bir iyi insan olması var. Kendisi şahsen iyi insan. İbadetini yapıyor, vazifelerini, dini vazifelerini yapıyor. Kötülük yapmıyor, ahlakı güzel. Bir de çevresine karşı vazifeleri var. İçinde yaşadığı topluma karşı, cemiyete karşı vazifeleri var. İslam dini bir toplum dinidir. Yani efendim din bir duygu, ona kimse ilişmez. İşte bir dağın köşesine gitsin, dindarlığını yapsın filan. Böyle bir şey yok İslam'da. Efendim İslam topluluğa karşı vazifeler yüklüyor Müslümanların üzerine. Toplu yaşamayı, toplum halinde, cemiyet halinde yaşamayı teşvik ediyor. Ve cemiyet halinde yaşamanın çok hayırları, bereketleri olduğunu bildiriyor. O zaman bu toplu yaşamanın da düzenli olması lazım. Herkesin görevini bilmesi lazım. Herkesin efendim iyi şeyler yapması lazım, kötü şeyleri yapmaması lazım. İyi ama iyi şeyleri iyi insanlar yapıyorlar, kötü şeylerden uzak duruyorlar da efendim bir de toplumda işte ayyaşı, sarhoşu, serserisi, afyonkeşi, tinerkeşi, şimdi tiner de çekiyorlarmış maalesef. Efendim neler neler duyuyoruz artık. Efendim şer böyle gazetelerde şeylerde söylendikçe de yaygınlaşıyor veya filmlerden, efendim televizyonlardan, mecmualardan da efendim insanlar kötü arkadaşlardan da sapabiliyor. Başka ülkelerin kötü insanlarından da sapma olabiliyor. Şimdi kötü insanlar da var toplumun içinde, az da olsa. Efendim mesela Türkiye'de az kötü insanlar, başka ülkelerde daha fazla. Medeniyet arttıkça medeni denilen ülkelerde kötülükler daha da fazlalaşıyor. Yani sanıldığı gibi değil. Medeniyet ilerledikçe insanlar daha güzel insan olmuyorlar. Bazen daha canavar oluyor. Daha bilgili, gaddar, daha efendim korkunç oluyorlar. Efendim medeniyet şeyi göstermiyor. İnsanlık seviyesini göstermiyor. Efendim rahat yaşama seviyesini, konforu gösteriyor. Ama insaniyet, İrfan, o işte İslam'da var. Müslümanlar tabii umiyetle iyi insanlar da içlerinde kötü insanlar da çıkabiliyor. Yani bu kötü insan nereden geldi, nasıl oldu? İşte bazen muhacir oluyor, bir yerden gelmiş oluyor. Bazen işte yetim büyümüş oluyor. Bazen hapse girmiş çıkmış oluyor. Kötü muhitlerden efendim kötü huylar kapmış oluyor. Tamam. Bunlara karşı da iyi insanların, yani toplumun içindeki az da olsa kötülere karşı iyi insanların görevleri var. Birinci görevi İslam'ın, yani kötü insanlara karşı bakışı nasıl hocam? Bir kere Müslüman kötü bir insana, yani günahkar bir insana acıyor. Kızmıyor. Yani kızmayın diyor Peygamber Efendimiz. Ayıplamayın diyor. Ayıplarsanız sizin de başınıza gelir diyor. Allah ceza olarak sen mi onu ayıpladın? Hadi bakalım senin de başına gelir. Senin başına getirir diyor Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde. Ayıplamak yok. Kızmak yok. Ne var? Acımak var. Kurtarmaya çalışmak var. İlk vazifemiz bu. Yani kötü insanları ıslah edebilmeliyiz. Kötü çocukları ıslah edebilmeliyiz. Ayyaşları, sarhoşları kötü alışkanlıklarından vazgeçirebilmeliyiz. Kötü insanları doğru yola çekmeye çalışmalıyız. Çocukların arasındaki kötü eğilimleri efendim yok etmeye çalışmalıyız. Yani kötü bir şeyin karşısında Müslümanın ne yapması gerekiyor? Kötülüğü yok etmeye çalışması gerekiyor. Kötü insanı ıslah etmeye çalışacak. Eğer kötülükte ısrar ediyorsa engelleyecek, yaptırtmayacak. Şimdi onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kavmin içinde günahlar işleniyorsa, günahlar nelerdir? İçkidir, kumardır, zinadır, hırsızlıktır, katildir, adam öldürmedir, efendim gadirdir vesairedir. Bunların hepsi günah. Efendim kötü işler. Ya bunlar işleniyorsa bir kavmin içinde, Müslüman bir kavim ne yapması lazım? Bunları yola getirmesi lazım. İslah etmeye çalışır. İslah olursa olur. İslah olmazsa İslami toplum, büyük kalabalık grup gücünü ortaya koyacak. Ağırlığını ortaya koyacak. Kötülüğü yaptırmayacak. Yani kötülüğü yapana kötülüğü yapma hürriyeti yok. Neden? Toplum zarar görüyor. Günahlar insanlara zararlı, ailelere zararlı, sıhhate zararlı, ruha zararlı, toplumun intizamına, nizamına zararlı. Bunların engellenmesi lazım. Bunları değiştirmiyorsa camdan bakıyor, perdeyi çekiyor, tamam. Efendim kimse kimseye karışmıyor. Şimdi yıllar önce Beyazıt'ta bir tanıdığımın, akrabamın oturduğu bir mahallede hırsızın birisi gelmiş, şeyleri aşağıda arabaları karıştırmaya başlamış. Açmaya çalışıyor. Yukarıdan birisi de hey diye bağırmış. Niye benim arabamın kapısını açmaya çalışıyorsun? hırsız küstah, belki de ne bileyim olabilir, uyuşturucu kullanmıştır, efendim esrar kullanmıştır, o zaman korkmuyordu yani. Hırsız aşağıdan yukarıya pencereye, evin, arabanın sahibine demiş ki oradan ne bağırıp duruyorsun, in aşağı da erkek sen yanıma gel demiş. Adam da tabii malını korumak için paldır küldür merdivenlerle inmiş arabasının başına, açacak, çalacak, ne yapacaksa yapacak diye adam bıçağını çekmiş. Bunun üstüne saldırmış. Böyle bıçağın ucuyla muhtelif yerlerinden 15-20 yerinden yaralamış. Yani bütün mahalleli candan bakıyor. E olur mu? Yani ben anlayamadım. Yani Allah tabii insanı böyle zorlu imtihanlarla imtihana tabi tutmasın. Tabii bıçaklı şeyle olunca iş böyle polisiye bir iş oluyor. Polise ait bir iş oluyor. Tabii halktan herkese gidip de böyle bıçaklı bir insanla uğraşamaz ama bir telefon eder insan. Efendim aşağıda bıçaklı birisi var. Arabaları soymaya çalışıyordu. Komşumuzu da şey yapıyor. Efendim işte bıçak çekti falan diye. Acilen bir şey yapar. Kendisi de 5-10 kişi aşağı inince tabii bir kişinin zararını, komşularını koruması lazım. Bir kişinin zararını engellemesi lazım. Engellememişler. Yani neme lazımcı bir toplum. Yarın onun da başına gelebilir. Bu doğru değil. Bir toplumda günahlar işleniyor da toplumu teşkil eden iyi insanlar daha çok güçlü, kuvvetli ama değiştirmiyorlarsa, bu günahları engellemiyorlarsa, o zaman Allah o günahkarlara verdiği azabı, ikabı, cezayı sadece onlara vermez, bütün topluma verir. İyiler de vardı arasında. İyiler niye o cezaya uğruyorlar? Çünkü kötülerin günah işlemesini engellemediler. Evet, işte İslam'da böyle bir vazifede var. Yani İslam'da insan namaz kılacak, tamam, camide ezan okunduğu zaman buyurun efendim namaza. Şu vazifeleri yapacak, bu vazifeleri yapacak, tamam. Bir de kötülükleri yaptırmamak vazifesi var. Kötülüğün karşısında durmak vazifesi var. Nehyi münker vazifesi var. Efendim günahı yaptırmamak, yapılmasını engellemek vazifesi var. Toplu olunca daha kolay olur. Tek başına olsa bile insanın yine bunu yapması lazım. Biliyorsunuz Yasin suresini herkes sever ve herkes okur. Sevaplı bir sure diye biliyorlar Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden. Peki ama Yasin suresinin içinde ne var? Yani hangi ibretli ayetler var? Bunlardan hangi dersler, ibretler çıkar? Hangi hikmetler çıkar? Yasin suresinin ikinci sayfasında efendim Habib-ül Neccar isimli Antakyalı bir mübarek zatın olduğu söylenen bir şey var. Hadise anlatılıyor o Yasin'in ikinci sayfasında. Efendim o şehre gelmiş olan mübarek insanlar o şehrin ahalisini hak yola çağırıyorlar. Batıl inançtan hak yola gelmelerini istiyorlar da o kavim onları öldürmeye kalkıyor. Ama bu mübarek zat da Habib-ül Neccar da efendim veca'e racülün min aksal medineti racülün min aksal medineti yes'a, yani koşarak efendim geliyor hem de bunların öldürülmeye kalkışıldığı meydana. Ya kavmi tebi'ul mürselin, ey kavmim yanlış iş yapıyorsunuz, bak bu iyi insanlar, bunlar mübarek insan, bunların sözünü dinleyin, bunların buyruklarını tutun, bunlar ilahi vazifeli insanlar, bunları dinleyin diye onlara nasihat ediyor. Demek ki tek kişi olsa da ihlaslı bir insan çıkar, koca bir kalabalığa karşı bile hak sözü tavsiyeyi yapar, yapmalı. Bunu öğreniyoruz Yasin suresinin bu ikinci sayfasındaki muazzam mübarek kıssadan çıkaracağımız hisse bu. Şimdi kimse kimseye karışmıyor. Olmaz. Karışacaksın. Bu şehir senin. Bu şehrin temizliği senden de sorulur. Kimse sokağa tüküremez. Kimse çöp atamaz. Kimse pis su atamaz. Kimse köşeyi, beriyi kirletemez. Bakıyoruz caddelerin ortasına, en güzel yerlere. Böyle yerlinin, yabancının gelip gideceği yerlere çöpler yığılmış. Yapmayın diye söylememiz gereken şeyler diye düşünüyorum. Çeşitleri var. Tabii sizin gücünüz var. Efendim kuvvetiniz, etrafınız, gücünüz nispetinde yanlış olan bir şeyi söylemelisiniz. Yanlış olan şeyi söylemek bir derece. İnsanın kendisini yapmaması en aşağı derecesi. Efendim, yapılmamasını söylemesi bir üstün derece. Yapılmış bir yanlışlığı eliyle düzeltmeye, diliyle düzeltmeye çalışması bir derece. Efendim, sevmemesi, kızması, kafasından ona karşı olması bir derece. Eliyle düzeltmesi bir derece. Fiilen efendim yaptırmaması bir derece. Onun için aziz ve sevgili akra dinleyicilerim, yani faal Müslüman olalım, gayretli Müslüman olalım. İyilikleri çoğaltmaya, kötülükleri de azaltmaya çalışalım ki kötülükler gerçekten azalsın, iyilikler gerçekten efendim artsın. Memleketimiz elhamdülillah, ben seviniyorum. Şimdi güzel güzel haberler, her şeyde bir ümit, bir güzel gelişme efendim. İnşallah bizim ülkemiz ve diğer efendim Müslümanların ülkeleri iyi çalışmalar da çok güzel olacak. İnşallah biz kendi ülkemizi hem böyle ileri bir ülke haline getireceğiz, hem de başka Afrika'daki, Avrupa'daki, Kafkasya'daki, Orta Doğu'daki, Uzak Doğu'daki, dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimize de fiilen yardım edeceğiz. Elimizi uzatacağız. Onlara da faydamız olacak. Yapacağımız işler çok. O halde biz çok böyle faal Müslüman olmalıyız. Gayretli, cevval Müslüman olmalıyız. Hem hayırları çok yapmaya koşmalıyız, hem de kötülükleri engelleme vazifemiz var. Tabii bunun da usulü var. Tatlı tatlı tatlı, netice itibariyle kavga çıkartmadan bu işi başarmak lazım. Ama kötü insan ille de inat ediyorsa ben bu kötülüğü yapacağım, o zaman da tabii icabında Müslümanların izzetini, efendim kuvvetini, satvetini, efendim şecaatini, efendim kuvvetini

0: göstermesi lazım o gibi durumlarda da. Bu da tabii kardeşlikle, el birliğiyle, birbirine destek olmasıyla olacak Müslümanların. Önemli bir husus. Çok cevval ve faal Müslümanlar olmalıyız. Allah hepinizden razı olsun. Sevdiği kul eylesin. Bahtiyar olarak yaşasın. Huzuruna sevdiği kul olarak varmanızı nasip eylesin. Cümlenizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Eser, en genel anlamıyla insanın ortaya koyduğu ürün, yapıt demektir. Edebiyat ve sanat söz konusu olduğundaysa kelime yalnızca meydana getirilmiş herhangi bir ürünü değil, düşünce, duygu, hayal ve estetik değer bakımından belirli bir derinliğe ulaşmış ürünü, yapıtı ifade eder. Bu nedenle bir şiir, roman, beste, tablo veya mimari yapı birer eser olabilir. Kelime Arapça eser kökünden gelir ve ilk anlamlarından biri iz, belirti, geride kalan şeydir. Aslında bu köken sanat eserinin niteliğini de çok güzel biçimde açıklar. Sanatçı gider fakat ortaya koyduğu şey onun düşüncesinden, duygusundan ve dünyayı algılayış biçiminden bir iz olarak kalır. Bu bakımdan eser insanın dünyada bıraktığı zihinsel ve estetik izlerden biridir. Eski metinlerde eser kelimesi zaman zaman te'lif, inşa ve icat kavramlarına yakın biçimde de kullanılmıştır. Te'lif, özellikle bir metni meydana getirmeyi, inşa, kurmayı ve oluşturmayı, icat ise yeni bir şey ortaya koymayı ifade eder. Ancak edebiyat açısından önemli bir ayrım yapmak gerekir. Basılmış her kitap edebi eser değildir. Bir kullanım kılavuzu, telefon rehberi veya yalnızca bilgi aktarmak amacıyla yazılmış bir metin de kitap biçiminde basılabilir. Fakat edebi eser dediğimizde dilin estetik imkanlarından yararlanan, duygu ve düşünceyi özgün bir biçimde işleyen, okurda yeni çağrışımlar ve anlamlar meydana getiren bir yapıttan söz ederiz. Üstelik eserin mutlaka kitap biçiminde olması gerekmez. Güçlü bir şiir, etkileyici bir türkü, özgün bir beste, güzel bir tablo veya mimari yapı da sanat eseridir. Çünkü sanat eserinin değerini belirleyen içinde bulunduğu maddi biçimden çok insana ne gösterdiği ve ne hissettirdiğidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

İbn-i Şatır, Rasatlar ve Hesaplama Aletleri. Kendisinden İslam Koperniki diye söz edilen, çalışmalarıyla Kopernik'e ışık tutan İslam dünyasının sayılı astronomlarından, Şam'da yetişen büyük astronomi alimidir. 1304 senesinde Şam'da doğdu. Astronomi, geometri ve yıldızlarla ilgili bilgileri Ebul Hüseyin bin Hasan Şatır'dan öğrendi. İlim öğrenmek için Kahire ve İskenderiye'ye gitti. Buralarda yüksek matematik tahsili yaptı. Geometri ve hesap ilimlerinde üstad oldu. Daha sonra astronomi ilmiyle uğraştı ve bu sahada zamanın en büyük alimi oldu. Tahsilini tamamladıktan sonra Halep'e döndü, sonra Şam'a yerleşti. 1375 senesinde Ağustos ayında Şam'da vefat etti. İbn-i Şatır'ın hizmetlerini iki noktada toplamak mümkündür. Matematik ve astronomi. Onun matematiğe olan önemli katkısı, matematiği fevkalade denilebilecek şekilde basitleştirmesidir. Astronomideki hizmetleri ise modern astronomiye temel olabilecek ve Rönesans mimarlarını dahi etkileyebilecek kadar önemlidir. Birçok rasatlar yaptı. Güneşi, ayı, gezegenleri inceledi. Daha 27 yaşındayken Şam'da yaptığı gözlemler sonucunda astronomi tarihinde mühim bir yer tutan güneş ve ay teorilerini ortaya attı. Astronomi ilminde söz sahibi olan İbn-i Şatır birçok rasat ve hesap aleti keşfetti. Bu aletlerin yapılışı ve kullanışları hakkında kitaplar yazdı. Usturlap adlı astronomi aletini geliştirdi. Güneş saatleri üzerinde durduğu Batlamyus'un eserlerini açıkladı. İbn-i Şatır yaptığı astronomik aletlerle de tanınmıştır ki kendi icadı olan bu aletlerden bir kısmı gözlem için yapılan aletlerdir. Güneşe ayarlı namaz vakitlerini tayin aleti ve Halep Müzesi'ndeki portatif güneş saati bunlara çok iyi iki örnektir. Diğerleri ise hesaplama aletleridir. Bunlardan en önemlisi Rubu Dairesi adlı hesaplama aletidir. Alet, astronomide çok geçen trigonometrik oranlar hesabı, çarpma, bölme, kök alma gibi işlemleri kolayca gerçekleştiren bir hesap cetvelidir. Ünlü Müslüman ilim adamı İbn-i Şatır, uzun seneler süren astronomik gözlemler neticesi, Batlamyus'un öne sürdüğü dünya merkezli gezegenler sisteminin hatalı olduğunu da ispatladı. Nitekim İbn-i Şatır, güneş merkezli sistemin kurucusu oldu. Batı ve İslam aleminde büyük tesiri olan İbn-i Şatır, ancak 20. asrın ortalarında tanınabilmiştir. Tam 5 asır boyunca onun nazariyeleri ve başarıları Kopernik'e mal edilmiş ve öğretilmiştir. İbn-i Şatır'ın eserleri incelendiğinde Kopernik'in olduğu kabul edilen başarıların birçoğu bu büyük bilgine ait olduğu gün gibi ortaya çıkmaktadır.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Allah-u Teala Hazretleri bir kul gelip kendisinden af dileyince affeder. Vaadi var. Onun için şeytan demiş ki, hadis-i şerifte bildiriliyor, şu insanları günahlara soktum, çıkardım, batırdım, sapıttım, efendim intikam almak için hepsini yoldan çıkarttım, bellerini kırdım. Onlar da tevbe istiğfar edip benim belimi kırdılar. Çünkü tevbe istiğfar edince Allah affediyor. Affedince de melunun beli kırılıyor. Tüh, yaptığım bütün hileler, oyunlar boşa gitti. Gene Allah affetti diye. Çünkü Allah gaffar-ı zünüptür. Vaat etmiş Kur'an-ı Kerim'inde bir büyük böyle kapı açmış ki içinden herkes geçebilir. Diyor ki innallaha yagfiru zünübe cemi'a. Hiç şüphe yok ki Allah günahları affu mağfiret ediverir. Ümitsizliğe düşmeyin. Emretmiş. Ümitsizliğe düşse Allah bazılarının günahını affeder ama benim günahımı affetmez. Çünkü benim günahım çok büyük dese bir insan günah. Bu sözü günah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, Allah beni affetmez demek günah.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuk.

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Sevgili dinleyiciler, önceki programımızın sonunda Beni Esed bin Huzeymelerin Müslüman oluşu konusunu okumuştuk. Bugün bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kendisine bağışlanan deve ve onu bağışlayan ve getiren hakkındaki bereket duası. Peygamberimiz Aleyhisselam, Beni Esed heyetinden Nekade bin Abdullah'a, "Ey Nekade, kendim için binmeye elverişli, sütlü, yanında yavrusu bulunmayan bir deve istiyorum." buyurmuştu. Nekade, kendi develeri arasında böylesini araştırdı, bulamadı. Amcasının oğlu Sinan'ın yanında buldu. Sürüp Peygamberimiz Aleyhisselam'a getirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam devenin memesine eliyle sığadı ve Nekade'yi çağırdı. Deveyi sağmasını ona emretti. Nekade deveyi memesinden biraz süt kalıncaya kadar sağdı. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Nekade, bırak hepsini sağma. Biraz kalsın ki o arkada kalan sütün inmesini sağlar." buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam sağlanan sütten içti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ashabı da içtiler. Artanını da Nekade içti. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Allah'ım, develer içinde bu deveyi ve onu bağışlayanı mübarek kıl." diyerek dua edince Nekade, "Ey Allah'ın peygamberi, onu getireni de duana kat." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onu getireni de mübarek kıl." duasını da duasına ekledi. Beni Esed heyetinin uyarılışı. Beni Esed heyetinden bazılarının kendiliklerinden gelip savaşsız Müslüman olduklarını Peygamberimiz Aleyhisselam'ın başına kalkmaları Yüce Allah tarafından hoş karşılanmamış, kendileri şöyle uyarılmışlardır. Onlar İslam'a girdiklerini senin başına kakıyorlar. Onlara de ki, "Müslümanlığınızı benim başıma kakmayınız. Bilakis sizi imana muvaffak kıldığı için Allah sizi minnet altında bırakır. Eğer siz inandık demenizde sadık kişiler iseniz." Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kudai bin Amr'ı Beni Esed'lere vali tayin edişi ve Beni Esed'ler için bir yazı yazdırışı. Peygamberimiz Aleyhisselam Beni Uzre'lerden olan Kudai bin Amr'ı Beni Esed'lere vali tayin etti. Beni Esed'ler içinde bir yazı yazdırdı ve o yazıda şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed peygamberden Beni Esed'lere. Selamün aleyküm. Size olan nimetinden dolayı Allah'a hamd ederim ki, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Bundan sonra derim ki, siz Tayyi kabilesinin sularına ve topraklarına yaklaşmayacaksınız. Çünkü onların sularına ve topraklarına girmeniz size helal değildir. Ancak kendilerinin içeri alacakları kimseler bundan müstesnadır. Muhammed'in emrini dinlemeyen kimseler onun himayesinden uzak kalırlar. Beni Esed'lerin işlerine Kudai bin Amr baksın. Bu yazıyı Halid bin Said yazdı.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin. Yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Allah'ım, beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli dinleyenler merhaba. Son bölümde Hudeybiye müsalahasını okumuştuk. Bir anlaşma yapılmış, 10 yıllık sulh ilan edilmişti. Artık Müslümanlar müşriklere rahatça İslam'ı tebliğ edebilirler.

imkanına kavuşmuştu. 42. Bölüm. Hayber. Artık Yahudilik büyük korku ve telaştı. Allah'ın Resulü ileride Müslümanlığa en sağlam din kahramanlığını verecek olan kendi kavimleriyle anlaşmış ve meydan bir hamlede düzlüğe kavuşmuştur. Hicaz Yahudileri, Yahudiliğin hisarlı sitesi halinde Hayber Kalesi'nde merkezileşmiş bulunuyorlar. Medine döküntüleri de orada. Allah'ın Resulü hicretin 7. yılı başında Mekke dönüşlerinin hemen arkasından Medine'den Şam'a doğru 8 konaklık yolda bir zamanlar büyük ve tarihi bir şehir olan Hayber Kalesi'nin önünde görünüverdiler. Kaleye gece varmışlar ve sabah oluncaya kadar beklemişlerdi. Sabah olup da Yahudiler ellerinde kazma, kürek, zembil işlerine gitmek üzere şehirden çıktıkları zaman birdenbire Allah Resulü'nün saflarına karşılarında gördüler ve haykırdılar. Vallahi işte Muhammed ve işte onun askeri. Allah'ın Resulü de onlara ellerindeki kazma ve küreklerle bakıp manzarayı manalandırdılar. Hayber harap oldu. Hayber'de Yahudilik kalesi çökecektir. O zamana kadar sancaklar hep beyaz, kol kol bazı gruplara veriliyordu. İlk defa olarak peygamber sancağı halinde tek bayrak Hayber seferinde kullanıldı. Dirayet ve zerafet timsali Hazreti Ayşe'nin meşlahından siyah bir bayrak. Bayrağı Hazreti Ali'ye verdiler. Hazreti Ali onu aldı ve aşkla haykırdı. Ey Allah'ın Resulü, kafirleri bizden olacakları ana kadar üst üste kıracağım. Ali şu öğüdü aldı. Adam kırmakta acele etme. Evvela kafirlerin ortasına kadar ilerle. Onları İslam'a davet et ve İslamlığın kendilerine yüklediği borçları bildir. Sen de bil ki Allah senin elinden bir kimseye hidayet eriştirecek olursa kızıl tüylü develere sahip olmaktan bu sana yeğdir. Cenk başlarken şanlı sahabi Amir Hazretleri bütün gücüyle salladığı kılıcın kendisine değmesini önleyemedi ve kendi silahıyla şehit oldu. Bazıları dediler, Amir'in iyi amelleri hep heba olup gitti. Allah'ın Resulü iki parmağını bitiştirip buyurdu. Yanlış, Amir'e iki sevap hasıl oldu. Hem çile, ıstırap hem de cihat. Böylece dinin yarısı değerinde sayılan muazzam bir hadisin hikmeti tecelli ediyordu. Ameller niyetlere göredir. Murat neyse hüküm ona göre. Bir başka büyük ölçü, bir başka büyük tecelliye kavuştu. Cengin başında Allah Resulü'nün şu adam cehennemliktir diye gösterdiği bir sözde Müslüman, muharebede bütün kuvvetiyle çalıştı ve nihayet yaralandı. Sahabilerden birkaçı böylesi nasıl cehennemlik olur diye düşünürken bu adam yaralarının acısına dayanamadı, tirkeşinden bir ok aldı, yayına taktı, bütün kuvvetiyle gerdi, sonra kalbine çevirdi, attı ve kendini öldürdü. Sahabileri Allah'ın sevgilisine hitap ettiler. Hak senin dediğini gerçekleştirdi. O zaman peygamberler peygamberi emir buyurdu. Ayağa kalk ey filan adam ve halka nida et. Cennete yalnız mümin olan girer. Allah bu dini fasık ve facirlerin eliyle de kuvvetlendirir. Yani ölenin ne evvela gayret göstermesini ne de sonra intiharını esas tuttular. Her şeyin esası iman. Ve buyurdular. Öyleleri vardır ki aleme karşı cennetliklerin amelini işler fakat cehennemliktirler. Öyleleri de vardır ki cehennemliklere mahsus işler içindedir fakat cennetliktir. Sonsuz hikmet. Hadiselerin dış yüzüne bakıp hüküm savurmakta acele yok. Her işin anahtarı kalp. Büyük bir cenk oldu. İslam'dan 15 şehit, Yahudilerin 93'ü ebediyen ruhsuz. İslam hücumu karşısında halkaları sökülen ve gidip gelmeye başlayan koca Hayber kapısını koca Ali bir omuzlayışla devirdi. Sonradan kapının kaldırılıp yerine takılması için 70 kişinin çalışması icap etti. Yahudilerin gizli hazineleri de bulundu ve gömülü olduğu yerden çıkarıldı. Katır derisinden bir tulum içinde ağız ağza altın. Hayber büyüklerinden Ehtaboğlu'nun kızı Safiye, Allah Resulü'nün zevceleri arasına girmek gibi bir ebediyete denk bir şeref kazandı. Hayber Yahudilerinden bir kadın, zahirde binbir dikkat ve itinayla Allah Resulüne takdim edilmek üzere bir keçi uzattı.
Bu keçi zehir sanatını her milletten iyi bilen Yahudilerin büyü ilimlerini kullanmıştır.

0: katlanarak ölüm acılığına buladıkları suikast yemeği. Allah'ın Resulü keçenin budundan bir parça koparıp ağızlarına aldılar. Yanlarındaki sahabilerden de yiyen oldu. Birden Allah'ın Resulü ferman ettiler. Çekin ellerinizi yemekten. Ve Yahudi karısını getirttiler. Bu keçiye zehir süren sen misin? Nereden bildin? Allah'ın Resulü elindeki budu gösterdi. Bu söyledi. Evet, keçiyi ben zehirledim. Niçin? Neticesini göreyim diye. Eğer hak peygambersen zehir sana dokunmaz. Değilsen senden kurtulalım diye. Alemlere rahmet diye gelen kadına hiçbir ceza tatbik etmediler. Yemeği yiyenlerden biri vefat etti. Allah'ın Resulü de zehirden müteessir oldular ve kendilerini iki kürek kemiği arasında hacamat ettirdiler. Kan aldırdılar. Yahudi karısı, inandım, hak peygambermişsin. Onu zehir yüzünden şehit olan sahabinin varislerine teslim ettiler. İki rivayet var. Öldürüldü veya Müslüman olduğu için affedildi. Rivayetlerin ikisi de ne güzel. Hayber önlerinde Evs kabilesinden bir şahıs, kainatın efendisinin ayaklarına kapanarak Müslüman oldu. Bu o zaman ismi şu veya bu olan meşhur Ebu Hureyre. Bir gün onu Allah'ın Resulü cübbesinin kolu yeninde bir kedi götürürken görecek ve mütebessim buyuracak. Ya Ebu Hureyre, ey kedi babası demek ve ismi böyle kalacak. Hatta başka isim hitap ederlerse Ebu Hureyre kızacak. Bana Allah Resulü'nün taktıkları lakapla hitap ediniz diyecektir. Fakir Sufa sahabilerinin arasına katılan ve bunların en meşhurlarından olan Ebu Hureyre, insanlığın tacını adım adım takip etti ve bütün sözlerini ve hallerini zapt etti. Diyor ki, benden fazla hadis bilen yalnız Abdullah bin Ömer. Şu farkla ki o duyduğunu yazardı, bense yalnız ruhuma nakşederdim. Ebu Hureyre 5374 hadis nakletmiş ve hem sahabilerden hem de tabiinden 800'den fazla insan kendisinden hadis telakki etmiştir. Hiçbir sahabi peygamber sözlerini ve tavırlarını Ebu Hureyre çapında bildirememiştir. Fetihler Zinciri. 7. yılın Cemazi-ül-Ahir ayında Vadil Kura fethedildi. Hazreti Ömer 30 sahabiyle Tirbe denilen mevkiyi teshir etti. Beşir bin Sa'dül Ensari 30 sahabiyle gönderildiği Beni Mürre kabilesinin diyarından arkadaşlarının hepsini şehit vererek ağır yaralı döndü. Galip bin Abdullah Necid taraflarını 200 cengaverle titretti. Kırdığını kırdı ve aldığını alıp döndü. Üsame, eski köle Zeyd'in oğlu, peygamberler peygamberinin sevgisini kazanmış delikanlı ve istikbalin büyük İslam kumandanı anlatıyor. Sabahleyin çıkıp üzerlerine atıldık ve onları perişan ettik. Birisine ensardan bir fertle beraber ben yetiştim. Yakalanınca şehadet getirdi ve Allah'ın birliğini doğruladı. Ensari hemen kılıcını indirip geri çekti. Fakat ben adamı öldürdüm. Olanları Allah Resulüne anlattığım zaman çok üzüldüler ve dediler, ya Üsame, Allah'ın varlığını kabul eden insanı nasıl öldürdün? Dedim, ölüm korkusundan şehadet getirdi, samimi değildi. Yine aynı suali tekrar ettiler. Ya Üsame, Allah'ın varlığını kabul eden insanı nasıl öldürdün? O kadar tekrar ettiler ki yerin dibine geçtim ve Allah'a yalvardım. Keşke bugüne kadar İslam'a girmemiş olsaydım da şu anda tertemiz girseydim. İşte kılıcın taşıdığı merhamet ve hikmet. Yine Beşir bin Sa'dül Ensari bir kabilenin Cebbar isimli mıntıkasını 300 askerle silip süpürdü. Hayber Kalesi'nin devrilen kapısıyla beraber küfrün kale kapısı yerinden oynamıştır. Mekke anlaşmasından sonra 7 iklim 4 buçağa peygamber elçileri gönderilmişti. 6 tane peygamber namesi ve her birinin altında peygamber mührü Allah'ın Resulü Muhammed. Habeş Sultanı Esame nezdine Amr bin Übeydetüt Damri, Mısır hükümdarı Mukavkas nezdinde Hatip bin Bülte'a, Rum Kayseri Heraklius nezdine Dahye, Belka Meliki Gassan nezdine Şuca bin Vehebül Esedi, Yemen Meliki Hevze nezdine Salih bin Amr. İran Kisrası Hüsrev Perviz nezdine Abdullah bin Hüzabetüs Selami. Habeşistan'a giden İslam elçisinin üç vazifesi vardı. Necaşi'ye Müslümanlığı teklif etmek, oradaki İslam muhacirlerini alıp dönmek ve muhacirlerden Ümmü Habibe'yi Allah Resulüne nikahlamak. Üçünde de muvaffak oldu. Habeşli Necaşi, Allah Resulü'nün yeğeni muhacirlerden Cafer huzurunda İslamiyet'i kabul etti. Müslümanlar, Necaşi'nin hazırlattığı iki gemiyle peygamber nezdine döndüler. Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe, Allah Resulü'ne nikahlanmış olarak muhacirlere katıldı. Bu nikahlanmanın derin bir manası var. İbni Cahş isimli birinin zevcesi olarak Habeşistan'a hicret eden Ümmü Habibe, kocasının orada dinden dönmesine ve Hristiyanlığı kabul etmesine rağmen Müslümanlıkta sebat etmişti. Kocasından ayrılıyor ve desteksiz kalıyor. İşte Allah'ın Resulü bu her cepheden asil kadını lütuflandırıyorlar. Allah'ın Resulü Hayber'den dönerken Habeşistan muhacirleri de gurbetlerinden döndüler. Mısır hükümdarı Mukavkas, Allah Resulü'nün elçisine büyük saygı gösterdi ve kendilerine 4 cariye ile Düldül isimli beyaz bir katır hediye etti. Cariyelerden biri ileride İbrahim'i doğuracak olan Mariye. Rum Kayseri peygamber namesini hürmetle öpüp yüzüne sürdü ve sefir dahiyeyi ihtiramlara boğdu ve en nadide hediyelerin türlüsü. Bunları yaparken putperest İran'a duyduğu hınca da yer veriyor. Suriye ile Arabistan'ı benimsemek sevdasını güden, Suriye'nin büyük bir kısmını bir aralık Bizanslılardan koparmış olan ve bütün kitap ehline düşman bulunan Farsların karşısına çıkacak yeni kuvveti destekliyordu. Nitekim Farsların Rumlara galebesi Kureyş müşriklerini sevindirmiş ve Müslümanları üzmüşken Hudeybiye anlaşmasında Rumların galip geldiği haberi gelince aksi olmuş, müşrikler eseflenmiş ve Müslümanlar sevinmişti. Belka Meliki Gassan, Rum Kayseri'ne bağlı bir vali durumunda olduğu halde efendisine zıt olarak İslam seferine hakaret yüzü gösterdi ve peygamber namesini yere attı ve haykırdı. Ben ona bağlanmak yerine onun üzerine yürüyeceğim. Fakat imparator harekete geçmesine müsaade etmedi ve Melik Allah Resulü'nün bedduasını alarak tez zamanda dünyadan göçüp gitti. Yemen Meliki şart koşmaya kalktı. Beni kendisine veliaht tayin ederse Müslüman olurum, yoksa onunla cenge tutuşurum. O da tez zamanda cehennemi boyladı. Mağrur Acem Kisrası Hüsrev Perviz, Allah Resulü'nün mektubunu alınca öfkesinden çıldıracak hale geldi ve mukaddes nameyi parçalayıp savurdu. Allah Resulü'nün duası, Allah'ım onun mülk ve devleti paralansın. Kisra, Yemen'deki valisi Bazan isimli İranlıya da şu emri verdi. Nebilik iddia eden bu adamı bana gönder. Farsların Yemen valisi iki memurun eline aklınca bir ferman verip kainatın efendisine gönderdi. Hemen Kisra'nın memleketine git, seni çağırıyor. Memurlar ilave etti. Hemen gidersen vali senin hakkında Kisra'ya şefaat mektubu yazar ve kurtulursun. Allah Resulü'nün cevabı Kisra'nın öz oğlu tarafından öldürüldüğü ve o anda öyle bir insan mevcut bulunmadığı oldu. Ayrıca ilave ettiler. Yakında benim şeriatim Kisra devletinin bütün sahasını kaplayacaktır. Memurlar Yemen'e dönüp vaziyeti bildirdikten pek az sonra haber geldi ve her şeyin Allah Resulü tarafından haber verildiği gibi oluşu karşısında bazen ve mahiyetinde birkaçı derhal hidayete ulaştı.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

0: Mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd, fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, sari'u fi talebil ilm, fel hadisu min sadıkin, hayrun mined dünya ve ma aleyha min zehebin ve fidda. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, sari'u fi talebil ilm, ilim öğrenmekte sürat gösteriniz. Yarışınız, sürat, sadece kendiniz sürat göstermeyin, süratte yarışınız. Sari'u, müsara'a, müsabaka demek yani. İlim öğrenmekte, yani sırf kendiniz bir gayret göstermek değil, biraz da yarışma tarzında işi böyle müsabaka manası vardır yani müsara'a. Yani süratleşmek karşılıklı, sen mi daha süratli gideceksin, ben mi daha süratli gideceğim gibi bir yarış. Yani ilmi öğreneceğiz, bir de birbirimizle tatlı bir yarış içinde olacağız. Ben daha çok ayet ezberledim, ben daha çok sure ezberledim, ben daha çok hadis ezberledim. Bizim çocuk 100 hadis biliyor, bizimki 300 hadis biliyor, benimki 450 biliyor filan gibi böyle bir bu hususta tatlı bir yarışma şeyle çıkıyor. Kelimeden o manada çıkıyor. Sari'u fi talebil ilim. İlim öğrenmekte böyle bir süratleşme yarışına girin. Yani ilim öğrenmekte gevşek ve yavaş davranmayın, süratli olun. Bir de birbirinizle adeta bu işte yarışın. Biliyorsunuz bilimsel metod olarak yani bir işi yaparken insanın en güzel tarzda yapacak. Yani gayeye götürecek, en güzel tarzda yapacak. Fakat bu en güzeli de en süratli tarzda yapacak. İki iş önemli noktası var işin. Bir güzel yapmak, bir de güzeli kısa zamanda yapmak. Mesela bir senede bir eseri ortaya koymak var, bir de eseri bir ayda ortaya koymak var. Yani bir barajın yapılmasının 5 sene sürmesi var, 6 ayda bitmesi var. Yani ikisi de aynı planın uygulanması olabilir ama birisi 6 ayda bitti, birisi 6 sene sürdü. Yani fark var arada. Demek ki sürat göstereceğiz ve bu süratte de bir tatlı birbirimizden, çünkü hayırda yarışmayı Allah bize Kur'an-ı Kerim'de de emrediyor. Sabiku ilal hayra. Hayırlara koşmakta müsabaka edin diye de şey yapıyor. Yani Kur'an-ı Kerim de emrediyor. Demek ki hayır işinde biraz işi yarışa bindirmek var yani. İnsan bir başkalarıyla yarışa girecek, bir de kendi kendisiyle yarışa girecek. Kendi kendisiyle yarışa nasıl girer? Mesela ben Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünü efendim 27 dakikada okuyorum. Bastım kronometreye, besmeleyi çektim, başladım. Bitirdiğim zaman 27 dakikada Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünü bitiriyorum. Acaba 25'e inebilir miyim? Acaba 22'ye inebilir miyim? Acaba da benden başkaları kaç dakikada okuyabiliyorlar? Acaba 15'te yapmak mümkün olur mu? Filan. Hani insanın bir de kendi kendisiyle yarışması. Okuma yarışı. Okumayı hızlandırmak. Biliyorsunuz çok şey okumamız lazım. Çok şey okumak fikrine razı olunca insan bir de sürat giriyor işin içine. Yani hiç okumayan insanın hiçbir derdi yok da, yani gelip yatsın sırt üstü, onun bir problemi yok da. Fakat okunacak şeyler çok olduğu için, ah Resulullah'ın hadislerini tam okuyabilsem, ah Kur'an-ı Kerim'in tefsirini tam okuyabilsem, ah fıkıhtan şunu bitirebilsem, İhya-i Ulum çok güzel esermiş, onu bir ay içinde bir bitirebilir miyim acaba? Ramazan'da hatim indirebilir miyim? Filan. Böyle bir yarış bahis konusu olduğu zaman bu sefer işin içine hızlı okumak filan giriyor. Yani böyle tek tek kelime kelime harf harf okumak yerine, harf harf okumak yerine kelime kelime okumak, kelime kelime okumak yerine satır satır okumak. Yani satıra bir bakıyor spiker, ondan sonra konuşuyor, ondan sonra bir daha bakıyor, ondan sonra tekrar bir

mikrofona bakıp konuşuyor. Bir bakışta bir cümleyi bütünüyle görmek, buna alıştırmak insanın kendisini, bu bir şey tabii, yarışma. Demek ki hayrı yapacağız, hayrı yapmakta birbirimizle yarışacağız, mükemmel yapmaya gayret edeceğiz, birbirimizle yarışacağız, bir de kendi kendimizi de aşmaya, rekorumuzu egale etmeye veyahut rekoru kırmaya, daha fazla bir rekor yapmaya da ayrıca bir gayret göstereceğiz. Sari'u fi talebil ilim. İlim öğrenme konusunda bu manaları hepsini düşünerek şey yapın, müsaraa edin. Yani süratle, süratle ilim öğrenin. Mesela Ramazan'a kadar şunu bitireyim, bunu bitireyim gibi bir takım böyle gayretler içinde de olmalı insan. İlim öğrenmek o kadar kıymetli bir şey ki, bak diyor ki Peygamber Efendimiz, fel hadisü min sadikin. Yani doğru sözlü bir insandan bir ilmi söz veyahut Peygamber Efendimiz'in bir hadisi veya dinimizin önemli meselelerinden bir mesele, bir hadis, bir söz, bir konu, bir bahis yani. Hayrun mined dünya ve ma aleyha. Dünyadan da hayırlıdır dünyanın üstünde mevcut olan altın, gümüş ne varsa hepsinden de hayırlıdır. Şimdi Endonezya'nın bir yerini gösteriyor televizyonda. Orada altın madenini gösteriyor. Suyun kenarında böyle çamurunu gideriyor, gideriyor çanaktan. Akıtıyor, akıtıyor. Ondan sonra ceviz gibi altını çıkartıyor. Pırıl pırıl, sapsarı efendim. Onlar götürüp tabii şey yapıyor. Şimdi altın kıymetli. İnsanlar ne zahmet çekiyorlar bulacağız diye. Efendim kıymetli taşlar. Ne kadar muamelelerden geçiyor. Yerden bulunuyor, ondan sonra yıkanıyor, temizleniyor, kesiliyor, şekil veriliyor, yüzüğün efendim küpenin üstüne yerleştiriliyor filan. Bin bir türlü işlemi şeyi var. Yani bir doğru sözlü insandan bir bahis, bir söz, Peygamber Efendimizin bir hadisi veya bir ayet veya bir başka bir şey, hayrun daha hayırlıdır mined dünya ve ma aleyha. Dünyadan da daha hayırlıdır. Dünyanın üzerinde ne varsa onlardan da hayırlıdır. Altın, gümüş, onu zikrediyor Peygamber Efendimiz. Min zehebin ve fiddatın. Altından ve gümüşten. Çünkü insanlar en çok altına, gümüşe şey yapıyorlar. Yani şimdi biz şimdi toprağı kazarken elimize kütle halinde şöyle bir toplu altın geçse veya çiftçi çifti sürerken efendim sabanın ucu takılıyor bir şeye, bir de bakıyor bir küp, bir de bakıyor içinde şu kadar altın. Şıkır şıkır oynar sevincinden. Ne yapacağını şaşırır. Şu kadar altın buldum filan diye. Bir bahis dünyadan ve dünyanın üstündeki her şeyden, altından, gümüşten daha hayırlıdır diyor. Demek ki bizim şurada bir hadis öğrenmemiz milyonlar, milyarlar değerinde oluyor yani. İlimden bir bahis öğrenmek. İşte bunun kıymetini bilip, buna tiryaki olup, buna alışıp, buna dadanıp, bunu her zaman her yerde yapmamız lazım. Yani yanımızda kitapla gezmemiz lazım bir kere. Mesela bunu burada pek görmedim ben. Ama Almanya'da gördüm, İngiltere'de gördüm. Yanında daima şeyle geziyor, kitapla geziyor. Tramvayda veya trende veya bir şeyde oturduğu zaman hemen kitabını açıp okuyor. Yani Almanlar çok okuyan bir millet olarak tanınmışlar. Bunu onlarda gördüm. Bizim de yanımızda bir kitap gezmeli. Yani yeni başladığımız bir kitap. Üstüne tarihini atmalıyız. Şu tarihte okumaya başladım. Onu okumaya geçmeliyiz. Veyahut elinde tesbih çekersin, ibadet edersin filan. Yani bilimsel olarak bir çalışma yapmak, ilim öğrenmek tiryakisi olmalıyız ve buna var gücümüzle çalışmalıyız ve bunu kendimize itiyat etmeliyiz. Birinci hadis-i şerif ilimle ilgili geldi. İlim öğreneceğiz, öğrendiğimizi uygulayacağız. Uygulamazsak kıymeti yok zaten. Dinimizde faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor Peygamber Efendimiz. Sırf öğrenmiş, istifade etmemiş, uygulamamış, hayatında prensip edinmemiş, değiştirmemiş kendisini, o zaman kıymeti olmuyor. Onun için öğrendiğimizi uygulama fikrinde olmamız lazım. Ama ilimde yarışmamız lazım.
Kendi kendimize yarışmamız lazım. Başkasına gidip de böbürlenmek tatlı bir şey değil. Bana bak, ben 3 tane Kur'an sayfası ezberledim, sen ne kadar ezberledin filan diye bir yarışa lüzum yok, ama kendi kendine yarışabilirsin. Geçen sene efendim 200'ü ezberlemiştim, bu sene ne kadar ezberleyeceğim bakalım diyebilirsin. Bir ortaokul talebesi Suudi Arabistan'da efendim ortayı bitirdiği zaman hafız oluyor. Liseye geldiği zaman hafız oluyor. Demek ki yormayacak şekilde 6 seneye 7 seneye yaymışlar şeyi, Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesini. Her sınıfta birazını ezberletiyorlar, imtihan ediyorlar. Çocuk efendim hem normal ortaokul derslerini görüyor, hem de o dersler bittikten sonra lisenin sonuna geldiği zaman elinde pırlanta gibi bir çocuk. Hem hafız, hem dini bilgileri biliyor, hem de lise diploması almış, üniversiteye girecek bir çocuk oluyor. Bunu planlayabiliriz biz. Bu zor bir şey değil. Çünkü her sene normal tahsilinin dışında tatil zamanları var. Onları değerlendirmemiz mümkün. Her haftanın sonunda 2,5 gün var. Cuma öğleden sonra, cumartesi, pazar 2,5 gün var. Bunları değerlendirebiliriz kendimiz için de. Her hafta bir sayfa ezberleyeceğim diyebiliriz. Her hafta bir sure ezberleyeceğim diyebiliriz. Amme cüzünü bitiririz, 30. cüzü. O bittikten sonra 29. cüze geçeriz. 28. cüze geçeriz. Küçük surelerin olduğu yani şeylerden. Mümkün. Onun için bu hadis-i şerifi Allah nasip etti. Kur'an ile çektiğimiz sayfada karşımıza geldi. İlimde yarışın. İlimde gayretli olun. İlimde müsabaka heyecanı içinde ve sürati içinde ilim öğrenmeye koşun. Çünkü bu paradan, puldan, mevkiden, makamdan, altından, gümüşten, dünyadan, dünyanın üzerindeki her şeyden daha hayırlı diye Efendimiz bildiriyor bize. Böyle midir? Böyledir. Çünkü dünyanın kıymeti yok. Öldün mü dünyanın kıymeti kalıyor mu? Hastalandın mı kıymeti kalıyor mu? İhtiyarladın mı kıymeti kalıyor mu? Hastalandın, amansız bir hastalığın pençesine düştü, efendim işte ömrü şu kadar kaldı filan diyorlar. Gözünü bir şey görüyor mu insan? Görmüyor. Hepsi burada kalıyor. Demek ki ahirette fayda verecek olan şey ilim olduğundan ilim öğrenmeye koşmalıyız. Hangi kitabı okuyacağız? Onu hocalarımıza sorarız. Hangi kitaptan başlayalım? Onu hocalarımıza sorarız. Veya kütüphanemizdeki kitaplardan bir tanesinden, yani yazarının çok alim olması lazım, çok dürüst olması lazım. Her kitap okunmaz. Bazı kitaplar safsata olur, bazı kitaplar yanlış olur, bazı kitaplar bozuk olur, bazı kitapları yazan insanların zihniyetleri yamuk olur. Kendisi adam olmamıştır ki sana ne faydası olacak? Kendisinin hayatında bir faydası olmamıştır ki yazdığı kitaptan sen ne fayda göreceksin? Onun için büyük zatların eserlerini, büyük alimin eserini okumalı. Yarım alimin eserini okursun, belki yanlış bir şey söyler, yanlış bir şey öğretir sana. Onun için büyük zatların eserlerini okumalı, kaliteli eserleri okumalı ve bu eserleri belki ömründe tekrar tekrar etmenin de faydası var. Mesela bizim Ramuzül Ahadisi hocalarımız bitirdikçe yeniden okuyun diye öyle tavsiye ediyorlar. Bitirdikçe yeniden okuyun diye. Çünkü epeyce hadis-i şerif var içinde. Bir hayli hadis-i şerif var. Onların çok büyük faydası var. Gelelim ikinci hadis-i şerife. Sebatun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluhu. İmamun adilun ve şabbun neşe'e fi ibadetillah ve racülün kalbihu muallakun bil mescid idâ kharece minhu hatta yaudi ve racülâni tehabba fillah ve iştema'a aleyhi ve efteraka aleyh ve racülün zekerallaha fi halvetin fefadat aynahu ve racülün da'atum ra'atun zâtu mansıbin ve cemalin ilâ nefsihâ fekâle inni ekhafullâhe rabbel âlemin ve racülün tesaddaka bi sadakatin fe akhfâha hatta lâ ta'leme şimâluhu mâ tunfiku yemînuhu. Revahu Şeyhan. İmam Buhari ve İmam Müslim'in beraberce rivayet ettiği çok ravileri olan meşhur bir hadis-i şerif çıktı karşımıza sırada. Allah Celle Celaluhu 7 grup insanın arş-ı alanın gölgesinde
gölgeleneceğini

Yani başka hiç gölgenin olmadığı o günde safa süreceğini, iltifat göreceğini, müstesna muameleye mazhar olacağını bildiriyor. Tabi bu da bize niçin bildiriliyor? Biz de onlardan olalım diye teşvik. Yani bu insanlar gibi olmaya çalışmalıyız, sayılan insanlar gibi. Burada sayılan yedi tür insan bir takım şeyleri var, yani jestleri ve hayatlarındaki davranışları dolayısıyla Allah'ın rızasını kazanmış insanlar oluyorlar. Kimmiş bunlar? Yani Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenmek ne demek, onu anlatalım ilk önce. Malum ahiret olacak, bu dünya bitecek, öldükten sonra insanlar dirilecek, mahşer yerinde toplanacak. Mahşer yerinde toplandıktan sonra 50 bin yıl kalacaklar orada. Ve güneş tepelerinde olacak, yaklaştırılacak. Terden yerin içi 70 arşın aşağıya kadar ıslanacak. Ve insanlar çok izdihamlı, sıkışık bir durumda bekleşecekler. Ancak sadaka verenler, hayır hasenat yapanların sadakaları başlarında kendilerine gölge edecek. Ve bir de bu insanlar, bu sayılan insanlar, şu hadis-i şerifte sayılacak insanlar Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenecekler. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin Arş-ı Âlâ'sının altı gölgelik, o gölgelikte nurdan minberlerde müstesna bir muamele. Yani insanlar izdihamlı, bunlar yukarıda çok büyük iltifata mazhar olacaklar. Bunlar kimler? Bir, İmamun Adilun, adaletli devlet başkanı. Adil, adaletli. İkincisi, Arş'ın gölgesinde gölgelenen insanlardan Şeşabun Neşe fi ibadetillah. Allah'ın ibadetinde yetişmiş olan genç. Yani bu ne demek? Şimdi bazı insanlar vardır, hayata başlıyor, bozuk yolda, namaz yok, ibadet yok, taat yok, efendim keyifte, zevkte, gençliğin her türlü çılgınlığını yapıyor, her türlü günahlara dalıyor, çıkıyor, ama sonra aklı başına geliyor. Ama bir insan da düşünün ki hiç harama meyletmemiş. Mesela benim rahmetli dedem öyle dermiş. Yani şu sakalıma hiç jilet vurmadım dermiş. Yani bir tabii tıraş olmak şey oluyor İslam'da. İslami bir adet değil, batıdan gelmiş bir adet. Yani şeyden başlayıp, kendini bildiği çağdan başlayıp devamlı ibadet ve vazifelerini yaparak ömrünü geçirmiş. Böyle bir kimse de Arş'ın gölgesine gölgelenecek. Çünkü emsali o havada değilken, o yolda değilken bunlar doğru yolda devam ettiler. Tabii bu vasfın içine bizim evlatlarımız girebilir. Bazı kardeşlerimiz genç, onlar bu vasfın içine girebilirler. Kendi evlatlarımızı da bu vasıfta yetiştirmeye gayret etmeliyiz. Yani aman evladım, bak bu çok önemli bir vasıftır. İnsan sonunda nasıl olsa gerçekleri anlıyor, nasıl olsa Allah'ın yoluna giriyor ama sen bu çağı güzel geçirmeye dikkat et. Bak bu çağ buhranlı bir çağdır, dikkat etmen gereken bir çağdır. Bunu başarırsan ahiretin mamur olur, işin hayır olur diye teşvik etmeliyiz ve iyi insanlar olması için de elimizden gelen vasatı, şartları onlara hazırlamalıyız. Ve reculun kalbuhu maallekum bil mescid izâ harece minhu hattâ yâude ileyh hattâ yâude. Aklı, kalbi, gönlü mescide bağlı olan insan. Bu da İbadeti seviyor, namazı seviyor, mescidi seviyor, mescidin hayrını, bereketini, sevaplı olduğunu biliyor. Mescitten çıkıp tekrar mescide dönünceye kadar hep aklı, sevgisi, gönlü mescitte. Yani ibadeti seviyor. İbadete bağlı, mescide müdavim insan. Malum bir insan namazı evinde kılarsa bir sevap alır. Mescitte kılarsa o sevabın 27 kat fazlasını alır. 27 kat fazlasını alır. Ve ayrıca daha başka mükafatlara da nail olur.

bu sevgiyle bir araya geliyorlar, bu sevgiyle merhaba deyip alasmanlık deyip evlerine ayrılıyorlar. Yani gidecekleri yere gidiyorlar. Sevgileri birbirlerine kuvvetli. Bu sevgi de çok büyük mükafata sebep oluyor. Yani ahirette en yüksek dereceleri alacak insanlardan bir grubu bu dostluk işine dikkat edenler. Onun için biz buna çok gayret etmeliyiz. Yani bizim yolumuz işte bu sevgi yolu. Yani kardeşlik dediğimiz şey bu. Biz birbirimizin kardeşi oluyoruz. Birbirimizi Allah için seviyoruz. Bu sevgi samimiyse birleşmemiz, ayrılmamız, buluşmamız, dağılmamız hep bu sevgi üzerine oluyorsa o zaman büyük mükafat var. Bu sevginin sağlam olmasına dikkat etmemiz lazım. Bunu çok ciddiye almamız lazım. Beşincisi, veracülün zekerallaha fi halvetin fefadat aynahu. Beşincisi, tenhada Allah'ı zikreden bir insan, Allah'ın adını malum zikretmek çok sevap, en sevaplı işlerden, en kolay yapılan fakat mükafatı en büyük olan işlerden birisi zikirdir. Tenhada la ilahe illallah diyor. Tenhada Allah diyor. Yani kendi evinde, kendi odasında, kimsenin bilmediği bir yerde. Ve sevgiden, coşkunluktan, bağlılıktan, gözlerinden yaşlar akıyor. Yani Allah diyor, gözlerinden yaşlar akıyor. İşte bu kimse de arşın gölgesinde gölgelenecek. Çünkü bu davranışı hem zikretmesi hem de gözlerinin yaşarması şeyi gösteriyor. Allah sevgisini gösteriyor, bağlılığını gösteriyor. O bakımdan böyle de olmaya gayret etmeliyiz. Yani Allah'ı zikredenlerden olmalıyız. Malum bu zikir de bir problem bugün 20. yüzyılda. Böyle yanlışmış gibi. Halbuki hadislerde var, ayetlerde var. Ayette hadise olan şey sanki dinin dışındaymış gibi, yanlışmış gibi bir ters propaganda. Ve racülün da'at hümre etün zâtu mansıbin ve cemalin ilâ nefsihâ fekâle inni ekâfullâhe rabbel âlemin. Bir diğer kimse, bu yedi kişiden altıncısı, bir adamdır ki onu bir mevki makam sahibi, vücudu endamlı güzel bir kadın kendi nefsine davet ediyor. Gel bizim eve. Davet ediyor. O da diyor ki inni ekhafullah rabbel alemin. Ben böyle günah bir iş yapmaktan Allah'a sığınırım. Reddediyor yani. Kabul etmiyor. Kadın razı yani. Hem çirkin değil. Hem pesbaye değil. Mansıp sahibi yani mevki makam sahibi, itibarlı. Hem de güzel. Çağırıyor ama o diyor ki ben Allah'tan korkarım. Nikahsız bir iş olmaz filan diye reddediyor. Kabul etmiyor. Bu neyi sembolize ediyor? Yani namusluluğu sembolize ediyor. Tabii eskiden herhalde flört dediğimiz efendim böyle Kazanova'nın aşk maceraları filan diye böyle romanlarda şeylerde anlattıkları şeyler arka bahçeden evet atlamak efendim evde kimse yokken böyle işleri yapmak filan tarzında herhalde oluyordu ki mevki makam sahibi ve güzel bir kimse kendisine çağırdı halde ben Allah'tan korkarım deyip o işe koşmuyor. Şimdi bir insanın muhiti kötü olabilir. Muhitinden kendisini kötülüğe çekmek isteyen kimseler bulunabilir ama iyi bir Müslüman bunların karşısında diretebilecek yani. Hayır diyebilecek. Önüne imkanlar gelebilir ama hayır diyebilecek. İşte bunu diyebildiği zaman, kendisini tutabildiği zaman Allah'ın makbul kulu oluyor. Bunun Kur'an-ı Kerim'den misali Yusuf Aleyhisselam'dır. Malum Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri oyun ettiler. Satıldı köle diye Mısır'a getirildi. Çok güzel bir insan olduğu için dikkati çekti. Efendim hükümette görevli bakan mevkiinde bir zat bunu şeyine aldı. Efendim köle olarak mülkiyetine aldı. Karısı da bu işten memnun. Aman buna iyi bakalım. Belki bize bir faydası dokunur. Efendim yetiştiririz bilmem ne filan dediler. Sonra yetişti delikanlı olunca dayanamadı. Onun güzelliği karşısında. Boylu poslu bir delikanlı. Yani gönlünü ona kaptırdı. Ama Yusuf Aleyhisselam zindana girmeye razı oldu. Tekliflere evet demedi. Dedikodular şehri tutmuş. Efendim filanca yöneticinin, filanca bakanın hanımı evindeki kölesi hizmetçiye gönlünü kaptırmış filan diye efendim dillere düşmüş. Demek aleniyete çıkmış iş. Ama Yusuf Aleyhisselam Rabbi sicni ahabu ileyye mimma tedûneni iley. Ya Rabbi beni hapse sok.

yoktur. Bunların bana teklif ettiği şeyi yapmaktansa hapse girmeyi tercih ederim dedi. Yani namussuzca bir iş yapmaya girişmedi. Kadın saldırdı, gömleğini yırttı, o kaçtı. Kapıda karşılaştılar. Efendim, kadın bu sefer döndü, dedi ki o bana saldırdı. Senin eşine kötülük isteyen bir insanın efendim cezası nedir filan deyince dedi ki hayır, ben saldırmadım. O teklif etti ama ben reddettim. Kaçıyorken gömleğim yırtıldı. Bir taraf insanlar diyorlar ki acaba Yusuf Aleyhisselam mı doğru söylüyor, ötekisi mi doğru söylüyor? Gömleğine bakın. Gömlek arkadan yırtılmışsa Yusuf Aleyhisselam doğru söylüyordur. Kadın yalan söylüyor, kıvırttırıyor. Eğer gömlek önden yırtılmışsa demek kadın doğru söylüyor. Üstüne saldırdığı zaman gömleğini yırttırtmış. Bakıyorlar ki gömlek arkadan yırtılmış. O zaman anlaşılıyor ki Yusuf Aleyhisselam masum. Ama işte çeşitli oyunlar, hapse girdi. Hapisten çıktı medrese-i Yusufiye ama namusunu şey yapmadı. Şimdi bu bizim bu devrimizde çok önemli. Avustralya'da çok önemli. Türkiye'de de önemli olmaya başladı. Avrupa'da da önemli. Çünkü bu devrin insanı eski zamanın insanı gibi değil. Eski zamanın insanı kaçıyordu. Yani cemiyetimizin, bizim kendi öz cemiyetimizin sisteminde kadın ayrıydı, erkek ayrıydı. Haremlik vardı, selamlık vardı. Kadının örtüsü vardı. Kadın ve erkek alakaları ayrılacak. Yani karışma olmayacak, ihtilat olmayacak. İşte bunların karşısında Müslümanın sağlam durması lazım. Sağlam duracak ama sağlam durmayı da bir takım tabii yollarla desteklemek için İslam erken evliliği teşvik ediyor. Yani delikanlı çocuklar çabucak evlenecek, delikanlı kızlar çabucak evlenecek. Bu çeşit problemler asgariye insin diye yani. Bunu teşvik ediyor İslam. Gelelim sonuncu zümreye. Ve recülün tesaddaka bi sadakatin fe ahfaha hatta la ta'leme şimaluhu ma tunfiku yeminuhu. Bir adam ki bir hayır ve sadaka veriyor ama gizliyor. Gizli veriyor. Gösteriş için vermiyor. O kadar gizli veriyor ki sağ elinin verdiği hayırı sol elinin bilmiyor. Ne kadar verdiğine haberi yok. Yani o kadar gizli veriyor. Eller zaten bilmez deriz ama yani bu el bu ele yakındır. Bunun ne verdiğini bu bilmiyor. O kadar gizli, sessiz sedasız yapıyor hayrını ki Allah sevsin, gösteriş olmasın, riya olmasın diye. Amellerin, ibadetlerin kabul olmama sebeplerinden birisi gösteriştir, riyadır. Yaptığı bir şey iyi bir şey olabilir. Sadaka veriyor, iyi bir şey. Ama gösteriş için yapıyorsa o zaman günah oluyor. Kabul olmuyor. Gösteriş için yapmamaya alışacağız. Allah rızası için yapmaya alışacağız. Her ibadetimizi Allah rızası için yapmaya alışacağız. Allah Teala Hazretleri bizi yolunda daim zikrinde kaim eylesin. İki cihanda az eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. El Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kadir Suresi. Hikmetli, müjdeleyici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden Kadir Suresini anlatacağız bugün. Toplam 5 ayetten oluşmaktadır. Adını surede 3 defa tekrar edilen ve şeref ve azamet anlamına gelen Kadir kelimesinden almıştır. Sureye isim olan şerefli gece, bin aydan hayırlı olan Leyletül Kadir, Kadir gecesidir. Sure, Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı zamana Kadir gecesine vurguyla başlar, üstünlüğü ve özellikleri anlatılarak faziletinden faydalanılması teşvik edilen ayetlerle devam eder. Doğrusu biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin faziletini sen nereden bileceksin? O Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle gelecek yıla kadar olacak hikmetli her iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar ibadet ehline bir selam, rahmet ve esenliktir. Kadir suresinde Kur'an'ın vahyedildiği Kadir gecesinin değeri ve faziletleri anlatılmaktadır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un, geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

Akre FM stüdyolarından, Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Şehri İstanbul yolculuğuyla daha sizlerle birlikteyiz. Özelde bir İstanbulluluk ama genelde daha üst bir kültür ve medeniyet birikiminden söz ediyoruz programımızda. Bugün mahalle ve çocuk kültürünün geçmişten bugüne yansımalarına göz atacağız. Akabinde Hattat Hafız Osman'dan bahsedeceğiz. Şehri İstanbul'a hoş geldiniz.

biraz mahalle kültüründen bahsedelim. Belki her fırsatta şehri İstanbul'da bu konuya yer veriyoruz ama elbette o günleri, o muhabbeti, o komşuluğu hasretle ve özlemle andığımızdan dolayı. Her şey elbette birbirini etkiliyor. Modern yaşam, daha konforlu hayatlar, belki o yokluğu bizden alıp götürüyor ama bir taraftan da o samimiyeti, o muhabbeti de silip götürüyor biz farkında olmadan. Bununla beraber çocuklarımız da değişiyor. Çocukluğumuzda, hayatımızda, yaşantımızda. Birkaç farklı makaleden derleme yaptık. Mesela merhum Ahmet Yüksel Özemre, Üsküdar'ın Çocukları isimli yazısında şöyle diyor. İstanbul diğer şehirlerimizden farklı bir kültüre ve bir hayat tarzına sahip. Bu kültür ve hayat tarzı bugüne kadar birçok kez değişikliğe uğramış. Bununla beraber otantik kültür ve hayat tarzının belirgin İstanbullu diyebileceğimiz bir veşhesi hala daha bulunabilir belki. Bu kültürün ve hayat tarzının içinde çocuklar, çocukların yetişmesi ve oyunları önemli bir yer tutar ve İstanbul'un farklı ilçelerinde de farklılık arz eder. Sanki her bir ilçede bu konuda o ilçeye has bir mikro kültür oluşmuş gibidir. Mesela İstanbul'un sahil ilçelerindeki çocukların yetişmesi, dünyaya bakış açıları ve sorumluluk duygularının gelişmesi genellikle diğer ilçelerdekilerden farklıdır. Denizin arz ettiği farklı temaşa imkanlarıyla tehlikeler, çocukları bunlara karşı doğal olarak daha duyarlı, daha bilgili ve daha bilinçli kılmaktadır. Mesela balığı ancak balıkçı dükkanında gören Fatihli bir çocukla Uskumru ile Lipar arasındaki farkı temiz edebilen ya da lodos patladığında kayıklarını kıyıya çekmeye çalışan kayıkçılara ve balıkçılara yardım etmek için mahalledeki oyunu terk edip sahile koşan Üsküdarlı ya da Beşiktaşlı bir çocuk arasındaki fark örnek gösterilebilir. Televizyonun insanı, çevresini müşahede etmekten alıkoyan gücünün ortaya çıkmadığı o asude devirdeki 10-15 yaşlarındaki sahil çocukları daha küçük yaşlarından itibaren rüzgarların isimlerini, yönlerini, bulutların hangi cinsinin yağmur getireceğini, fırtınadan önceki sakin havanın neye delalet ettiğini, Kız Kulesi ve Ahır Kapı fenerlerinin ne işe yaradıklarını, ağaçların niçin güneybatı yönüne doğru eğilip bel vermiş olduklarını, kutup yıldızını, güneş batarken batıdaki ufkun kıpkızıl bir renge bürünmesinin ertesi gün nasıl bir havaya delalet ettiğini bilirlerdi. İstanbul'da akşam güneş batarken batıdaki ufkun kıpkızıl bir renge bürünmüş olması genellikle ertesi günkü havanın lodos olacağına delalet eder. Sahil çocukları bütün büyümüş de küçülmüş tavırlarına rağmen gene de çocukturlar. Onların da oyun ihtiyacı, hayalleri vardır. Üsküdar'ın çocukları ailelerinin sokakta boş arsa ve alanlarda oyun oynamalarına müsaade ettikleri ya da önleyemedikleri çocuklar ve evlerinden refakatsiz sokağa çıkmalarına müsaade etmedikleri çocuklar diye ikiye ayırmak mümkündü. Ki bunlar mahalle jargonunda çocuklar arasında farklı şekilde adlandırılırdı tahmin edebileceğiniz üzere. Sadece Üsküdar değil,

Başka makaleye uzanarak daha genel bir mahalle kültürüne bakalım. Çocukların geleneksel oyunlardan uzaklaşmasını ve bunların birçoğunun adını dahi bilmediğini düşünürsek, gazeteci Erol Erdoğan, "Çocuklar geleneksel oyunları sevmiyor diyorsanız bir daha düşünün" başlıklı makalesinde bakın neleri paylaşmış. Çocuklar artık seksek, üç taş, birdir bir oynamıyor. Sevmiyorlar eski oyunları. Varsa yoksa bilgisayar ve internet oyunları. Biz ne çok oynardık o oyunları. Sokağa çıkar, akşam dönerdik eve. Sokaklar bizim için oyun yeriydi. Kış geceleri de evimizde arkadaşlarla toplanır, saatlerce oynardık. Siz de böyle düşünüyorsanız biraz tartışalım. Önce tahmin ettiğimiz bir durumu teyit etmek için ufak bir araştırma yapalım. Çevremizdeki çocuklara çocukluğumuzda keyifle oynadığımız 5-10 oyunun adını söyleyelim. Bakalım oyunları bilen çıkacak mı? Çocukların eski oyun adlarını pek duymadıklarını göreceksiniz. Evet, çocuklarımız geleneksel oyunları oynamıyorlar. Çünkü onlar o eski oyunları bilmiyorlar. Bilinmeyen şey nasıl sevilsin, nasıl oynansın? Çocuklarımız geleneksel çocuk oyunlarını bilmedikleri için oynamıyorlar. Eski oyunları bilmeme nedenleri ortada. Onlara o oyunları öğretmesi gerekenler, anneleri, babaları, dedeleri, ablaları, ağabeyleri görevlerini yapmadılar. Oyunları çocuklarına öğretmediler. Zaten ilk önce onlar oynamayı bırakmışlardı. Öğretmedikleri gibi sokaklarda oyunların oynanabileceği bir alan da bırakmadılar. Geleneksel çocuk oyunlarından vazgeçenler bugünün çocukları değil, onların büyükleri olan bizleriz aslında. Belki bir miktar abartılı olacak ama diyor yazar. Bazı çocuklarımız keşkek, tarhana, ev yoğurdu ve pekmezi neden bilmiyorlarsa eski oyunları da onun için bilmiyorlar. Köylerinin adlarını veya 2-3 kuşak önceki dedelerinin isimlerini neden bilmiyorsa eski çocuk oyunlarını da onun için bilmiyorlar. Köyden kente göçüşümüz, modernleşme çabamız aynı zamanda bizim kopuş hikayemiz. Suyun doğal yollarla denize kavuşması gibi değildi bizim bugüne gelişimiz. Bütün dünya bu hengameyi az çok yaşadı, bizse travmatik boyutlarda yaşadık. Geleneksel çocuk oyunlarının durumu ayrı bir hikaye değil, bu kopuşun ve travmanın bir çözü. Çocuklarımız geleneksel çocuk oyunlarını bilmedikleri için oynamıyorlar tespitinin ardından, çocuklarımıza o güzelim eski oyunları, kültürü öğretsek ne güzel olur, hemen oynamaya başlarlar diye bir cümle kurmak niyetinde değiliz. Bu kadar basit bir çabayla böyle bir sonuç elde etmek mümkün değil. Kültürel unsurlar sadece bilgi aktarımıyla değil, uygulamayla da sonraki nesillere geçer. Bu geçişi sağlayacak bir hava, ortam gerekir. İşte tam da bu noktada kültürel iklim ifadesi çok anlamlı duruyor. Çocuk çelik çomak veya birdir bir oyunu abiyi, ablası, komşusuyla oynayabilseydi bu oyunlar sonraki nesle geçmiş olacaktı. Bu geçiş esnasında oyunlar doğal değişimini ve gelişimini sürdürecek, teknolojik ve kentsel gelişmelere göre de bazı oyunlar yeni formlar, şekiller kazanacaktı. Tabii böyle olsundan kastımız ya da böyle olsaydıdan kastımız köyden kente göç ve modernleşme çabamız kopuş şeklinde olmasaydı demek anlamında. Kopuş olmasaydı veya kopuştan hemen sonra ne yapmalıyız sorusunun sahici cevaplarını verebilseydik. Batının teknolojisini alalım, ahlakını almayalım cümlesi söylendiği dönem için işe yarar gözüken bir çıkış olsa da eksik olan bir şey vardı. Teknolojisini aldığımız Batı'dan doğrudan ahlak almadık ama biçim aldık. Bilgisayar içinde çocuk oyunuyla birlikte aldık. Oyunlar doğal olarak geldiği toprakların kültür, din, medeniyet unsurlarından izler taşıyordu. Kaldı ki biçimler simgeler içinde bir miktar ahlak da barındırıyor. Ağıt yakmak derdinde değil bu anlatılanlar. 200 yıllık yolculuğumuzu bir de çocuk oyunları açısından fotoğraflamaktı niyetimiz. Çözüm var mı derseniz, mümkün. Konuşmalı, tartışmalı ve çalışmalıyız. Biraz da bugünün büyüklerine soralım. Artık eski oyunları bilmiyor diye üzüldüğümüz çocuklarımız
bilmiyor da biz acaba bilebiliyor muyuz? Sorsak birbirimize kaç kişimiz o oyunların isimlerini sayabilir? Elbette çelik çomak, çember çevirme daha nice birçok oyun ve elbette bunların da basit değil, akıl dolu olan ve çocukların hem koşmasını hem hareket etmesini hem yeteneklerini ortaya koymasını, kendini geliştirmesini ve aklını kullanmasını gerektiren nice birçok oyun sayılabilir. Bugün artık çocukların obez olmasından bahsediyoruz. Yedikleri fast food ürünlerle, paketlenmiş ürünlerle, televizyon karşısında, oyun karşısında günlerini, saatlerini geçiren çocuklarımızın gitgide obezleşmesinden ve artık özbenliğinden sıyrılmasından bahsediyoruz. Ya bu çocuk oyunları olsaydı ne olurdu, durum böyle mi olurdu? Elbette olmazdı. Ama eğer çocuklarımızı ekranların başından koparabilirsek şayet. Bugünün çocuklarını ne derece kurtarabiliriz bilemiyorum ama en azından bundan sonraki çocuklarımız için artık hataların farkında olup bir şeyler yapmak gerekiyor.

0: Şehri İstanbul. İstanbul, şehir ve medeniyet. İstanbul kültürü, İstanbulluluk, İstanbulsuzluk.
1: Efendim, Hattat Hafız Osman Efendi'den bahsedeceğiz şimdi de. Hafız Osman'ın kabri Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi dergahı haziresinde. Ana giriş kapısından Sümbül Efendi Türbesi'ne giden yolun üstünde sol tarafta bulunuyor. Asıl adı Osman bin Ali olan Hafız Osman İstanbullu. Yaşadığı dönemde Şeyh Hamdullah hattının sırrını bilen tek adam olarak gösterilirdi. İlk sülüs ve nesih derslerini ünlü hattat Derviş Ali'den almış. Onun çok yaşlandığı bir döneme rastladığı için bir süre sonra kendisinin rızasıyla Suyolcu Zade Mustafa Eyyubi Efendi'den ders almaya başlayarak icazetnamesini ondan almıştır. Bu dönemde oturduğu Haseki semtinden hocasının Eyüp'teki evine yürüyerek gidermiş. Daha sonra Nefessade İsmail Efendi'nin gözetiminde Şeyh Hamdullah hattının inceliklerini meşk ederek Şeyh hattına yeni ve özgün bir çeşni ayrı bir güzellik katmayı başarmış. Hafız Osman 6 çeşit yazıda da ikinci şeyh denmeye layık önemli bir hattat. Bir süre Sultan 2. Mustafa ve Şehzadeliği döneminde Sultan 3. Ahmet'e hat hocalığı yapmıştır. Levha şeklinde hilye yazan ilk hattat da odur. Koca Mustafa Paşa Tekkesi Şeyhinden el alıp Sümbüliye tarikatına girdiği bilinir. Padişah olduğu dönemde Sultan 2. Mustafa Hafız Osman'dan hat dersleri almakta, hocasına olan saygısından zaman zaman saray protokolünü bir yana bırakıp hokkasını tutarak ona verdiği değeri göstermektedir. Bir gün hocası kendisine bir meşk yazarken hokkasını tutan padişah kalemindeki kudret karşısında heyecanlanarak "Bir Osman Efendi daha yetişmez" demiş. Hafız Osman'ın verdiği cevapsa ibret ve incelik dolu. Hünkârımız gibi hocasına hokka tutan padişahlar geldikçe daha nice Hafız Osmanlar yetişir. En büyük zevki çalışmak olan Hafız Osman, hac yolundayken bile hiç boş durmaz, her mola yerinde hemen bir karalama yazarmış. Padişah 2. Mustafa'nın hayranlığına sahip olduğu ve kendisinden pek iltifat gördüğü halde gurura kapılmamış, ömrü boyunca dervişhane bir yaşam sürdürmüştür. Bir gün öğrencilerden biri dersine gelemez. Ders sonrası Cerrahpaşa Hamamı civarında evine doğru giderken bu öğrencisine rastlar. Makul bir nedenle gelemediğini öğrenince hemen hayvanın sırtından iner,

ve yol kenarında oturarak oracıkta dersini tamamlar. En iyi öğrencisi Yedi Kuleli diye tanınmış Seyit Abdullah. Onu zamanın ileri gelenlerinden birine takdim ederken, işte Seyit Çelebi budur, benden güzel yazar dediği söylenir. Yine en bilinen kıssalardan biri de mutlaka duymuşsunuzdur. Bir gün Beşiktaş'tan kayıkla Üsküdar'a geçerken iskeleye yanaştığında üstünü arayıp para bulamayınca kayıkçıya "Üzerimde para yok, sana bir vav yazı versem olur mu?" teklifinde bulunur. Başka çare olmadığını görerek istemeye razı olan kayıkçı hafızın yazdığı vavı söylenerek cebine atar. Günün birinde yolu bedestene düşen kayıkçı bir takım yazıların mezatta satıldığını görünce cebindeki vavı anımsar, çıkarıp tellala verir ve satıştan eline hiç beklemediği, ummadığı bir para geçer. Bir gün Hafız Osman yine o kayıkla Üsküdar'a geçtikten sonra yol parasını uzattığında kayıkçı "Para istemez hoca, sen yine bir vav yazı ver bana" deyince onun eski davranışını unutmayan Osman Efendi "Hemşeri, o vav her zaman yazılmaz, hadi al paranı" der.

0: Bir ketebe toplantısında hazır bulunanlardan biri kendisine ''Oğlum sizden meşk etsin istiyorum ama eli kırılsın diye filancaya gönderdim. Size ondan sonra gelecek.'' deyince Hafız Osman ''Aman eli kırılmadan getir. Eli kırılınca bir daha iyileşmez.'' demiş. Hafız Osman'ın Ağa Kapılı İsmail Efendi tarafından yazılmış mezar taşında ise şöyle yazılıdır. Allahu Subhanehu ve Teala Hattat Hafız Osman kuluna ve bil cümle müminin ve müminate rahmet eyleye bi hürmeti suretül Fatiha. Sene 1110. Mezar taşında bunlar yazıyor hatta Hafız Osman Efendi'nin sade bir mezar taşı ve bu yazının olduğu kısım yeşile boyanmış. Ve ondan sonra onun yolunda nice hattatlar yetişmiş. Böylelikle bir programımızın daha sonuna geliyoruz efendim. Bir başka şehri İstanbul'da yeniden buluşmak temennisiyle hoşçakalın.
1: Şehri İstanbul Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.
2: Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akre'ye bekliyoruz.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimize başka dillerden, yabancı dillerden kelime giriyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Zannediyoruz ki biz yüzlerce yıldan beri başka dillerden kelime almışız, kelime vermemişiz. Binlerce kelime Türkçeden başka dillere verilmiştir. Yani Türkçe sadece kelime alan bir dil değil. Bir de lütfen şuna dikkat edelim, şunu aklımızdan çıkartmayalım. Türkçe bir imparatorluk dilidir. Yeryüzünde bir elin parmakları kadar imparatorluk dili vardır. Türkçe bunlardan biri. Şimdi hal böyleyse yabancı dillerden kelime Türkçe'ye girmiş midir, girer mi? Evet. Türkçe bir kabile dili değil. İşte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşamıyoruz. Türkçe stratejik açıdan çok önemli bir coğrafi bölgede bir geçiş yolu malumunuz ve muazzam bir mazisi var. Biz Türk milletinin muazzam bir mazisi var. Türkçenin vatanları var. Türkçe sadece bir coğrafyada işlenmiş bir dil değil. Dikkat lütfen. Dolayısıyla çok fazla sayıda yabancı kelime olabilir. Normaldir, tabidir ama neye dikkat edeceğiz? Birincisi Türkçenin ses mimarisinin muhafaza etmeye çalışacağız. Kelimelerimiz Türkçenin telaffuzuna uygun olmalı. Biz Türkçenin ses mimarisine çok dikkat eder. Fakat son yıllarda baş gösteren tehlike işte bu noktada. Türkçenin telaffuzu artık şiiriyeti, sesi, ahengi insanımızı ilgilendirmiyor. Aldığımız kelimeyi orijinaline uygun olarak telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Türkçenin gramerine özen göstermiyoruz. Bizim hazinelerimiz var. Bu sandıkların kilitlerini kapatmışız. Kaybolmuş gitmiş maalesef. Bu zenginlikten haberdar olması lazım yavrularımızın. Bir de yani bu dile güvenmeleri lazım. Bu dile saygı duymaları lazım. Bu duyguyu, bu ruh halini vermemiz lazım.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyorum.

0: O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

Allah korkusuyla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah katında en üstün olanlar Allah'tan en çok korkanlardır. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en keremlisi, hayırlısı, şereflisi ve değerlisi kimdir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en çok takva sahibi olanlarıdır buyurdu. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlarsa gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.

muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsile öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil. Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batının büyük filozofları.

Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşünür. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünür. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünür. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren, ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Akra dinliyorsunuz.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri. Yer taş isen eriyesin bakıp görünce bunları. Şunlar ki çoktu malları. Gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek imiş, onun da yoktur yenleri. Hani mülke benim diyen, köşkü saray beğenmeyen? Şimdi bir evde yatarlar, taşlar olmuş üstünleri. Bunlar geri gelmeyeler, zühdü taat kılmayalar. Bu beyliği bulmayalar, zira geçti devranları. Hani ol şirin sözlüler, hani ol güneş yüzlüler. Şöyle gayb olmuş bunlar, hiç belirmez nişanları. Bunlar bir vakit beyler idi, kapıcılar korlar idi. Gel şimdi gör bilmeyesin, bey hangidir ya kulları. Ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi, ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzleri. Bir gün senin dahi Yunus, benim dediklerin kala, seni dahi böyle ede, nitekim etti bunları.
1: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

Sevgili dinleyiciler, iman ve ibadetlerimiz hayatımızın merkezinde yer alıyor. İnşallah merkezindedir. Kimi zaman çevremizdeki insanların davranışlarıyla imanımızı güçlendirir, kimi zaman da ibretlik hikayelerle yüreklerimizi imanla doldururuz. Hikayenin kıymeti burada gerçekten çok büyük bir önem arz ediyor. Şimdi Sırça Köşk'te sizlerle paylaşacak olduğum bu hikaye gerçek bir olayı anlatıyor ve imanı yüksek bir kölenin Allah rızası için yaptığı davranışla bize büyük bir ibret sunuyor.

0: Evliyanın büyüklerinden Şakiki Belhi'nin yaşadığı bu hikaye tarihten günümüze kadar aktarılırken insanların imanını güçlendirmiş ve manevi dünyalarına ışık tutmuştur. İnşallah bizler de nasiplenenlerden olalım. Kölenin verdiği iman dersi hikayemiz şöyle efendim. Şakiki Belhi, İbrahim Ethem'in talebesi, Hatimi Esam'ın hocasıdır. Dünyaya gönül bağlamayıp haramlardan ve şüphelilerden şiddetle kaçardı. Şüpheli korkusuyla mübahların da çoğuna yaklaşmadı. Aynı zamanda ticaretle uğraşırdı. Şakiki Belhi'nin tövbe etmesine Türkistan'daki bir putperest sebep oldu. Ticaret için vakti zamanında Türkistan'a gitti, merak edip bir puthaneye girdi. Puta isteklerini yana yakıla anlatan bir putpereste, seni ve her şeyi yoktan var eden alim ve kudretli bir yaratanın var. Sana hiçbir fayda ve zararı olmayan puta tapacağına Allah-u Teala'ya ibadet et dedi. Putperest, eğer söylediğin doğru ise o sana senin memleketinde rızık vermeye kadirdir. Madem öyledir, niçin ta buralara kadar geldin dedi. Şakiki Belhi Hazretleri bu söz üzerine derin düşüncelere daldı ve Belh şehrinin yolunu tuttu. Yolda gelirken bir mecusi ile yolculuk yaptı. Mecusi, Şakiki Belhi'nin tüccar olduğunu öğrenince, eğer kısmetin olmayan bir rızık peşindeysen, kıyamete kadar gitsen onu ele geçiremezsin. Çünkü sana ayrılan rızkın seni bulur, dedi. Bu söze Şakiki Belhi hayran kaldı. Ama hayran kalınmayacak bir söz de değil ki. Bir daha söyleyelim mi? Eğer kısmetin olmayan bir rızık peşindeysen, kıyamete kadar gitsen onu ele geçiremezsin. Şayet kısmetin olan bir rızık peşindeysen, onun arkasından koşmana lüzum yoktur. Çünkü sana ayrılan rızkın seni bulur. Hepimizin hayat prensibi haline getirmemiz gereken bir cümle. Şakiki Belhi'nin dünyaya karşı meyli azaldı. Artık ahiret için çalışacağına kendi kendine söz verdi ve Belh şehrine geldi. O zaman Belh'te büyük bir kıtlık meydana gelmişti. Öyle ki açlıktan bütün halktan bir facianın eşiğine gelmişti. Çektikleri dert ve ızdıraptan dolayı kalpler yorgun düşmüş, sıkıntı ve yokluk yüzünden simalara hüzün çökmüştü. Gönüllerden taşan sessiz feryatlar, dualar halinde gökyüzüne yükselmekte, akıttığı kanlı yaşlarla gözler adeta toprakları sulamaktaydı. Lakin ne tuhaftır ki, çarşıda ahalinin bütün bu kederli haline bir nebze bile aldırış etmeden dolaşan, yüzünde güller açmış, neşeli, meczup bir köle vardı. Onun bu davranışına bir mana veremeyen yerli halk, başına toplanarak biraz şaşkın, biraz da kızgın bir üslupla o köleye hitaben, ''Bütün insanlar mahzun iken sen bu derece şen şakrak olmaya utanmıyor musun? Niçin bu kadar gülüyorsun?'' diye sordular. O meczup köle kendisine yöneltilen bu suale yine mütebessim bir çehreyle şu mukabelede bulundu. ''Ben hiç dert ve kasavet çekmiyorum. Zira bir köyü ve çiftliği bulunan bir ağanın kölesiyim. Onun güven dolu idaresi altında huzurla yaşamaktayım. Onun gücü benim gönlümdeki meşguliyeti ve derdi ortadan kaldırmıştır. Bu manzaraya şahit olanlar arasında Şakiki Belhi de bulunuyordu. O kölenin vermiş olduğu cevabı duyduğunda hikmet dolu bu ifade karşısında birdenbire sarsıldı. Tevekkül ve teslimiyet ufkunda daha kat etmesi gereken ne kadar çok mesafe olduğunun idraki içerisinde derin düşüncelere daldı. Bir müddet sonra da dilinden dökülen şu cümleler gönlüne tercüman oldu. Ya ilahi, sen ne kadar yücesin. Şu köle bütün kainata nispetle iğne ucu kadar bile olmayan bir köye sahip kendisini himaye edecek efendisi olduğu için bu kadar neşelidir. Ey Rabbim, sen ki malikül mülksün, mülkün yegane ve gerçek sahibisin. Rızkımızı vereceğini de tekeffül etmişsin. Buna rağmen şu bizim kalbimizi bu kadar çok dert ve ızdırap içinde bırakan gafletimiz neyin nesidir? Kıymetli dostlar, Rivayete göre işte bu hadise neticesinde Şakik-i Berhi Hazretleri dünyevi bütün endişeleri bir kenara bırakarak kendini tamamen Hakk'ın yoluna verdi. O günden sonra esbaba tevessül edip, yani sebeplere sarılarak rızkını kazanmaya çalıştı. Rızık endişesini de hiçbir zaman kalbinin ucundan bile geçirmedi. Zengin zatlardan birisi yine bir gün Şakik-i Berhi'ye dedi ki, ben senin ihtiyaçlarını kendi malımdan karşılayayım. Şakik-i Berhi buyurdu ki, kabul ediyorum ama şu şartla. Bana verdiklerinden dolayı hazinende noksanlaşma olursa, malların hırsızlar tarafından çalınıp telef olursa, olur ya, bir gün bu niyetinden ayrılıp bana nafaka vermekten vazgeçersen, bende bir kabahat görüp vermekte olduğun nafakayı kesersen ve ömrüm bitip ölürsen, ben de nafakasız kalırsam ne olacak? Bütün bunların olmayacağına dair bana bir teminat verebilirsen, teklifini kabul edeyim. Halbuki benim rızkımı öyle bir zat veriyor ki, bütün mahlukların rızıklarını verdiği halde hazinelerine zarar verme durumu yoktur. Bu kadar günahlarımız olduğu ve en ince teferruatına kadar bütün yaptıklarımızı bildiği halde ihsanı ve merhameti o kadar boldur ki kimsenin rızkını kesmiyor. Sonra onun için ölüm diye bir şey yoktur. Böyle bir zat rızkıma kefil olmuşken başkasından bir şey beklemekliğim kulluğuma yakışır mı? Her türlü ayıp ve kusurlardan uzak böyle bir zatı bırakıp da kendim gibi aciz bir kula el açarsam Rabbim gücenmez mi? Ve böyle yapan kimselerin ne kadar zavallı ve akılsız oldukları meydanda değil midir? Bunun üzerine o zengin kimse de hiçbir şey diyemedi. Ama gerçekten de diyecek hiçbir şey bırakmamış ki Şakik-i Berhi. Yine Şakik-i Berhi Hazretleri hayatı boyunca tevazu içerisinde daima şu sözü tekrarlayıp durmuş kıymetli dostlar. Ben bir kölenin talebesiyim. Her ne bulmuş isem onun bana vermiş olduğu hikmeti teslimiyet dersi sayesinde bulmuşumdur. Elbette karşımızda kimin olduğu, ne yaşadığımız, nasıl bir olayla sınandığımız önemli değil. Kıymetli olan bize bir vesileyle verilen dersi anlayabilmemiz, inanç, teslimiyet ve hareket noktasında eksik, kusur ve hatalarımızı inşallah düzeltebilmemiz.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Yürüyüş sorduğum zaman der ki kişi, ya bir yerden bir yere gitmek için işte vücut kaslarımızı kullanıyoruz, kemiklerimizi kullanıyoruz, işte organlar, beyin, bütün vücut sistemli bir şekilde çalışıyor, bizi bir yere götürüyor gövdemizi. Bu değil yürüyüş. Şimdi toplumda da görüyoruz bir sürü kişileri. Birisi geliyor, sağa yatarak yürüyor. Bir başkasına bakıyorsun, ayakları o bacak diyoruz bu şekilde, kalça tamamen dışa dönmüş, içe basarak yürüyor. Birisini görüyorsun, dizleri tam geriye gitmiş, o şekilde yürüyor. Birisini görüyorsun, ona çok eğilmiş yürüyor. Birisine bakıyorsun, çok elini kolunu sallayarak yürüyor. Şimdi bunların hepsinde gözlemlediğimiz, bunları anlattıklarım,

0: ve %60'ıdır yürüyüşün bu. Topuk vuruşu. Dengesi olanlar bunu yapamaz. Denge bozukluğu olanlar. Kas hastalıkları olanlar bunu yapmakta zorlanır. Değişik nörolojik vakalarda bunu yapamazlar. Sağlıklı bir insan bunu topuk yürüyüşünü vurur yere, topuğunu vurur. %60'ı yürümenin %60'ı budur. Sonra orta faza gelir. Dik durma faza. Yani vücut yükünü ayağına veriyorsun. Topuğun oldu. Parmakların yere değdi. Ondan sonra parmak vuruşu yaparak sen orayı bu adımı atıyorsun ve vücudun öne gidiyor. Bu sefer ayağın geride kalıyor. Parmakla beraber. Sonra diğer ayağın devreye giriyor. Sonra diğer ayağın. Bu şekilde yürüme devam ediyor. Bu siklus devam ediyor. Bu doğru yürüyüş.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

İslam medeniyeti tarihin her döneminde farklı alanlarda örnek ve önder şahsiyetler yetiştirmiştir. Peygamber yolunun şaşmaz takipçisi, hadis ve sünnetin muhafızı, hadisçilerin önderi olarak nitelenen İmam Buhari de hadis, fıkıh, tarih, tefsir gibi birçok alanda kendisini yetiştirmiş çok yönlü bir alim, aynı zamanda ilmiyle amil, abid, zahid ve örnek bir şahsiyettir. Değerli Akra dinleyicileri, programımızda hadis alimi İmam Buhari'nin güzide eserlerinden bahsetmek istiyoruz. İmam Buhari, sahih adıyla anılan ve içerisine sadece ortaya koyduğu delillerle sahih olduğu sabit olan hadisleri kaydettiği kitabını yazmakla önemli bir hizmeti yerine getirmiştir. Büyük hadis alimi İmam Buhari hayatı boyunca son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara yol gösterecek olan hadislerini bir araya getirmiştir. Yaptığı çalışmalar süresince hadisi şerifleri öğrenmek için Bağdat, Basra, Belh, Kufe, Medine, Mısır, Nişabur, Merv gibi ilim merkezlerini dolaşıp 6 yıl Hicaz'da kaldı. Bu uzun seyahatleri sırasında hem öğrendiği hadisleri kaydetmiş, hem talebelerine ders vermiş, hem de kendisine ait geniş bir kütüphane oluşturmuştu. Buhari'ye yakın talebeleri kendisinin kitaplarını yazarken malzemeleri önce ayrıntılı olarak tespit ettiğini, meydana getirdiği hacimli eseri üzerinde uzun süre titizlikle çalışarak son şeklini verdiğini söylemektedirler. Çok erken bir devirde, henüz 20 yaşına basmadan ve kendi ifadesiyle Hazreti Peygamber'in kabri başında mehtaplı gecelerde yazdığını belirttiği Et-Tarihül Kebir ve Kitab-ı Kadayas Sahabe ve Tabi'in onun ilk eserleridir. En önemli özelliklerinden birisi, eserlerinin son basılan nüshalarında, ilk nüshalarda olan bazı hususların yer almadığıdır. Böylelikle kendisinin eserlerini yazdıktan sonra hayatının ileri safhasına kadar tekrar gözden geçirerek düzeltmeler yaptığı, eserlerini devamlı surette yenilediği anlaşılmaktadır. İmam Buhari'nin titiz çalışmalarla hazırladığı eserlerinin başında El-Camius Sahih gelir sevgili dinleyiciler. Yaygın ismi Sahih-i Buhari olan eser, Buhari'nin eserlerinin içinde en önemlisidir. Kitabın adı Nevevi İbni Hacer el-Askari.

Alani ve Zehebi gibi ünlü İslam alimleri tarafından farklı şekillerde anılmış ise de sahih hadisleri toplayan bir eser olup Sahih-i Buhari olarak meşhur olmuştur. Buhari'nin Cami'us Sahih'i meydana getirmesi iki sebebe dayanmaktadır. Birincisi, hocasının kendisinden böyle bir istekte bulunması, ikincisi de kendisinin görmüş olduğu bir rüyadır. Buhari'nin hocalarından İshak bin Rahuye, sadece sahih hadisleri ihtiva eden bir kitaba duyulan ihtiyaçtan bahsedince, Buhari toplamış olduğu 600 bin hadisten seçtiklerinden oluşan bu eseri kaleme alır. Eser tamamlanınca onu Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in ve Ali bin Medini gibi hadis ve fıkıh alimlerine sunar. Eserin tetkik için sunulduğu alimlerin vefat tarihlerine bakıldığında, eserin müellifi tarafından vefatından 23 yıl önce bitirildiği anlaşılmaktadır. Eserin telifinin 16 yıl sürdüğü, Mekke'de yazılmaya başlanıp Basra'da tamamlandığı rivayet edilmektedir. Cami'us Sahih'te hadisler konularına göre kitaplara, her kitapta kendi arasında bablara ayrılmıştır. Eserde üzerinde ihtilaf edilmeyen hadislere yer verilmiş, ravilerin güvenilir olması hususunda titiz davranılmıştır. Raviler birbirine bağlanarak ilk kaynağa kadar götürülmüştür. Hadisleri bazı titiz ölçülere göre sahih kabul edip, uymayanları reddetme çığırını açan Buhari olmuştur. Eserde bulunan hadis sayısı konusunda muhtelif rivayetler bulunmakta ise de İbn Hacer'e göre 7397 hadisi şerif, 1341 muallak rivayet, yani isnadın başından bir veya art arda birkaç ravinin yahut da bütün ravilerin zikredilmediği rivayet türüne verilen addır ve 341 adette mütabi hadis bulunmaktadır. Mütabi hadis, her iki rivayet aynı sahabeden geliyorsa buna mütabi, farklı sahabelerden geliyorsa şahit hadis denilmektedir. Böylece hadislerin sayısı 9082'ye ulaşmaktadır. Bu eserde kendilerinden hadis rivayet ettiği hocaların sayısı 289'dur. Eser, müellifinin çalışma sistemine göre bab başlıklarından, taliklerinden, tekrarlardan, şartlarından ve rivayetlerinden oluşmaktadır. Kitabül Tevhid, Kitabül Kader, Kitabül Fiten, Kitabül İman, Kitabu Bedi'i Halk bölümlerine yer vererek bab başlıklarında ilgili ayetlerden başka görüşlerini tercih ettiği ashab ve tabiinin açıklamalarını sıraladıktan sonra bu hususu hadislerle teyit etmiştir. Ona göre bütün dini konularda olduğu gibi akaid alanında da hadisler Kur'an'dan sonra ikinci kaynaktır ve müteşabih ayetlerin gerçeğe uygun olarak tevil edilebilmesi için hadislerden faydalanmanın zaruri olduğundan bahsetmektedir. Sahih-i Buhari eseri İstanbul, Kahire, Hindistan ve Avrupa'da Fransızca, İngilizce, Almanca olarak birçok defa basılmış, daha sonraları birçok alim tarafından çok sayıda şerh edilmiş, yani açıklamaları yapılmış, defalarca muhtasarları, yani kısa özet bilgiler içeren eserleri kaleme alınmış ve tekraren basılmış olup birçoğu Türkiye kütüphanelerinde bulunmaktadır. İmam Buhari, küçük yaşlarda ilim öğrenmeye başlayan, ilim meclislerinde üstün zekası ve güçlü hafızasıyla hocalarının beğenisini kazanan, henüz gençlik yıllarında ismi farklı ilim merkezlerinde anılan ve itibar edilen, hepsinin ötesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine adadığı hayatı neticesinde ortaya koyduğu muazzam eserleriyle adını unutulmayanlar listesine yazdırmıştır. Et-Tarihül Kebir. İmam Buhari'nin sahabe-i kiramdan kendi dönemine kadar hadis nakleden ravilere dair kaleme aldığı ravisinin güvenilirlik derecesini tespit eden türünde ilk eseridir. Medine'de yazımına başladığı bu eseri vefatına yakın bir tarihte tamamlamıştır.
İlk önce belli bir tertip olmadan kaleme alınan eser, 3 defa gözden geçirilerek son şeklini almıştır. Eser, sahabe, tabi'in, tebeüt tabi'in başta olmak üzere Buhari'nin zamanına kadar hadis nakleden erkek, kadın, sika ve zayıf raviler hakkında kısa bilgiler içermektedir. Tabakat türü kitaplar arasında kısmen alfabetik sıraya göre düzenlenen bu ilk eserde müellif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ilk sıraya almış, daha sonra Muhammed isimli kişileri baba adlarına göre alfabetik sıralamıştır. Alfabetik sıralama yapılırken sahabeler tanıtılmış, bu isimler de kendi aralarında sıralanmışlardır. Sahabeden sonraki raviler baba adına göre alfabetik dizilmişler, baba adı bilinmeyenlerse listenin sonuna eklenmişlerdir. Son bölümde ise künyeleriyle meşhur olanlar sıralanmışlardır. Bu kişilere ait künyeler bölümü, Kitab-ül Küna, bazı alimler tarafından Buhari'nin müstakil bir eseri sayılarak ayrıca bastırılmıştır. Eserde şahıslar tanıtılırken ait oldukları tabakalar sahabe, tabi'in, tebeüt tabi'in gibi belirtilmiş, ravilerin yaşadıkları bölgeler hakkında bilgi verilmiştir. Eserin telifinde biyografik bilgilerden ziyade ravilerin kimliklerinin tespitine, onların kimlerden hadis alıp kimlere rivayet ettiklerini ve hadis nakli açısından güvenilir olup olmadıklarını belirlemeye öncelik verildiği anlaşılmaktadır. Ravilerin rivayetlerinden bazı örnekler de içeren Et-Tarihül Kebir'de 2500'e yakın hadis bulunmaktadır. Bu hadislerin çoğu diğer eserlerde zikredilmediği için kitap aynı zamanda bazı hadislerin ilk kaynağı niteliğindedir. Başka kaynaklarda adı geçmeyen birçok raviye yer verilmesi, diğer alimlerin vakıf olamadığı bazı nadir bilgiler içermesi bakımından eser ayrıca değerli bir çalışmadır. İsimler kısmında bulunan diğer bazı tekrarlar çıkarıldığında eserin 13.500 civarında biyografi içerdiğini söylemek mümkündür. Et-Tarihül Evsat. İmam Buhari'nin bir diğer eseri Et-Tarihül Evsat'tır. Hadis ravilerini tanıtmaktadır. O eserinde klasik tabakat kitaplarında olduğu gibi hadisçileri, isimleri, künyeleri, hoca ve talebeleri, doğum ölüm tarihleri, hadis nakletmedeki durumları, seyahat ettikleri ilim merkezleri, şahsi veya itikadi görüşleri hakkında bilgiler vermiştir. Buhari'nin kitabını orijinal kılan özellik ise kronolojik usule göre tertip edilmesidir. Et-Tarihül Kebir'in bir muhtasarı olduğu anlaşılmakla beraber eserin tam olarak günümüze geldiği bilinmemektedir. Eksikleri olan bir nüshası Hindistan'da bulunmaktadır. Et-Tarihül Sagir. Et-Tarihül Kebir'in bir özeti olup ravileri Et-Tarihül Kebir'deki gibi alfabetik olarak değil vefat tarihlerine göre ele almakta ve onlar hakkında diğer eserlerinde rastlanmayan bilgiler vermektedir. Eserin taş baskısından sonra Kahire ve Beyrut'ta iki sefer daha ikişer cilt halinde baskılarının yapıldığı bilinmektedir. Kitab-ı Duafa Üs-Sagir 418 raviyi ihtiva etmektedir. Buhari'nin daha önce zikredilen kitaplarına nispetle oldukça küçük hacimli olup alfabetiktir. Zayıf ravilerin hallerinden bahseder. Hindistan'da basılmıştır. Kitab-ül Küna. Et-Tarihül Kebir'i tamamlayıcı mahiyette olan bu eser, isimlerinden çok künyeleriyle tanınan 1000 kadar ravi hakkında kısa bilgiler vermektedir. Haydarabad'da basılmıştır. Et-Tarih fi marifeti ruvatil hadis ve nakalatil aşar ve temyizi şikatihim min duafaihim ve tarihi vefatihim. Bu eser de Buhari'nin diğer tarih kitaplarına nispetle oldukça küçük hacimli olup Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanesinde bir nüshası bulunmaktadır. Et-Tevarih vel Ensab.
Bazı önemli şahsiyetler hakkında bilgiler ihtiva eden eserin diğer kitaplarda olduğu gibi belli bir metodu yoktur. Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur. El-Edebül Müfred, Buhari'nin güzel ahlaka dair bazı hadisleri topladığı eserdir. 644 bab içinde 1322 hadis toplanmıştır. Buhari'nin Camius Sahih'te muallak olarak zikrettiği bazı hadislerin senetlerini bu eserde vermesi, bazı muhaddislerce müphem bırakılmış isim ve kelimeleri belirgin hale getirmesi ve başka kitaplarda bulunmayan bazı bilgileri nakletmesi, El-Edebül Müfred'in hadis ilmi bakımından önemini artırmaktadır. Bilinen birkaç baskısı bulunmaktadır. Birril Valideyn. Çoğunlukla anne, baba, akraba, güzel ahlak ile ilgili rivayetlerin derlenmesinden oluşan bu eser, ismi ve içerdiği hadislerin konularıyla kategorisinin ilklerinden olma özelliği taşımaktadır. Birril Valideyn, yani anne babaya iyilik manasında konunun daha özelleşmesi bakımından, Buhari öncesi bu isimle telif edilen bir eser bulunamamıştır. Bunlardan başka kimi kaynaklarda Buhari'ye ait olduğu zikredilen şu kitapların ismini de görmek mümkündür. El-Camiül Kebir, Et-Tefsirül Kebir, Kitabül Hibe, Kitabül Eşribe, Kitabül Mebsut, Kitabül İlal, Kitabül Fevaid, Esâmü's Sahabe, Kitabül Duafe, El-Müsnedül Kebir, Sülâsiyyât. İmam Buhari, hayatı boyunca sünneti korumak, sahih hadisi kaydetmek için gayret göstermiştir. Eserleri, İslam kültür ve geleneğine ciddi katkılar sağlamıştır. Bugün dahi çeşitli meclislerde Buhari okumaları ile bir kaynak olarak istifade edilmektedir. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

gönül hun oldu şevkinden. Özündeki imanı daha fazla saklamaya devam edemeyen Diyamendi, Mesnevi'nin feyziyle Yaman Dede oluverir. Hazreti Peygamber'e Nâ-i Şerif'ten aldığı ilhamat ile bu eseri vücuda getirmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Allah-u Teala Hazretleri bir kul gelip kendisinden af dileyince affeder. Vaadi var. Onun için şeytan demiş ki, hadis-i şerifte bildiriliyor, şu insanları günahlara soktum, çıkardım, batırdım, sapıttım, efendim intikam almak için hepsini yoldan çıkarttım, bellerini kırdım. Onlar da tevbe istiğfar edip benim belimi kırdılar. Çünkü tevbe istiğfar edince Allah affediyor. Affedince de melunun beli kırılıyor. Tuh! Yaptığım bütün hileler, oyunlar boşa gitti. Gene Allah affetti diye. Çünkü Allah gafar-ı zünüptür. Vaat etmiş Kur'an-ı Kerim'inde bir büyük böyle kapı açmış ki içinden herkes geçebilir. Diyor ki İnnallâhe yagfirü zünübe cemi'a. Hiç şüphe yok ki Allah günahları affı mağfiret ediverir. Ümitsizliğe düşmeyin. Emretmiş. Ümitsizliğe düşse Allah bazılarının günahını affeder ama benim günahımı affetmez. Çünkü benim günahım çok büyük dese bir insan günah. Bu sözü günah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, Allah beni affetmez demek günah.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Akra dinle, farkında ol.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba değerli Akrefem dinleyenleri. Bir güzide günde daha mübarek sahabe ve tabiinin hayatından söz etmeye devam ediyoruz. Bu programımızda sahabeden iki hanımdan Suayr el-Esediye ve Umeyme binti Rukayye ile tabiinden Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhum'dan söz edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Suayr el-Esediye radıyallahu anh, yün, kıl ve lif toplayarak ve onları eğirerek büyük bir ip yumağı yapmak suretiyle geçimini sürdürürdü. Yumak ona ağır gelince eğirip katladığı ip yumağını bozdu. Suayr'a hakkında Nahl suresi 92. ayet nazil olmuştur. İpliğini iyice eğirip katladıktan sonra bozan kadın gibi olmayın. Yani şöyle buyurulmuştur. Ey Kureyş topluluğu! Suayr'a gibi olmayın. Kesinleştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Suayr'a Resulullah'a gelip, ''Ya Resulallah, bende bir hastalık var. Benim hastalığımı iyileştirmesi için Allah'a dua et.'' dedim. Peygamber Efendimiz, ''Dilersen Allah'a dua ederim. Sana afiyet verir ve senin iyilik ve kötülüklerini tespit eder. İstersen sabret, sana cennet verilsin.'' dedi. Suayr'a, ''Sabır ve cenneti seçtim.'' cevabını verdi. Ata İbni Ebi Rabah, Abdullah İbni Abbas'ın kendisine şöyle dediğini rivayet etmiştir. Sana cennetlik bir kadını göstermemi ister misin? Bana sarı, iri bir Habeşli kadını gösterip, işte o, Suayr el-Esediyye'dir dedim. Allah şefaatlerine nail etsin duamızla, şimdi de Umeyve binti Rukayye radıyallahu anhadan söz edelim efendim. Umeyme binti Rukayka, Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Rukayka'nın kızıydı. Umeyme, Resulullah'ın çocuklarının teyzesinin kızıdır. Umeyme binti Rukayka, Resulullah'a biat eden kadınların arasında gelmişti. Onlar, ''Ya Resulallah, sana Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina yapmamak, çocuklarımızı öldürmemek, önden ve arkadan iftira etmemek, marufu yapmada sana isyan etmemek üzere biat ediyoruz.'' dediler. Resulullah gücünüzün yettiği konularda buyurdu. Onlar Allah ve Resulü bize kendimizden daha merhametlidir dediler. Sonra kadınlar tamam ya Resulallah uzat elini sana biat ediyoruz dediler. Peygamber şöyle buyurdu. Ben kadınlarla musafaha yapmam. Benim 100 kadına söylediğim bir tek kadına söylediğim gibidir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten yapılan başka bir rivayette, Rukayka kızı Umeyme radıyallahu anh'a, Müslümanlık üzerine Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere geldi. Efendimiz ona, Allah'a herhangi bir şeyi eş tutmaman, hırsızlık yapmaman, zina etmemen, çocuklarını öldürmemen, bela ve musibetler anında yüksek sesle ağlayıp dövünmemen ve eski cahiliyet devri kadınlarının kırıla döküle, süslerini göstere göstere yürüyüşü gibi yürümemen şartıyla senden biat alırım buyurdu. Efendim tabiinden Ömer İbni Abdülaziz şimdiki konuğumuz. Medine'nin alimi, kadısı ve şeyhi Seleme İbni Dinar rivayet etmektedir. Halep'in meseleleriyle ilgili olarak Hun'a sıradayken Müslümanların halifesi Ömer İbni Abdülaziz'in yanına geldim. Yaşım hayli ilerlemişti. Uzun zamandan beri de onunla görüşmemiştik. Onu evin önünde buldum. Ancak Medine'ye vali olduğu gün gördüğüm halinin değişmesi sebebiyle onu tanıyamadım. Bana hoş geldin dedikten sonra Ebu Hazım yanıma gel diye ilave etti. Yanına varınca sen müminlerin emiri Ömer İbni Abdülaziz değil misin dedim. O da evet dedi. Ben de ne oldu sana böyle senin yüzün parlak, cildin taze ve rahatın yerinde değil miydi dedim. Öyleydi diye cevap verdim. Altın ve gümüş sahibi ve müminlerin emiri olduktan sonra seni bu hale getiren nedir diye sordum. O da Ebu Hazım. Peki bende değişen nedir diye sordu. Şu cevabı verdim. Vücudun zayıflamış, cildin sertleşmiş, yüzün sararmış, gözlerinin canlılığı gitmiş. Bunun üzerine ağladı ve şöyle dedi. Sen beni öldükten 3 gün sonra görseydin nasıl olurdu ya? İşte beni o zaman görseydin, beni bugünkü kadar da tanıyamazdın. Daha sonra gözlerini bana dikip Ebu Hazım, Medine'de bana rivayet ettiğin hadisi hatırlamıyor musun dedim. Müminlerin emiri, sana birçok hadis rivayet ettim, hangisini kastediyorsun dedim. Şöyle cevap verdi, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis. Evet hatırlıyorum müminlerin emiri dedim.
Bana o hadisi tekrar etsene. Senden onu tekrar dinlemek istiyorum dedim. Ben anlattım. Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini duydum. Resulullah'ın şöyle buyurduğunu duydum. Sizin önünüzde Sarp Bey'e çok tehlikeli bir yokuş var. Onu sadece vücudu ibadet ve cihat ederken zayıf düşenler aşabilecektir. Ömer ciğerinin parçalanmasından korktuğum bir şekilde ağladı. Daha sonra gözyaşlarını silip bana döndü ve şöyle dedi. Ebu Hazim, bu yokuştan kurtulmak ümidiyle kendimi zayıflattığımda beni ayıplar mısın? Halbuki ben kendimi kurtulmuş sanmıyorum. Ömer'in vefatı yaklaşınca Mesleme İbni Abdülmelik yanına girdi ve şöyle dedi. Ey müminlerin emiri, sen çocuklarının fırsatı ganimet bilip paraya sahip olmalarını önledin. Bana veya ailenden tercih ettiğim birine onlar hakkında vasiyette bulunsaydın ne iyi olurdu. Sözünü bitirince Ömer, beni oturtunuz dedi. Onu doğrultup yatağına oturttular. O şöyle dedi. Mesleme, konuşmanı duydum. Çocuklarımın fırsatı ganimet bilip bu mala sahip olmalarını önlediğimi söyledin. Vallahi ben onları layık oldukları bir haktan alıkoymadım. Onların olmayan hiçbir şeyi de onlara vermedim.

0: bana veya ailenden tercih ettiğim birine onlar hakkında vasiyette bulunsaydın sözüne gelince, benim onlar hakkındaki vasim ve velim hakla kitabı indiren Allah'tır. O iyileri korur ve onlara yardım eder. Mesleme, oğullarımın iki kişiden biri olduğunu bil. Ya salih ve muttaki bir kişi, Allah lütfuyla ona yardım edip onun için bir çıkış yolu bulacaktır. Ya da günahların üzerine eğilmiş kötü bir kişi ki, ben Allah Teala'ya karşı ona parayla yardım eden kişilerin ilki olmayacağım. Daha sonra oğullarımı yanıma çağırın dedim. Onları çağırdılar, 10 küsur oğlandı. Onları görünce Ömer'in gözleri yaşardı ve şöyle dedim. Benim çocuklarım var ki onları yoksul ve hiçbir şeysiz bırakmadım. Sessiz bir şekilde ağlamaya devam ettim. Daha sonra onlara dönüp, yavrularım, size birçok iyilik bıraktım. Siz Müslüman ve zimmilerden üzerinizde hakları olduğunu söyleyen hiç kimseyle karşılaşmayacaksınız. Yavrularım, sizin iki şeyden birini seçmeye hakkınız var. Ya babanızın cehenneme girmesi karşılığında zengin olmanız ya da cennete girmesi karşılığında fakir olmanız. Ancak ben sizin babanızı cehennemden kurtarmayı zenginliğe tercih edeceğinizi zannediyorum dedim. Daha sonra onlara şefkatle bakıp şöyle dedi. Kalkınız, Allah sizi korusun. Kalkınız, Allah size rızık versin. Mesleme ona dönüp şöyle dedim. Benim bundan daha iyi bir fikrim var, müminlerin emiri. Halife, peki nedir o dedi. Mesleme şöyle cevap verdi. Bende 300 bin dinar var. Bu paraları sana vereyim, sen de onları çocuklarının arasında dağıt veya istersen onları tasadduk et. Ömer ona, Mesleme, bende bundan daha iyisi var dedi. Mesleme sordu. Nedir o, müminlerin emiri? Kendisinden alınan kimseye onları iade edersin, çünkü onlar senin hakkın değil dedi. Mesleme'nin gözleri yaşardı ve şöyle dedi. Allah sana sağken de, ölüyken de rahmet etsin. Sen bizim katı kalplerimizi yumuşattın. Unutkanlaşan kalplerimizi hatırlatmada bulundun. Adını salih kimseler arasına soktun. Halk Ömer'den sonra oğulları ile ilgili haberleri takip ettiler ve hiçbirinin muhtaç ve fakir durumda olmadığını gördüler. Yüce Allah bunu ne güzel buyurmuştur. Nisa suresi 9. ayette. Arkalarında cılız çocuklar bıraktıkları takdirde bundan endişe edecek olanlar haksızlık yapmaktan korksunlar ve Allah'tan sakınsınlar. Doğru söz söylesinler. Bir programımız da burada son buluyor efendim. Bir başka programımızda yıldızlar gibi olan sahabe ve tabiinin hayatından söz etmeye devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun, hoşça kalın, esen kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Elhamdülillah biz hamdü senalar olsun Allah'a. İnşallah daha büyük hayırlar da yapma kardeşlerimiz muvaffak olurlar. Bir radyo şirketi kurmakla bakın Türkiye'nin kaç yerinde şu anda konuşmalarımız dinleniyor efendim. Elhamdülillah nice nice kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini, dinimizin inceliklerini, güzelliklerini öğrenmiş oluyorlar. Bu bir eğitim. Yani bu kadar insanı bir sınıfta toplayabilir misiniz? Bir okulda toplayabilir misiniz? Herkesin işi olur, gücü olur ama mutfakta hanım çalışırken bu konuşmayı dinliyor. Arabasını sürerken şoför hem kendisi dinliyor hem müşterisine dinletiyor. Dükkanda tezgahtar malını satarken açmış efendim hem onu dinliyor hem müşteri dinliyor. Hayır hasıl oluyor. Ne kadar güzel. Bu da bir hayır işte görüyorsunuz. Kalıcı bir hayır. Efendim, bir de kitap hayırı var mesela. Kitap yazıyorsunuz, okunuyor. Okunuyor, okunuyor. Asırlarca okunuyor. İmam Gazali'nin eserleri, efendim işte bu hadis kitapları, mübarekler, hadisleri toplamışlar, kitaplara geçirmişler. Biz açıp onların eserlerini efendim okuyoruz. Tabii onlar sevap kazanıyorlar. İşte cenneti isteyen boş durmaz diyor Peygamber Efendimiz. Hayırlara yarışır. Hayırlara doğru koşar. Öteki Müslümanlardan daha çok hayır yapmak için gayretli olur. İşte İslam'ın ruhu bu. İslam tasavvuf, dervişlik, miskinlik değil. Hayırlara koşmak, faydalı olan şeyleri yapmak yolu ve dünyada bu kadar güzel başka yol yok.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.

taştın yine deli gönüllü, sular gibi çağlarımız. Aktın yine kanlı yaşım, yollarım bağlar mısın? Didem, elim ermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden afare, beni bunda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, onulmaz bağrının başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olur çağlar mısın? Toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağrını dağlar mısın? Harami gibi yoluma arkun inen karlı dağ, ben yarimden ayrı düştüm, sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan oğut. Saçın çözüm benim için, yaşım yaşım ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim hanı. Yunus düşte gördü seni. Sayrımsın.

Allah'ım. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kendi içimizdeki anlam boşluklarını, anlamsal krizleri, sevilme, değerli olma, yakın bir ilişki kurma, desteklenme, ait olma ihtiyaçlarının o kadar farkında değiliz. Ve bunları karşılamaktan o kadar uzağız ki bu psikolojik ve belki biraz da manevi ihtiyaçları maddi ürünlerle gidermeye çalışıyoruz. Alışveriş yaparak, daha fazla şey bünyemize katmaya çalışarak, buna sadece maddi şeylerden bahsetmiyorum. İşte eşya almak, bir şeyler almak, parayla bir şey almaktan bahsetmiyorum. Bazen içimize bilgi doldurmak da kendi öz ihtiyaçlarımızın farkında olmamakla ilgili olabiliyor. Ne kadar çok şey bilirsem o kadar değerli olurum. Ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar sevilirim gibi bir otomatik düşünce bizi bu anlamda yönlendirebiliyor. Oradaki ihtiyaçların farkında olmak ve bunları giderme yolunda enerjimizi harcamaya orada ihtiyacımız var. Fakat biz işte isteklerimizin peşinde koşarken, maddi manevi kaynaklarımızı buraya harcarken ihtiyaçlarımız ister istemez duygusal ihtiyaçlarımız da kenarda kalıyor, karşılanmamış oluyor. Ve ne yazık ki karşılanmayan ihtiyaçlar yok olmuyor. Birikerek birikerek artarak artarak devam ediyor. Ve bu tüketim alışkanlığı da karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarımızın daha da birikmesine sebep oluyor. Çünkü ana meseleyi ıskalamış oluyoruz. Öncelikle burada belki şunu konuşmakta fayda var. Duygusal ihtiyaçlarımızın olmasını normalleştirmek biraz. Çünkü bunlar böyle lüksmüş gibi algılanıyor, şımarıklıkmış gibi. Ya da talep etmememiz gereken, istemememiz gereken ya da sanki başkalarının hiç ihtiyacı yokmuş da bir tek benim ihtiyacım varmış gibi algıladığımız şeyler. Sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, değerli hissetme ihtiyacı, görülme ihtiyacı, saygı alma ihtiyacı, saygı duyulması ihtiyacı. Bunların hepsi son derece doğal. Hayatta kalması için, ilişkilerini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu normal, hiç de abartılı olmayan, hiç de şımarıklık olmayan ihtiyaçlar. Bunlara sahip olmak bizi garip yapmaz. Bizi psikolojik olarak sorunlu yapmaz. Bunlar doğal insan ihtiyaçları. Önce bir bunu normalleştirmek

0: belki. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken ya da ilk bakmamız gereken şey ben ihtiyaç sahibi olmaya, bir takım ihtiyaçlarımın giderilmesine ne kadar açığım? Ve sonra şu iki soruyu sormak. İhtiyacım ne ve ne istiyorum? Bu sorular biraz pratik yapmak gerektiren sorular. Bu istek ihtiyaç meselesinde de ilk başta bunu ayırt edemeyebiliriz. İhtiyacım ne, isteğim ne? Vallahi bilmiyorum ki, ikisi de birbirine çok benziyor. Hiç ayırt edemiyorum. Desek de bunu tekrar tekrar sorup şu an ihtiyacım ne? Şu an ne istiyorum? Şuna çok inanıyorum ben. Hangi formasyondan gelirse gelsin, nasıl bir farkındalık düzeyinde olursa olsun, içimizde bize daima doğruları söyleyen çok dürüst bir yer var. Ve onu duymaya niyet etmemizle beraber zaman içerisinde bunu duyar hale geliyoruz. Ve şunu fark ediyoruz ya, aslında ben şu an işte bunu almak istiyorum ama benim ihtiyacım o değil. Şuraya gitmek istiyorum ama aslında benim ihtiyacım hiç o değil ya. Ben işte tatil ihtiyacım sanıyorum ama hayır, benim şu an deniz tatili değil belki ihtiyacım. Evde uyumak. İstek ve ihtiyaç arasındaki ayrımı yavaş yavaş farkına varıyoruz. Dolayısıyla tekrar tekrar o içimizdeki en dürüst ve bilen yere güvenerek bu ikisinin ayrımını içimize sormak.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri. Ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 8.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer gerçekten biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi onlara karşı senin söylediklerine kefil olarak toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç yine inanmazlardı. Fakat onların pek çoğu bu konuda bilgisizdirler. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi, imtihan için izin vermeseydi, onlar bunu yapamazlardı. Öyleyse onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de onlar, şeytanlar, ahirete inanmayanların gönüllerinin o yaldızlı sözlerine meyletmesi, ondan hoşlanmaları ve kazandıkları kadar günah işlemeleri için böyle yaparlar. De ki, o size kitabı her hükmüyle açıklanmış olarak indirdiği halde, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimizden Yahudi ve Hristiyan alimleri de o Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Bu hususta sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer yeryüzündeki insanların çoğunluğun İslam'a uymayan rey ve kararına uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başkasına uymazlar ve bundan dolayı da onlar ancak yalan yanlış söylerler. Şüphesiz Rabbin, evet o, kendi yolundan sapanı pek iyi bildiği gibi doğru yolda olanları da çok iyi bilir. O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Size ne oluyor da üzerine Allah adı anılan helal şeylerden yemiyorsunuz? Halbuki çaresiz kalıp yemeye muhtaç olduğunuz şeylerin dışında Allah size haram kıldığı şeyleri ayrı ayrı açıklamıştır. Muhakkak ki insanlardan çoğu bilgisizce kendi arzu ve hevesleriyle kendi saptığı gibi halkı da saptırırlar. Hiç şüphesiz Rabbin haddi aşanları çok iyi bilmektedir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Hiç şüphesiz günah işleyenler o kazandıkları şeyler yüzünden cezalandırılacaklardır. Kesilirken üzerine Allah'ın ismi kasten anılmayan, besmele çekilmeyen şeylerden yemeyin. Çünkü onu yemek kesinlikle Allah'a itaatsizliktir. Hakikaten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına fısıldar, telkinde bulunurlar. Eğer onlara gönüllü itaat ederseniz, elbette siz de Allah'a ortak koşanlardan olursunuz. Manen ölü durumdayken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar içinde doğru dürüst yürüyeceği bir nur-u iman verdiğimiz kimse, küfrün karanlıkları içinde kalıp ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları yine de süslü göründü. Böylece biz mevki ve

servetçe ileri gelenleri o yerde maddi ve manevi her türlü hilekarlık, düzenbazlık yapmalarından dolayı oranın günahkarları yaptık. Halbuki onlar ancak kendilerine hilekarlık, düzenbazlık yaparlar da bunun farkında olmazlar. Onlar bir ayet geldiği zaman Allah'ın peygamberlerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla iman etmeyiz dediler. Allah peygamberliği nereye, kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere hilekarlık yapmaları sebebiyle Allah'ın katından bir aşağılama ve çok şiddetli bir azap erişecektir. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de niyet ve ameline göre sapıklıkta bırakmak isterse İslam'ı kabule karşı sanki göğe çıkıyormuş gibi onun göğsünü dar ve sıkıntılı yapar. Böylece Allah iman etmeyenlere bir azap, bir rüsvalık verir. Bu İslam Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O öğüt alıp yerine getirenlere Rableri katında selam denen cennet yurdu vardır. O yapmakta oldukları hayırlı işlerinden dolayı onların dostudur. O gün Allah onların hepsini huzurunda toplayacak. Ey cinler, şeytanlar topluluğu! İnsanlarla onları azdırmak suretiyle çok uğraştınız diyecek. İnsanlardan onların dostları da ey Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin ecelimize eriştik diyecek. O da buyuracak ki öyleyse Allah'ın dilediği müddet dışında yeriniz içinde sürekli kalmak üzere ateştir. Şüphesiz ki Rabbin tam hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. İşte kazanmakta oldukları günahlar yüzünden zalimlerin bir kısmını diğerlerinin başına diker, peşine takarız. O da onları felakete götürür. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi tebliğ eden ve kıyamette bugününüze kavuşmak hususunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar, kabahat bizde, biz kendi aleyhimize şahidiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı. Hakikaten onlar inkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu peygamberleri gönderme hususu şunun içindir ki, senin Rabbin halkı habersizken, uyarılmamışken memleketleri haksız yere helak edici değildir. Herkes için yaptıklarına göre türlü türlü dereceler vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin hem hiçbir şeye ihtiyacı olmayan hem de merhametli olandır. Dilerse sizi ortadan kaldırır, sizi başka bir toplumun soyundan yarattığı gibi sizden sonra da dilediğini yerinize getirir. Size vaat edilen isyanınızdan dolayı sizi helak edip yerinize dilediği başka milleti getirmesi, kıyametin kopması, tekrar dirilme, haşr ve hesap günü gibi şeyler muhakkak gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz. Resulüm, de ki, ey kavmim, gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Muhakkak ki ben vazifemi yapmaktayım. Dünya yurdunun sonu kimin lehine olacak, yakında bileceksiniz. Muhakkak ki zulmedenler kurtuluşa eremezler. Onlar, Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanların, deve, sığır ve koyunun dişilerinden, onun için bir pay ayırdılar da, kendi boş zanlarınca, şu Allah'ın, şu da tapınmada ona ortak yaptığımız putların, dediler. Ortakları için ayrılanlar Allah'a ulaşmaz. Ama Allah için ayrılan o hisse, Allah zengindir diye put edindikleri ortaklarına gider, onların hissesine katılırdı.
verdikleri

hüküm ne kötüdür. Bir de onların ortakları olan o putlara hizmetli görevli kâhinler, onları helake sevk etmek ve dinlerini karıştırıp bozmak için müşriklerden çoğuna kız çocuklarını öldürmeyi hoş bir şey gibi gösterdiler. Allah dileseydi, kendi iradelerine bırakmasaydı bunu yapmazlardı. O halde onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. Onlar boş zanlarına göre ilahlarımıza ait olan bu hayvanlar ve ekinler haramdır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Bir takım hayvanların sırtlarına binmek veya yük vurmak da haramdır, dediler. Bir takım hayvanlar da vardır ki Allah emrediyor diye ona iftira ederek üzerine Allah'ın ismini anmazlar. Besmelesiz keser veya öldürürler. O da onları iftira ettikleri şeyler yüzünden cezalandıracaktır. Yine dediler ki, bu hayvanların karnındakiler canlı doğarsa erkeklerimize helal, kadınlarımıza haramdır. Eğer o ölü doğarsa hepsi onu yemede ortaktırlar. Allah onlara böyle nitelendirip ayırt etmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o mutlak ilim ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlik yüzünden beyinsizce kız çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine helal olarak rızık verdiği şeyleri Allah'a iftira ederek haram yapanlar, muhakkak ki dünya ve ahirette ziyana uğradılar. Onlar gerçekten saptılar ve doğru yolu da bulacak değillerdir. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşrünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gerek yük taşımak, gerek kesmek ve yününden döşek ve yaygı yapmak için kullanılan deve, sığır, koyun ve benzeri davarları yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Haram yemeyin ve günah işlemeyin. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır. Allah o hayvanları 8 eş yarattı. Koyundan 2, keçiden de 2. De ki, Allah 2 erkeği mi haram etti, 2 dişiyi mi, yoksa bu 2 dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Eğer doğru söyleyenlerseniz, bana ilme dayanarak haber verin. Deveden de 2, sığırdan da 2 çift yarattı. De ki, Allah 2 erkeği mi, 2 dişiyi mi, yoksa bu 2 dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Yoksa Allah size bunu tavsiye ederken siz şahit olarak orada mıydınız? Böyle bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimse bulunabilir mi? Şüphesiz Allah o zalimler güruhunu doğru yola eriştirmez. Resulüm, de ki, bana vahyedilenler arasında Allah'a karşı olan tavrınızdan dolayı haram dediklerinizden yiyen bir kimseye haram edileni bulamıyorum. Aksine helal dediğiniz ölü veya akıtılmış kan veya domuz eti ki zaten murdardır yahut da bir fısk yani Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar haramdır. Kim de çaresiz kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak üzere isteksiz olarak yerse, şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok acıyandır. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram ettik. Sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram ettik. Yalnız bunların sırtlarının veya bağırsaklarının yapışmış olarak taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariçtir. İşte onları
azgınlıkları yüzünden böyle cezalandırdık. Biz elbette hep doğru söyleriz. Eğer getirdiğin hükümlerde seni yalanlarlarsa, de ki, Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Ama onun azabı bir indi mi, artık suçlular topluluğundan geri çevrilmez. Müşrikler, puta yahut hevasına tapanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi, ne biz ne de babalarımız müşrik olurdu. Üstelik helal hiçbir şeyi de haram yapmazdık. Halbuki onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar peygamberlerini böyle yalanlamışlardı. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Varsa onu bize çıkarıp gösterin. Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve siz sadece uyduruyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Eğer o dileseydi, elbette hepinizi doğru yola kavuştururdu. De ki, hadi, haram saydıklarınız hakkında Allah'ın bunu haram ettiğine şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Şahitlik etseler bile, sen onlarla beraber şahitlik etme, sözlerini kabullenme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların heves ve arzularına uyma. Onlar başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Onları sevip onlara bağlanıyorlar. De ki, geliniz, size Rabbinizin haram ettiği şeyi ben okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak, denk tutmayın. Ana babaya da iyilik edin. Fakir düşmek korkusundan çocuklarınızı herhangi bir şekilde öldürmeyin. Biz sizin de, onların da rızkını veririz. Zinanın ve her türlü kötü işlerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın haram ettiği canı hukukça geçerli sayılan bir hak olmadıkça öldürmeyin. İşte Allah düşünesiniz, aklınızı kullanasınız diye size bunları emretti. Yetimin malına da, rüştüne, erginlik yaşına kadar en güzel hizmetin dışında yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Birileri hakkında söz söylediğiniz zaman, akrabanız da olsa adaleti gözetin, taraf tutmayın. Allah'ın ahdini, verdiği emri ve verdiğiniz sözü yerine getirin. İşte Allah, düşünüp öğüt alasınız, tutasınız diye bunlara emretti. İşte bu İslam, dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara uymayın ki bunlar sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte Allah emirlerine uygun yaşayıp kötülüklerden sakınasınız diye size bunlara emretti. Yine biz iyilik yapanlara nimetimizi tamamlamak, her şeyi genişçe açıklamak, doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Bu sayede onlar İsrail oğulları Rablerine kavuşacaklarına inansınlar diye. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Yahut bize kitap gönderilseydi biz onlardan daha doğru yolda olurduk demeyesiniz diyedir. İşte artık size Rabbinizden açık delil, doğru yol rehberi ve bir rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yüz çeviren ve çevirtenlerden daha zalim kimse bulunabilir mi? Ayetlerimizden yüz çevirenleri bu yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ne bekliyorlar? Onlar mutlaka kendilerine ölüm veya azap meleklerinin gelmesini yahut Rabbinin imha eden azabının gelmesini
ya da Rabbinden kendilerini

imana mecbur eden bazı alametlerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, evvelce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış hiçbir kimseye imanı fayda vermez. De ki, bekleyin o alametleri. Şüphesiz biz de bekleyenlerdeniz. Dinlerini bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamaktan kaçınarak parça parça edenler ve şirk ve tağuta mensup liderlerin heva ve hevesleri uğruna dinde grup grup ayrılanlar var ya, sen hiçbir şekilde onlardan değilsin. Senin onlarla hiçbir surette alakan yoktur. Onların işi Allah'a aittir. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecek ve hesaplarını görecektir. Kim Allah'a bir iyilik ve tevhidle gelirse, kendisine onun 10 misli sevap vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o sadece onun dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz ben Rabbimin beni doğru yola, dosdoğru bir din olan İbrahim'in hanif tevhid dinine ilettiği bir kimseyim. O müşriklerden değildi. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ben bu ümmette Müslümanların ilkiyim. De ki, o Allah her şeyin Rabbi iken, ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı ancak kendisinedir. Hiçbir günahkar diğerinin işlediği günah yükünü taşımaz. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Sonunda dönüşünüz ancak Rabbinizedir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri O size haber verecektir. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbinin cezası seridir ve yine şüphesiz O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Araf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 206 ayettir. Araf, 46. ayette geçtiği üzere cennetle cehennem arasında yüksek bir tepe olup ondan bahsedilmesi itibarıyla bu kelime sureye ad olmuştur. Bazılarına göre surenin 163 ve 171. ayetleri Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması ve irşatlarına vesile olması için sana indirilen bir kitaptır. Bundan dolayı yüreğinde bir sıkıntı, bir şüphe olmasın. Ey insanlar! Rabbinizden size indirilen Kur'an-ı Kerim'e uyun. Onun dışında onsuz bir takım velilere, önder ve dostlara uyup peşlerinden gitmeyin. Ne az öğüt alıyorsunuz. Nice isyankar memleket halkı var ki biz onları helak ettik. Öyle ki azabımız onlara Lut kavmine geceleyin veya Şuayb kavmine gündüz uykusundayken geliverdi. Azabımız onlara geldiğinde onların yakınmaları, itirafları biz gerçekten Allah'ın hududunu aşan zalimlerdendik demelerinden başka bir şey olmadı. Kendilerine peygamber gönderilenlere sapmalarının sebebini mutlaka soracağız ve gönderilen peygamberlere de kendilerine uyup uymayandan ve tebliğ vazifesinden elbette soracağız. Ve onlara dünyada yaptıkları her şeyi kesin bilgimizle mutlaka anlatacağız. Biz hiçbir zaman onlardan uzak ve habersiz değildik. O gün, kıyamette herkesin dünyada yapıp ettiğini tartmak haktır, gerçektir.

Sizi yarattık. Sonra size teşekkül devresinde insan olarak şekil verdik. Sonra da meleklere kudretim için Adem'e secde edin dedik. İblis'ten başka hepsi secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah İblis'e sana emrettiğim zaman secde etmekten seni men eden nedir dedi. İblis de ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın dedi. Allah öyleyse in oradan. Orada cennette büyüklük taslaman, kafa tutman senin haddine değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, hiç olmazsa insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, madem ki beni rahmet ve cennetinden kovup azgın bıraktın, andolsun ki ben de insanları saptırmak için senin doğru yolunda onlar için pusu kurup oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, her yönden onları azdırmak için yanlarına gelip sokulacağım. Onları azdırıp saptıracağım. Sen de onların çoğunu, şükrünü, kulluğunu yerine getirenlerden bulmayacaksın, dedi. Allah buyurdu ki, hadi, yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, andolsun ki hepinizi cehenneme dolduracağım. Allah Adem'e şöyle hitap etti. Ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Sonra kendisine yazık edenlerden olursunuz. Derken şeytan onlara manevi örtüyle gözlerinden gizlenmiş ayıp yerlerini kendilerine göstermek için cennet kapısı yanında onlara şöyle fısıldadı da Rabbiniz size meleklerden olursunuz veya cennette ebedi kalanlardan bulunursunuz diye bu ağaçtan meyve yemenizi yasakladı dedi. Ardından şüphesiz ben sizin iyiliğiniz için öğüt verenlerdenim diye de yemin etti. İşte böylece ikisini de aldatarak o yasak meyveden yedirdi ve Allah katındaki mevkilerini aşağı indirdi. Onlar ağacın meyvesini tattıklarında bir ceza olarak cennet giysisi soyuldu, ikisinin de edep yerleri açılıverdi ve cennet yaprağıyla oralarını örtmeye başladılar. Rableri de onlara, ben sizin bu ağaçtan meyve yemenizi yasaklamadım mı? Şeytan muhakkak ki size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. İkisi de, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak biz ziyana uğrayanlardan oluruz, dediler. Allah buyurdu ki, şeytana uymakta birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde ecelinizin geleceği bir zamana kadar kalmak ve geçinmek artık takdir edilmiştir. Yine buyurdu ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Ey Ademoğulları! Size edep yerlerinizi örtecek bir giysi, giyinip süsleneceğiniz bir elbise ihsan ettik. Takva, Allah'ın emrine uygun hareket, haya ve iffetini koruma elbisesi ise daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetleri, lütfunun alametlerindendir ki belki bu sayede düşünüp öğüt alırlar. Ey Ademoğulları! Şeytan ilk defa ana babanızı yanıltıp çirkin yerlerini kendilerine göstermek için örtülerini soyarak cennetten çıkarmayı başardığı gibi sizi de şaşırtıp saptırmasın. Çünkü o da yandaşları da sizin kendilerini görmeyeceğiniz yerden sizi görürler. Elbette biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları yaptık. Onlar kötü, haram bir iş yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Onlarda bunları gördük, bunları öğrendik.
Allah

da bize bunu emretti derler. De ki, şüphesiz ki Allah çirkin işleri emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim bana adaleti ve itidali emretti. Her mescitte namazda yüzlerinizi kıbleye çevirin. Dini yalnız Allah'a has kılarak ve ihlasla kendisine kulluk edip yalvarın. Başkalarını putlaştırıp, tanrılaştırıp onlara sığınmayın. Unutmayın ki ilk defa sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmının da üzerine kötü niyet ve amellerine göre sapıklık sıfatı hak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytan ve ona yandaş olanları veli, dost ve önder edindiler. Üstelik kendilerinin de hala doğru yolda olduklarını sanırlar. Ey Ademoğulları! Her mescitte, yani secde edeceğiniz zaman ve mekanda zinet olan temiz ve güzel elbisenizi alın, giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yaratıp çıkardığı süsü ve onların maddelerini ve rızıktan temiz, helal olanlarını kim haram etmiştir? De ki, onlar dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde iman edenler içindir. İşte biz, bilen kimseler için ayetlerimizi böyle geniş geniş açıklıyoruz. De ki, Rabbim açığıyla gizlisiyle kötü işleri, her türlü günahı, haksız yere isyanı, azgınlığı ve kendisine tapılması hususunda hiçbir delil indirmediği şeyi yüceltip ona bağlanmakla Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli, takdir edilmiş bir süresi vardır. Onların eceli gelince ne bir an geri kalabilir ne de bir an öne geçebilirler. Tam vaktinde helak olup giderler. Ey Ademoğulları! İçinizden size ayetlerimi anlatan bir peygamber gelir de, kim günahlardan korunur ve kendini ıslah ederse, onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, onları kabulde büyüklük taslayanlar ve yüz çevirenler var ya, işte onlar cehennem ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şu halde Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onların kitaptan nasipleri neyse kendilerine ulaşacaktır. Nihayet canlarını alacak elçilerimiz, melekler, onlara geldikleri zaman Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız, dilek ve şikayetlerinizi yaptığınız putlar nerede? Diyecekler. Onlar da bizi bırakıp kayboldular diyecekler. Ve böylece hakikaten inkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik edecekler. Allah onlara sizden evvel gelip geçmiş cin ve insan ümmetleriyle birlikte siz de girin ateşe buyurur. Her ümmet cehenneme girdikçe kendisine uyup tabi olduğu yandaş ve önderlerine lanet eder. Nihayet hepsi peş peşe orada toplanınca sonrakiler evvelkiler için, ey Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdı. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver derler. Allah buyurur ki, her biriniz için bir kat fazla azap vardır. Fakat siz onu bilmezsiniz. Buna karşılık öncekilerde sonrakilere, sizin bize bir üstünlüğünüz yoktur. O halde kazandıklarınız yüzünden siz de tadın azabı derler. Ayetlerimizi yalanlayıp da ona inanmayıp büyüklük taslayanlar var ya, göğün kapıları onların ruhlarına açılmayacak ve halat iğne deliğinden girinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte günahkarları böyle cezalandırırız. Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üstlerinde de yine ateşten örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız.
İman edip de salih amel işleyenlerse, ki biz hiç kimseye gücünün yettiğinden başka bir şey teklif etmeyiz. İşte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların yüreklerinden kin ve haset cinsinden ne varsa söküp atarız. Köşklerinin alt tarafından ırmaklar akarken bizi buna eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz kendimiz buna erişemezdik. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri gerçeği getirmiştir, derler. Onlara, işte dünyada yapmış olduğunuz iyi işlerden dolayı mirasçı edildiğiniz cennet budur, diye seslenilir. Cennetlikler, cehennemliklere şöyle seslenirler. Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek olarak gördük. Siz de Rabbinizin size azap vaadini gerçek olarak gördünüz mü? Onlar da evet derler. O sırada aralarından bir görevli şöyle seslenir. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar insanları Allah yolundan engelleyen, onu eğri, geri bırakıcı göstermek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde olan sur vardır. Araf'ın, surun yüksek tepeleri üzerinde de cennetlik ve cehennemliklerin her birini simalarından tanıyan kimseler vardır. Cennet ehline selamun aleyküm, Allah'ın selamı size olsun diyerek seslenirler ki bunlar çok arzu ettikleri halde henüz oraya, cennete girmemiş kimselerdir. Gözleri cehennem ehli tarafına çevrildiği zaman da ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Yine Araf ehli simalarından kendilerini tanıdıkları inkarcı bir takım adamlara seslenerek ne topluluğunuz, ne topladığınız mal, ne de büyüklük taslamanız size fayda verdi derler. Allah onları hiçbir rahmete eriştirmez diye hakir görüp yemin ettiğiniz bu cennetlik olanlar mıydı derler. Bu sırada cennetliklere de şöyle denilir. Girin cennete, size hiçbir korku yoktur, siz mahzun olacak da değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, sizdeki sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize akıtıp aktarın diye feryat ederler. Onlar da doğrusu Allah bunları kafirlere haram etmiştir derler. Onlar, o küfre sapanlar, dinlerini bir eğlence ve oyun yaptılar ve dünya hayatı da kendilerini aldattı. İşte onlar bu günlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi bugün biz de ceza içinde onları unutur, terk ederiz. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgiyle geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. O kafirler ancak onun tevilini, kitabın haber verdiği sonu mu bekliyorlar? Onun haber verdiği akıbet, son, başlarına geldiği gün önceden onu unutanlar, hakikaten Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişti. Şimdi bizim için şefaatçilerden birileri var mı ki bize şefaat etseler veya geri dünyaya döndürülür müyüz ki önce yapmış olduğumuzun başkasını yapsak derler. Hiç şüphesiz onlar kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları, Allah yerine bağlandıkları varlıklar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde devrede yaratan, sonra arşı hükmü altına alan, geceyi peşi sıra gelen gündüzle bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir. Rabbinize gönülden yalvararak

0: gizlice dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. İman, ahlak ve ilahi adaletle belirli bir düzen sağlandıktan sonra bunlardan saparak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Azabından korkarak ve rahmetini umarak ona dua edin. Muhakkak ki iyi hareket eden ve iyilik yapanlara Allah'ın rahmeti çok yakındır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o suyla da türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. Rabbinin izniyle toprağa güzel diyarın, bitkisi de bol güzel çıkar. Kötü olandansa yararsız bitkiden başkası çıkmaz. İşte şükredecek bir toplum için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu ben size inecek büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Halkından ileri gelenler şöyle dedi: biz seni hakikaten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Nuh dedi ki, ey halkım, bende hiçbir sapıklık yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size iyiliğiniz için öğüt veriyorum. Ve Allah'tan gelen vahiy sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum. Yoksa siz Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp da bu sayede merhamete erişesiniz diye uyarmak için içinizden bir kimse vasıtasıyla Rabbinizden size bir vahiy ve ihtar gelmesine inanmayıp da şaştınız mı? Bunun üzerine onu tekrar yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da tufanda boğduk. Çünkü onlar gerçeklere karşı kör bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud dedi ki, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerlerine geçirdi, hükümdarlar yaptı. Yaratılışta size onlara nispetle fazla boy, poz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar, yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğruyu söyleyenlerden sen, bizi tehdit ettiğin o azabı getir bize, dediler. Hud dedi ki, artık Rabbinizden üzerinize bir azap fırtınası ve gazap elbette gerçekleşti. Allah, onlara tapmanız hakkında hiçbir delil indirmediği halde, sizin ve babalarınızın taktığı uydurma isimli putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Artık bekleyin azabın gelişini. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara dedi ki, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir delil ve mucize geldi. İşte size bir mucize olarak Allah'ın dişi devesi. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona dokunmayın, bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acıklı bir azap yakalar. Ey Semud kavmi! Düşünün ki vaktiyle Allah Ad kavminden sonra size hükümranlık bahşetti. Sizi yeryüzünde yerleştirdi. Ovalarında köşkler edinip dağlarından evler oyar, kayaları yontardınız. Artık Allah'ın nimetlerini anın. Emirlerinden çıkıp yeryüzünde ortalığı karıştırarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden iman etmeyip büyüklük taslayanlar, içlerinden kendilerince zayıf ve hor görülen müminlere, siz Salih'in gerçekten Rabbi katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? Dediler. Onlar da, doğrusu biz ona ve onunla gönderilenlere inananlarız, dediler. Büyüklük taslayan o kişiler, biz sizin iman ettiğinizi inkar edenleriz, dediler. Derken o mucize olarak gönderilen dişi deveyi ayaklarından biçerek öldürdüler. Ve Rablerinin emrine isyan ettiler. Ve ey Salih, eğer sen gönderilen peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler. Bunun üzerine onları şiddetli bir sesle gelen sarsılma yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Salih de gördüğü dehşet verici manzara karşısında yüzünü öteye çevirip, ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği hükmü duyurmuş ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz, dedi. Lut'u da gönderdik. O da vaktiyle kavmine demişti ki, sizden önceki alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşu mu yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere varıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir kavimsiniz. Kavminin cevabı, onları, Lut ve yandaşlarını kasabanızdan çıkarın. Herhalde onlar fazlasıyla temiz olan insanlarmış, demekten başka olmadı. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını, karısı hariç kurtardık. Çünkü o, gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu? Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını, haklarını eksik vermeyin. İman ve ilahi adaletle düzeltildikten sonra da yeryüzünde tekrar saparak bozgunculuk yapmayın. Eğer inanan kimselerseniz bunlar sizin için hayırlıdır. İman edenleri tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğri göstermek isteyerek yol başına oturmayın, köşe başlarını tutmayın. Düşünün ki vaktiyle siz azdınız da Allah sizi çoğalttı. Bakın, Allah'ın emirlerinden saparak fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene iman etmiş, bir grupta iman etmemişse, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 8'i dinlediniz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namazı

0: Namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Sabırla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın başına gelen her musibetten dolayı tıpkı bir ağacın yaprağı döküldüğü gibi Allah Azze ve Celle de onun günahlarını döker. Mümin bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Müslümanın başına gelen her musibet onun günahlarına kefaret olur. Sevgili dinleyenler, sabırla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Ey İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kardeşler, ey radyoyu tesadüfen açıp da bu konuşmayı dinleyen aziz dinleyiciler, bakın şimdi siz kara kışla gibisiniz, gelin bu önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu efendim isli paslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın, bakın İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyveli, efendim tatlı ve güzel, ne kadar tertemiz havalı, onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatıyoruz.

anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere dağın bedeninde, eşiğinde öbür tarafı gören kimseler olarak sesleniyoruz. Gelin o karda kışta üşümeyin. Bu taraf çok güzel. Oralarda efendim su bulamıyorsunuz, yiyecek içecek bulamıyorsunuz. Burada her şey ne kadar bol, ne kadar tatlı diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah gözümüzden, efendim bilmeyenlerin gözünden, anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Ona uymayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akademisyenleri.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.